0: Reklam.
1: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Milyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Sen de Milyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenceli mi kardeşim Milyoner?
0: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin. Farklı bankaların oran...
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Reklam.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Alfa abi, sağdan.
6: Tamam.
7: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2,3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
8: Hangar gibi. Hangar gibi.
5: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
12: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
11: 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
11: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
9: Ters Köşe.
11: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
9: Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
13: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
14: Evet.
13: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
14: Doğru.
11: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
9: Ters Köşe.
11: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
15: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 10-11 aralığında her hafta sonu olduğu gibi Radyo Spor'da pazar sabahını birlikte açıyoruz. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum, ümit ediyorum. Keyifli, sakin, huzur içinde geçirdiğiniz, yine pazartesi iş temposuna girmeden bol bol dinlenebildiğiniz bir hafta sonu olur. Hepinize buradan selamlarımı, sevgilerimi yollayarak başlayayım. Pazar günleri biliyorsunuz normal sezon başlayana kadar biraz daha aktüel bir program yapıyoruz. Dün de bir derbi vardı. Belki onun üzerine de konuşmak isteyenler varsa. Yine 10-12 aralığında, düzeltiyorum, 12-2 aralığında bahse gireriz de ben burada olacağım, onun üzerine konuşacağız ama öncesinde de mesajlarınız varsa yine konuşalım. Bugün biraz daha aktüel soru cevap üzerinden bir program yapalım. Bir konu başlığı da belirledim. Yine geçmişi yad edelim bu programda. Bildiğiniz gibi bunu sık sık yapıyoruz. Gözümde şöyle bir şey canlandı. Dün oturup eski maçlarda Şampiyonlar Ligi hesabı YouTube'da bir paylaşım yapmış geçmişte. Onlar gözüme takıldı. İşte Filippo Inzaghi'nin bütün Şampiyonlar Ligi golleri, Totti'nin, Del Piero'nun böyle 8-10 dakikalık videolar vardı. Oturup uzun süre boyunca onları izledim maç sonunda. Gözümün önüne şu geldi. Sizlerden bekliyorum. Takımların efsane jenerasyonlarını konuşalım. Aklınızda kalan. Mesela atıyorum işte Manchester United'ın Roy Keane'ini, işte Dwight York'lu ya da ne bileyim Andy Cole'lu jenerasyonu gibi düşünün. Ya da Chelsea'nin Lampard, Ballack, Drogba'lı jenerasyonu olabilir. Juventus'un Del Piero, Nedved, Cannavaro'lu jenerasyonu olabilir. Efsane takım jenerasyonlarını, efsane takımları konuşalım isterim. Biraz bunun üzerine yoğunlaşalım. Bunun üzerine sohbet edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 diyelim. Bunun haricinde farklı konularda gelecek soruları da yanıtlandırmaya çalışacağız. Bir dinleyicimiz bir tekrar programına yazmış. Şu an burada bizi dinliyor mu bilmiyorum. İsminize bakalım. Tuncay Yapıcı. Demiş ki 59 yaşındayım. 9-10 yaşından beri aktif spor ve seyirci kısmıyla iç içeyim. Fenerbahçeliyim. Hayatımın neredeyse birinci sırasında hep Fenerbahçe oldu. Yıllardır kahroldum ama vazgeçemedim. Artık bitti. Benim Fenerbahçeliliğim değil, sadece spor sevgim bitti. Parasını vermeme rağmen dijital platformu ve tüm sosyal medya hesaplarımı sildim. Son nefesime kadar benim için artık futbol yok. Bunu bana yaşattıkları için Fenerbahçe'nin tüm paydaşlarına yazıklar olsun diye bir derbi sonrası sistem mesajı paylaşmış dinleyicimiz. Yani keyif almak lazım ya. Her zaman da kazanamazsın. Olur olmaz. Dün bu arada bence hani Fenerbahçe iyi bir futbol oynamadı. Buna bir şey söylemiyorum ama Fenerbahçe geçen sene de Beşiktaş'ı yenmişti mesela deplasmanda. 2-0 geriye düştüğü bir derbide. Olabiliyor böyle şeyler. O yüzden çok da canınızı sıkmaya gerek yok ya. Yani sporun bir eğlence aracı olduğunu unutmamak lazım. Bunu izleyeceksin, keyif almaya çalışacaksın. Keyif almadığın da olabilir. Bu tamamen zaman geçirmek için olması lazım. Aidiyet güzel bir şey. Sevebilirsin tuttuğun kulübü. Ama dediğim gibi bu kadar hani insanı incitecek bir noktada olmamalı. En azından hani böyle küskünlük noktasına getirecek kadar. Yani mesajınızı okudum, lütfen oku diye de bir dipnot düşmüşsünüzdür. Ümit ediyorum buradasınızdır. Yani mesajı okuduk, duymuşsunuzdur. Bakalım isminizi tekrar bir... Tuncay Yapıcı. Selamlar altıncı adam, hoş geldin kardeşim. Öncelikle Beşiktaşlı futbol severleri tebrik ediyorum. Basketbolda eğrilen dünya futbolunda topun oyunda kalma süresi en çok bizleri sevindirdi zannedersem. 55.6 dakika çıktı. İki takımda verdikleri mücadeleden dolayı kutlarım. Sesin düzeldi mi bilmiyorum. Mesajı erken yazdığım için demiş Yunus abi. Buradan Fehmi Özcan, Güray Cem, Ömer, kuzenim Serkan, Burak Alaca, Caner Aydaş ayrıca selamlar, sevgiler demiş Yunus Delfin Dane. Sesim düzeldi, dün bir ufak ses kısıklığı vardı akşam saatlerinde, Yunus abiyle sohbet etme fırsatımız oldu ama şu an gayet iyiyim. Bugün sevgili Caner Aydaş ve Ozan Öztürk bizlerle olmayacak. Bahse gireriz de tek tabanca devam edeceğim yoluma. Bugün yalnız kurt modundayız, bakalım. Uzun saatlerim var bu arada yani. 10-11'de buradayım, 12-2'de buradayım. Sonra 17-19'da da sevgili Genco Boran ve Ulaş abiye katılacağım. Bakalım. Teşekkür ediyoruz buradan mesajı için sevgili Yunus abiye. Euroleague'de Tavares'in yaş almasıyla birlikte dev uzunların devri geçti. Böyle konudan konuya sorular hoşuma gidiyor bu arada. Yani sabah sabah bir enerjimiz yerine geliyor. Özgür abi yazmış, Özgür Meriç. Ya Tavares'den sonra zaten Tavares gibisi gelmedi ki yani. Tibor Plyce, Ante Tomić gibi oyuncular vardı ama Tavares gibi dominantı gelmedi hiç o kadar uzun olup. Yani benim aklımda yok. Dönemi sona erdi mi bilmiyorum. Tavares dönemi sona erdi diyebiliriz. Zaten onun gibi çok yok, dediğim gibi. Hani Militino falan da çok uzun ama Tavares ekstra uzun. Benim aklıma o kadar uzun olup başarılı olan bir Plyce geldi yakın geçmişte. O yüzden erdi diyebilir miyiz bilmiyorum ama sonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz Tavares döneminin. Roland Koeman'lı Barcelona dönemi demiş yine Özgür Bey. Burada efsane takımların efsane dönemlerini hatırlatmışken. Roland Koeman da inanılmaz frikik atardı ama çok kötü teknik direktör oldu ya. Ya bu Dünya Kupası'nda beğendim bu arada. Bazen ilerideki üçlüyü, Somerville, Gakpo dahili, en üçte de galiba Depay mı vardı? Brobby mi vardı? O üçlüyü çok özgür oynatmasını beğendim ama gittiler elendiler bu sefer Fas'a. Yani çok iyi hoca olmadı ama iyi savunmacıydı. İyi de duran top atıyordu. Abi günaydın, İstanbul'da nerede ben? Mutlu programlar, mutlu pazarlar. Abi dün maçı seyrederken iki taraflı da o kadar keyif aldım ki. Uzun süredir ortada olmayan bir kalite oluşmuş iki takımda da. Oyun anlamında tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı ve bir şiirimle bitiriyorum mesajımı. Dün gece Kartal güldü, Sarı Lacivert sustu. Burak Alacan'ın yüzünde Beşiktaş coşkusu. Bugün senin günün Burak, tadını çıkar doyasıya. Fener susar bir gece ama şiir susmaz radyoda. Eyvah eyvah. Buradan Erdi'ye selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Günaydınlar. Ne güzel.

0: maç oldu ilk yarısı itibariyle. İkinci yarı biraz Beşiktaş dominantlı açık söylemek gerekirse, ama ilk yarı sürekli fizik temasının olduğu, oradan oraya giden sert bir maç izledik, güzeldi. Abi 10.03'te yayına girdin, 3 dakika senden mahrum kaldık Burak'cığım, olmuyor. Biraz daha dikkat ederseniz seviniriz, özlüyoruz yani. Orçin Tunç yazmış, çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ya Orçin Bey, bugün üst üste galiba 15 ya da 16. günüm yayında, her gün buradaydım yani. İnsan sıkılır bir yerde, hala özlemeniz tabii mutluluk verici, çok teşekkür ediyorum. Sıkılanlar da vardır muhakkak bu arada, şakayla karışık ama. Bir dahakine daha erken geleceğiz. Bu arada 50 geçe gibi buradaydım aslında ama işte stüdyoda toparlanması, ışığı açtın kapattın bilgisayar falan, biraz küçük sarkmalar olabiliyor. Sadece günaydın kral deyip bir kartal emojisi paylaşmış Kemal Bey. Selamlar, sevgiler, tebrik ediyorum kendisini de, anladığım kadarıyla bir Beşiktaş taraftarı. Merhaba, iyi yayınlar. Selamlar, ismim Mert Yazıcı, İzmit'ten. Dün derbi için o kadar Beşiktaş havlu atar dedim. Havluyu değil de golleri attılar. Maç için şunu söylemek istiyorum. Kerem o kadar kötü bir halde ki. İrfancan bile ondan iyi durumda. Kerem oyuna bir girdi, orta saha çöktü. Top Beşiktaş'a geçti. Ya dün şey oldu. Kerem girdikten sonra biraz daha forvete yakın oynadığı için orta saha 4-4, Fenerbahçe 4-4-2 gibi gözükmeye başladı ve orada Beşiktaş orta sahası ağır bastı. Personel avantajıyla birlikte sayı olarak. Kerem oyuna girdi, orta saha çöktü, top Beşiktaş'a geçti. Kerem gerçekten bitmiş bir halde ki, ayağını bastığı yerde ot bitmez. Sürekli yerden kalkamıyor. Takımın enerjisini düşürüyor. Çok acil bir seri lazım Fenerbahçe'ye ama dikkat et, İsmail Kartal kazanma serisi lazım sana. Biliyorum, seri derken maazallah kaybetme serisi olarak anlarsın, havluyu biz atarız demiş Mert Yazıcı. Bunun üzerine bir Roma mücadelesi olması kötü. Roma da dün bu arada 1-0 geriden gelip Atalanta'yı 2-1 yendi. İyi bir Roma var. Kolay olmayacak hafta içi. İnşallah Fenerbahçe kazanıp bir moral rampası bulur. Dün açık yüreklikle söylüyorum. Bunu hani tuttuğum takım vesaire değil. Bu başka bir sebepten söylüyorum. Beşiktaş'ı ben hak ettiğini düşünüyorum maçı. İkinci yarıda bilhassa. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu hakkındaki görüşlerinize ben gerçekten bittiğini düşünüyorum Kerem'in. Yani ön alan baskısı önemli özelliklerinden biriydi. Dün çok gösteremedi. Çabukluk, savunma arkasına koşu. Dün çok oyun iki tarafa da git gel olduğu için iki takım da full yerleşik oynayamadı, rakip yarı sahaya çok pasifize oldu. Ben hani Galatasaray ve Benfica döneminin artık uzağında kaldığını düşünüyorum ve ya böyle dönüp bakınca verilen 25 milyon euro hakikaten ağır bir meblağ olarak gözüküyor. Dün maç sonu açıklamalarını da hiç sevmedim kendisinin. İşte hep biz sustukça şöyle oluyor, hep işte benim pozisyonumda penaltı vardı vesaire. Sonra Trio'da izledim bu arada. Bence çizginin üzerinde ya da dışında. Bir, iki. Yani penaltı haricinde ne yaptın birey olarak? Yaklaşık yarım saatten fazla sahada kaldın. Nasıl bir katkı verdin de? Hani burada şey dersin ya, penaltıdan da bahsedebilirsin ama çok bekleneni veremedim, benim için de iyi bir maç olmadı gibi bir öz eleştiri yaparsın. Dikkati başka yere çekmeye çalışmak zaten onun da kendinin farkında olduğunun büyük bir göstergesi bana sorarsanız. O yüzden ben dediğim gibi çok geçmedi bana kendisinin açıklamaları. Selamlar, saygılar, güzel insan Burak Bey. Günaydın, ben Sefaköy'den satılmış saat. Ben burada bütün camiamızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm takım beğendim ama olayı iten Orkun, Trossard ve Vlahovic bambaşka. Allah sakatlık vermesin bu dörtlüye. Teşekkürler, Allah'a emanet demiş. Ben Salih Özcan'ı da ekleyeceğim buraya. 5 olsun. Hiçbirine vermesin gerçi. Ayrıca Çorum Spor. Bugün saat 17'de Çorum Spor'umuzun Eyüp maçı var. Çorum'a da başarılar diliyorum. En içten dileklerimle demiş. Sefaköy'den satılmış saat. Selamlar, sevgiler kendisine. Süleyman Çimen. Bu soruyu da hatırlatalım. Tekrardan mesajları bekleyelim. Unutulmaz dönem takımları yani işte ne bileyim. Zamanının Dwight York'lu, Andy Cole'lu, Roy Keane'li Manchester United'ı gibi, Beckham'lı Manchester United gibi ya da ne bileyim Lampard, Drogba, John Terry gibi oyuncuların olduğu, Balak gibi oyuncuların olduğu Chelsea mi dersiniz? Rooney, Scholes, Giggs, Manchester United mı? Ne bileyim. Messi, Neymar, Suarez, Barcelona mı? Bale, Benzema, Ronaldo, Real Madrid mi? Nedved, Del Piero, Cannavaro, Juventus mu? Böyle efsane takımları dönem olarak konuşalım. Süleyman Bey'den gelmiş. Van Basten, Gullit, Ray Kartlı, Milan. O takımda Baresi de vardı. Bildiğim kadarıyla Ancelotti de vardı. Arrigo Sacchi'nin, meşhur teknik direktör Arrigo Sacchi'nin çalıştırdığı iki kere FIFA kulüpler, düzeltiyorum, Kulüpler Şampiyonası, Şampiyon Kulüpler Kupası kazanmış. Şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi, unuttuk bir türlü adını söylemedik. Şampiyon Kulüpler Kupası kazanmış bir takımda. Arrigo Sacchi'nin Milan'ı, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, dediğim gibi Carlo Ancelotti. Efsane takımdır. Bu güzel bir örnek. Elin Saf yahu, neyi takip ediyor dinleyicilerimiz? 10.03'te programı başlama detayına Yunus abi takılmış. Bugünün önemli önem arz ettiği, özel olduğu detaylar. Bugün kitap okuma günüymüş. Kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve insanları yeni hikayelerle buluşturmak amacıyla gayri resmi olarak kutlanan bir gündür. Dünya Sakal Günü her yıl Eylül ayının ilk cumartesi veya 6 Eylül gibi tarihlerde sakal kültürü ve bakımını öne çıkaran eğlenceli tematik bir gündür. Türkiye'de 6 Eylül aynı zamanda ülkemizde Türk denizaltıcılık günü olarak anılmaktadır. Ayrıca tarihte 1922 yılında Balıkesir, Bilecik ve İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu ve 1955 yılında 6-7 Eylül olayları gibi önemli gelişmeler bu tarihte yaşanmıştır. Evet, bugün işlerinden en çok dikkatimi çeken Dünya Denizaltıcılık Günü. Villarreal takımının bir lakabı vardır biliyorsunuz, Sarı Denizaltılar. Beatles'ın da çok meşhur bir şarkısı vardır. Villarreal'in stadyumunda El Madrigal miydi? Çalan. Yellow Submarine. We all living in the Yellow Submarine. Tavsiye ederim. Beatles şarkısıdır. Villarreal stadyumunda da çalar. Çok da ayrıca da güzel şarkıdır. Beatles Yellow Submarine diyelim. Kısa bir reklama gidelim. 0538 052 1487. Birazdan buradayız.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar geliyor. Konu başlığımızı şöyle belirledik. Efsanevi takım jenerasyonları, efsanevi unutamadığınız dönemin takımları diye oyuncular üzerinden tabii ki. Bakalım. Aa, Alman milli takımı gelmiş galiba. Yoksa bu Hamburg mu? Alman milli takımı 74 Dünya Kupası mı bu? Yunus Delfin de hani atmış. Kalede Sepp Maier, savunmada Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Gorg Schwarzenbeck, Johnny Hansen, orta sahada Uli Hoeneß, Rainer Zobel, Franz Roth, hücumda Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Svensson. Bu Alman milli takımı. 74 Dünya Kupası değil mi? 70-75 efsane Bayern Münih desteklediğim takımdır. Bu takımın yarısı zaten 74'te Dünya Kupası alan Alman milli takımında oynuyor. Buradan bir karıştırmışız. Devam edelim. Spor bir eğlence aracıdır. Bir Fenerbahçeli olarak Maa ile birlikte maçı izledik. Maçın ardından Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlı ailemi tebrik ederim. Kaybettik çünkü kaybedilecek neredeyse her şeyi yaptık ama işin sonunda. Ailemle keyifli bir zaman geçirdim. Bu kadar basit. Bıraktım spor hayatı da basit oynamak lazım. Bu hayatı onu dikkate alacak kadar önemli değil. Seviliyorsun Kartal adam, seni de tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yani Orçun Tunç yazmış. Hayat önemli nüanslar var ama spor onlardan biri değil ya. Çünkü hani tuttuğunuz takım kazansa da kaybetse de ertesi gün kalkıp sabah erken saatte hayatı kazanmak için işe gitmek zorundasın. Ay sonu geldiğinde sorumluluklarını yerine getirmek için hesaba kitaba girmek zorundasın. Hayat paketini arttırmak için daha fazla çalışmak zorundasın. Ne bileyim, ailene vakit ayırmak zorundasın. Bir şeyleri yerine getirmen lazım. Hani maç biter, kazanırsın, kaybedersin ama senin hayatın devam ediyor. O yüzden öncelikleri doğru ayarlamak lazım. Metin Ali Feyyaz Gordon Min Beşiktaş'ı demiş bir dinleyicimiz. Burak Damatoğlu. Ayrıca Burak Alaca dünyada ilk deniz altından torpido atan devlet Osmanlı Devleti'dir, biliyorsun değil mi demiş. Bu bilgiyi bilmiyordum. Yine Osmanlı ile alakalı şeyi biliyorum. Saatçilikle de alakam olduğu için GMT diye bir saat çeşidi vardır. Yani Greenwich Mean Time. Aynı anda iki farklı ülkenin saatini gösterebilir. Hala daha vardır bu arada. Hani güncel bir teknolojidir. İlk GMT saati bir Osmanlı'da. Kim için yapıyorlardı onu söyleyeyim sizlere. 1800'lü yıllarda İsviçreli bir marka yapıyor. Hemen kontrol edelim. Sebebi de deniz seferleri için yapılıyor. Dediğim gibi İsviçreli bir marka. İlk olarak ilk GMT, Greenwich Mean Time saati Osmanlı için yapılıyor. Hemen bakalım. ...1800'lü yıllarda olduğunu biliyorum. Yapan markanın adını da paylaşmıyorum. Hala aktif bir marka, reklam olmasın ama ...bakalım hangi padişah için yapılmış, onu bir tekrardan bulmaya çalışıyorum. Sultan Mehmet Reşat döneminde, 1909-1918 düzeltiyorum. Osmanlı'daki GMT, Greenwich Mean Time, saat kulesi olarak da varmış. Bu şey deniz seferlerinde kullanılması için ilk olarak o marka, meşhur marka Osmanlı için yapmış. İlk GMT saatte mesela Osmanlı için yapılmıştır. Türkler için yapılmıştır. Onu söyleyebilirim torpido üzerinde. Burak Alaca, seninle sohbet çok güzel kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Bir ara o zaman hayatımızdaki öncelikler ve futbolun onların arasındaki yeriyle ilgili bir sohbet yapalım. Vallahi şöyle söyleyeyim ben kendi hayatımla alakalı. Siz herkesin hayatındaki dinamikler vesaire değişiyordur. Ya futbol, basketbol benim işim. Hayatımı bundan kazanıyorum. Benim için ilk 5'te değildir ama ikisi de. Ya da ilk 3'te değildir. Hadi ilk 5'te miyim? Benim hayatımda o kadar katmanlı bir hayatım olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz daha basit bakıyorum hayata ama ilk 3'te değildir. Katiyetle değildir. Birinci sırada kendini koyman lazım. İşte ruh sağlığın, beden sağlığın, işte huzurun. Her şeyden öncesi huzurun zaten. Huzurun olursa bedenen de çok kendini yıpratmazsın. İşte ne bileyim, ruh sağlığın da çok fazla zedelenmez. Onun haricinde ailen, eşin, dostun ve işin gücün. İlk üçlü bu şekildedir. Bence böyle olması gerekiyor. Ben mesela şeyi çok severim. Kendi kendime yalnız vakit geçirmeyi çok severim. İşte huzur, ruh sağlığı dediğim bunu yapmaya da çalışırım. İşte böyle böyle detaylar var. Ama spor ilk üçte değil. Olamaz yani. Ya çünkü şey var. Hani ben inkar etmiyorum. Yani Beşiktaşlıyım. Dün Beşiktaş kazanınca da çok mutlu oldum. Bunlar da bir hani ne denir ona? Politik davranmayayım. Hiçbir zaman politik davranmıyorum. Zaten daha önce de söylediğim için burada artık çok kazı çevir şey neydi? Ne şiş çevir kazı yanmasın tarzı bir yaklaşımda da değilim. Mutlu oldum, yalan söylemeyeyim ama yani geçti bitti bugün. Bugün işe gelmek için sabah 8.30'da kalktım mesela. Hayat devam ediyor. O yüzden çok da mühim değil. Elhasıl. İyi yayınlar Burak Bey. Beşiktaş galibiyetine Fenerbahçe'de mağlubiyeti kabullenip bahanelere bağlamasın. Yenilgi belki bir uyarı olup takımı silkeler. İnşallah bir de Kerem'in Benfica'dan ayrılması hataydı. Yazık. Milan'ın kadrosunu saydınız. Benim efsane kadro çok güzeldi. Van Basten favorim Bursa'dan Aykut Bey yazmış. Marco Van Basten erken yaşta o kadar sakatlanmasaydı herhalde çok başka bir seviye olabilirdi. Marco Van Basten. Rijkaard, Gullit. Ya o kadar Hollandalı oyuncu da Hollanda'nın Avrupa şampiyonu var gerçi o dönemden. Okey yani boşta geçmemişler. Belçika'nın altın jenerasyonu gibi olmamış. Bu arada Kerem'in penaltıda kafası o kadar kalmış ki, penaltı almaya o kadar odaklanmış ki, sahada bomboş pozisyonda Greenwood vardı, ona pas atmayıp düşmeyi tercih etti. Ben Kerem'e bir hemşerisi, bir abisi olarak nasihatta bulunmak istiyorum. Kerem kardeşim, kendini örnek alarak Mert Hakan Yandaş abini, Okan Buruk hocanı, Mertens abini, Torreira'yı alma, Tuncay Şanlı abini örnek al. 2004'te İnönü galibiyetinde 3. golü atarken 2 kere... Zago bir kere de Cordoba kendisini ceza sahasında düşürmek için müdahale yaptığında ayakta kalıp golü atmıştı. Buradan Tuncay Şanlı'ya selamlar demiş. Ya dediğim gibi Kerem Aktürk olmayan oyuna katkısının kapalı savunmalara karşı çok kısır kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de geçen sezon bence çok iyiydi. Bu sezonda daha iyiye gitmeyecek. Orada Oğuz Aydın böyle oynadığı sürece Kerem'in ben rotasyonda kalacağını düşünüyorum. Sevgili Burak Bey, geçmiş olsun, sesinizde problem varmış sanki bugün, biraz da yorgun geliyor. Dün biraz desibeli yükselttik mecburen. Tribünde değildim bu arada, onu da söyleyeyim. Akşama gelirsek öncelikle Fenerbahçe tribünlerinde bir taraftar kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Ailesine sabır diliyorum. Biz de buradan Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin, görüldüğü gibi her şey futbol değil ama yine de bir yerden sonra futbola, spora geliyor her şey. Siz Talişka'nın gittiği iyi oldu dediniz belki. Tek futbolcuya bağlamak doğru değil ama skorer Talişka olsaydı farklı bir şeyler olabilirdi. Başta siz olmak üzere tüm Beşiktaşlı taraftarları kutlarım. Son olarak Filenin Sultanlarına başarılar dilerim. Bugün inanıyorum yine şampiyon olacağız. Yunus Delfin Dane abime selamlar. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de iyi yayınlar demiş. Sevgili Mustafa Demirkaya, çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Buradan selamlar, sevgiler. Hayatını kaybeden taraftara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ailesine başsağlığı dileyelim. Üzücü yani. Tabii ki orada stres seviyesi artıyor. Ya da ne bileyim, bağırtı çağırtı zor eğer hani ters bir andaysa olabiliyor biraz ama işte az içselleştirmek lazım dediğim bu. Allah rahmet eylesin, dediğim gibi huzur içinde yatsın kendisi, yakınlarına da buradan Allah'tan sabır dileyelim. Bunu önce sen oku Burak'cığım, yayında uygun görürsen okursun, bir göz gezdirdim. Sayın yorumcu, elin saf değil. Bu takip kişiyi ne kadar sevdiğimizin, saydığımızın ve benimsediğimizin bir göstergesidir. Bu yayına 3 dakika geç kaldım mesajı için Orçun Bey yazmış. Detayı işin bahanesidir. Bu cümleye farklı bir anlam yüklemeye gerek yoktur. Seviliyorsun demiş. Estağfurullah, zaten birazdan mizahi olduğunu anladım. Bir mukabele. Burada yayın yapmak benim için de bir keyif. Sizlerden gelen mesajlardan da büyük mutluluk duyuyorum. O yüzden öyle şeylere çok yanlış anlaşılacak bir durum yok. Hani rahat olabilirsiniz. En azından bana karşı. Günaydın Burak Bey. İsmail Kartal'ın ne başarısı var? Kenarda durunca hiç güven vermiyor. Maç sonu yaptığı konuşmalarda maçı bile yorumlamıyor. Sorumluluk aldı ama dün. Ben mi ekibim dedi. Öyle deyince de bir şey diyemezsin. Sorumluluk aldı. Hata yaptığını kabul ediyor. Hakkı hata da yaptı. Hani izleyenler de gördü. İkinci yarıda yaptığı değişiklikler, Kerem'i oyuna atması, orta sahayı biraz boşaltması, 2'yi yedikten sonra da İsmail'i alması golü ararken, yani bunlar doğru dedi ki hatta dün Ederson'un bu kadar ekstrem bir performansı olmasa da bana sorarsanız Beşiktaş 3'ü 4'ü bulabilirdi çok rahat. Hani aksini düşünenler vardır elbette, saygı duyuyorum fikirlerinize ama Beşiktaş 3'ü 4'ü bulabilirdi çok rahat. Burak Alaca, dünkü maçta Miretti ve Poku hiç oynamadı. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, Miretti antrenmanda yaşadığı küçük bir ağrıdan ötürü risk edilmeyip kadroya alınmadı. Poku'yu da hoca değerlendirmedi. Burada Trossard'ın çok maç genelinde etkili bir performansı vardı. Hoca da biraz daha hazır olduğu için İlhan Fakılı'yı Çerni ile değiştirirken oyuna attı. Bu şekilde bir tercih vardı. Vincenzo Italiano'nun, Poku da Miretti de dün oynamadı. Aliş isimli bir dinleyicimiz yazmış. Ali Bey herhalde. Fenerbahçe ölüm kalım maçlarında ölüyor abi demiş. Şöyle Lyon maçında ölmedi işte. Bu kadar enseyi karartmayalım. Beşiktaş maçında artık bitmiştir. Geçmek lazım. Roma maçına odaklanmak lazım. Orada önemli bir maç var. Trakya'nın başkenti Çorlu'dan selamlar. Erol Özcan. Memleketimin takımı Kastamonu Spor ile Çorlu Spor 1947 maçı var. İyi oynayan kazansın demiş. İki takıma da başarılar dileyelim. Ümit ediyorum. Güzel sportmenlik çerçevesinde bir maç olur. Günaydın abi, kolay gelsin. Beşiktaşlı olarak hak edilmiş bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. 12 yaşındayım ve babamla seni severek dinliyoruz. Abi dün radyoyu seninle kapattık. Bugün de işe giderken radyoyu seninle açtık. Babama dedim ki Burak abi hiç eve gitmiyorum. Hep radyoda mı yatıyor? Ben Ömür Ege Sancaktepe'den. Buradan selamlar Ömür Ege kardeşimize de. Vallahi kalmıyorum ama hani bir şey düşünüyorum. Yatak döşek bir şey olsa kalabilirim. Yolda da yoruluyorum. Buradayız neticede çoğu zaman da. Buradan size de iyi çalışmalar diliyorum. Babaya da selamlar. Yani buradayım çoğu zaman. Ama üzücü bir haberim var. Kim için üzücü bilmiyorum. Hani beni çok derinden yaralamadı bu gelişme ama. Bugün 12.2.57 buradayım. Perşembeye kadar yayınım yok sonrasında. Yani ilişkimize bir 3 günlük ara vereceğiz. Ama ferahlık iyidir. Hani insanlar birbirini çok tüketmeye başladıktan sonra biraz arayı açarsın, ilişkine zaman tanırsın, düzelsin diye. Herkesi kendi haline bırakırsın. Öyle bir rest vereceğiz, perşembe günü buluşacağız. Ama bugün akşama kadar buradayım. Tekrardan birlikte olacağız yani günün kalanında da. Ön liberolu takımlar. Baggio, Lothar Matthäus, Almeida, Büyükçekmece'den yan komşum Muhammed Altuntaş abi. Demiş, Giggs solda, Manchester United. Lothar Matthäus da çok iyi topçuymuş. Inter. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Unutamadığınız dönem takımları, işte 2010 Inter diyebilirsiniz. 99-2000 şampiyon Roma diyebilirsiniz. Juventus, Lazio size bırakıyorum. 0538-052-14-87 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Reklam.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim pazar sohbetimize. Son olarak 12 yaşında bir dinleyicimizin Ömür Ege'nin mesajını Sancaktepe'den okumuştuk. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Devam edelim. Sevgili Yunus abi, Mustafa Demirkaya'ya selamlar. Akşam Fenerbahçeli kardeşimizin kalp krizinden hayatını kaybetmesine çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Rabbim sabırlar versin inşallah demiş Yunus abi. Amin inşallah diyelim. Yenal Bey yazmış bu Anisa'dan. Burada kendisi son zamanlarda benim gözleme fikrimin içerisinde kokoreç ve sucuk entegreli değişik bir inovasyon deniyor lokmacı kafasında. Bakalım burada ne varmış. Selam Burak, ben Galatasaraylıyım. Talisca 1,5 senede 44 maç gol atmış. Son 7 maçta 5 gol. Beşiktaş en iyi bilen adam, yedek kalmayı kabullenmiş. Bonservissiz gönderildi üstelik. Eğer sırf Acun getirdi diye gönderildiyse hakikaten şaşırtıcı. Manisalı bir Galatasaraylı olarak selamlar demiş Yenal Bey. Ya ben dediğim gibi Talisca'nın ayrılmasına çok karşı değilim ama bir 8 ya da 10 numara alınması lazımdı tabii. O olmadan biraz daha farklı oldu. Bakıyorum. Burada Levent hocamız bir mesaj atmış. Önceden bir okumayı tercih ediyorum. Kendisi de okumamamı önermiş ama bir konuda birkaç detay paylaşmış. O yüzden kendisi bu arada şey de belirtmiş. Erkek kardeşime babama Galatasaray taraftarıydı diye. Bunlar benim vakıf olmadığım bilgiler bu arada. Tabii tribünün içerisinde olmadığım için. Levent Hoca'ya teşekkür ederim. Bir okudum. Yani gözüktüğünden farklı olabilir tabii. Futbolun içine girdikçe, o yüzden bir şey diyemiyorum. Ben dışarıdan gözlemi paylaşarak söylemiştim bunu ama dediğim gibi tribün hadiseleri vesaire, bunlara taraftarlar biraz daha vakıf olduğu için çok takdir edersiniz o yönünü. Benim görmem mümkün değil. O yüzden teşekkür ederim mesajı için Levent Hoca'ya. Burada bir hani yanlış görüp yorumladıysak da en azından bir fikir sahibi olabileceğim detaylar paylaşmış. Günaydın Burak Bey, Üsküdar'dan Mustafa İsmail. Hoca bizi mahvedecek. İrfan inadı niye? Koskoca Fenerbahçe kulübü İrfan'a mı bağlı, anlamıyorum. Bence Yol Yakınken istifası çok hayırlı olur. Fenerbahçe için de, kendisi için de. Zor artık, Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra istifa olmaz. Onun haricinde yani İrfan Can Kahveci oyuna giren Kerem Aktürkoğlu'ndan daha iyi duruyordu. Onu da bir paylaşmak isterim. Naçizane. Vlahovic bu hafta cezalı duruma düştü galiba. Geçen hafta da tribüne çıktığı için kart görmüştü. O 4 karttı, 2 de değil. O yüzden cezalı duruma düşmüyor. Burak kardeşim iyi yayınlar. Barcelona 2008-2012 arası. Xavi, Iniesta, Messi'li kadro en iyi jenerasyonlardan biriydi. Tiki-taka oyununun pas rekorları kırdığı jenerasyon. Guardiola teknik direktördü. İzmir'den Volkan Bey yazmış. Ya o takımda mesela benim en sevdiğim oyuncu, çocukken annem İspanya'dan da forma getirtmişti, Barcelona forması. O dönem uluslararası bir şirkette çalıştığı için. Dani Alves ya. Hep böyle saçma sapan niş zevklerim vardı mesela. Neden Messi değil 10 yaşındayken, ama Dani Alves'ti. Çok da severdim. Çok da iyi bir bekti. Onun haricinde hakikaten çok iyi takımdı. Pedro Rodriguez'i yine çok severdim. Hani ikincili olarak da onu yazabilirdim. Genç bir Boyan Krkić vardı. Hiçbir zaman üst düzeye ulaşamadı yine o seviyeye. İbrahim Afellay vardı. Şu an hep şey az hatırlanan oyuncuları sayıyorum. Diğerlerini zaten bütün dünya biliyor. Erik Abidal'i hatırlıyorum sol tarafta. Yani bakıyorum Diego Milito'nun kardeşi Gabriel Milito vardı falan. İyi, iyi bir takımdı. Çok renkli bir takımdı. Benim çocukluğuma damga vurmuş takımdır. Zaten işte geçen Ercan abiyle program yaparken birkaç ay önce şeyi de söylemiştim. Barcelona'nın Real Madrid'i 5-0 yendiği bir El Clasico vardı. Ercan abinin anlattı işte. O da 10-11 sezonuna tekabül ediyor. Yine 2012 içinde Messi'nin bir takvim yılında 91 gol attığını falan gördük. Olağan dışı şeyler gördük ya o takımdan. Günaydın, seviliyorsun kral. Kocaeli, baş iskele, Salih İptaş. Beşiktaş forveti ceza alır mı? Fenerbahçe'nin oyuncusu 10 maç almıştı yaptığı hareketten dolayı. Yaptığı hareket bu Genduzi ile dip dibeyken şey Skriniar yaptığı hareket mi? On maç alan Fenerbahçe'de Meireles mi diyeceğim de 10 maç abartı değil mi sizce? Yani bunu zaten bir yorum yapmama gerek yok. Bunların hepsinin kural kitabında bir karşılığı var. Ne veriliyor ceza, ne oluyor, ne bitiyor. Burada ben 3 maç 5 maç diye sallamayayım. Direkt MHK kararını versin ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Ben bilmiyorum hani o tarz el hareketlerinin kural kitabında karşılığı nedir? Ya da o hareket yabancı oyuncular arasında, Meireles'le mesela demek istemedim demişti 10 sene önce. Yabancı oyuncular arasında bizim halk arasında kullanılan gibi mi kullanılıyor? Bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Bakmak lazım. İyi pazarlar, iyi yayınlar olsun. Anadolu Efes'in atletik bir 4 numaraya sahip olmamasını, zafiyetini nasıl görüyorsunuz? Bence problem. Güzel soru bu arada. Daha önce bu konuya değinmiştim Anadolu Efes'ten bahsederken. 5 numara rotasyonu Kai Jones, Bruno Fernando, Papa Ennis. Bruno Fernando'nun burada net bir isme dönüşmesi Anadolu Efes için iyi olurdu. Bilmiyorum, onu göreceğiz. 4 numara rotasyonda Ercan, Dario Saric hakikaten atletizmden uzak zor bir takım oldu. Burada tabii Euroleague'deki çoğu 4 numara atlet mi? Hayır. İşte ne bileyim, Mezenkov da mesela atletik değil ama burada Jalen Hort gibi işte farklı örnekler var. Yani atletik 4 numaralara karşı bu savunmaların çok zafiyet yaşayacağını düşünmek yanlış olmaz. Katılıyorum. Yani fundamental anlamında siz hücumdayken çok şey katabilecek bir 4 numara rotasyonu, savunmadayken de sizden çok şeyler alabilecek bir 4 numara rotasyonu. Zor. Almanya'dan selamlar Burak Bey. Dün bizim kadın basketbol takımımızı neden bu kadar kötü yenildi? Tek maç iddia yapmıştım, beni yaktılar, canları sağ olsun denmiş. Ya çok iddialı olduğumuz bir turnuva değil maalesef. Çok da bir beklenti yok. Tabi bu turnuvalarda boy gösterebilmek, oraya geri dönmek iyi ama dediğim gibi çok büyük beklentiler içerisinde olmak çok sağlıklı olmaz. Kuponunuz adına da üzüldüm. Bugün inşallah 12 kuşağında bahse gireriz de biraz daha burada kupon anlamında sizi teselli edebiliriz. Bakıyorum şu an. Bugün favorilerime eklediğim 4 maç var. 3'ü çok ciddi kafama yatıyor. Bakacağız. Bir ikili de yapabiliriz. Üçlü de yapılabilir. Bunların hepsine bakacağız, konuşacağız uzun uzun. Dün çok güzel bir kuponum vardı. 6.90 oran. Karnesekki Atalanta Roma maçında 3 kurtarış yapar. İlk yarıda yaptı 1.55 orandan. 4.50 orandan Leandro Trossard 2 isabetli şut atar. Bir tanesini henüz 15. dakikada attı. İkinci isabetli şutu da direkten dışarı gittiği için isabetli şut sayılmadı. Az daha 6.90 oranında yakalıyordum. O da olmadı. Yani. Başaramadık. Velhasıl toparlamak gerekirse bugün benim de en az sizler kadar bir teselliye ihtiyacım var. Onun için birlikte sırt sırta verip çalışıp bir sonuç elde edeceğiz bakalım. Haaland dünyanın en iyi golcüsü müdür demiş Özgür Meriç. Harry Kane'dir bence. En azından benim için öyledir çok yönlü olmasıyla. Kosta Kondić, Sırp doğumlu Euroleague oyuncusu. En son Dubai'deydi. Bence henüz o seviyede mi bilmiyorum ama Kosta Kondić kısmını dediğim gibi daha zamana ihtiyacı var. Şu an o düzeyde değil bence. Dani Alves deli topçuydu. Bir de Yaya Toure demiş Manchester City'den. Yaya Toure'yi de çok beğenirdim. Olympiakos Müzesi'ne gittiğimde bir sezonluk bir Olympiakos macerası var onun. İşte Monaco'ya, akabinde Barcelona'ya gitmeden. Duvarda hologramda Yaya Toure'yi falan görmüştüm. Gerçekten çok özel bir oyuncuydu. 6-8-10 oynayabilen, pas kabiliyeti olan, adam eksiltebilen, kesici olan, şut atabilen, ya Patrick Vieira'nın hücum anlamında da gelişmiş versiyonu gibi bir şeydi. Yaya Touré hakikaten emsali olmayan bir adam. Ben hala çok beğenirim Yaya Touré'yi. Onun gibi oyuncular da yok şu anda. Yani şu an iyi bir Yaya Touré Real Madrid, Barcelona, City, Bayern. Hepsinde çok rahat ilk 11 oynardı. Burak Bey kardeşim, benim kadrom 2009-2010 Real Madrid kadrosu, çok iyi takımdı. Bursa'dan Aykut Bey, bu Kaka'nın falan olduğu kadro mu? 2009-2010 Higuain, Cristiano Ronaldo, orta sahada kim vardı? Savunmada yine Pepe Ramos muhtemelen. Solda 2009'da Marcelo da vardır. Heinze falan değildir o soldaki. Sağda kim vardı? Düşünüyorum. O zaman Barcelona Guardiola ile dominasyona başladığı için şu an bakın Real Madrid mesela tık diye gözümün önünde canlanmadı. Barcelona gibi tıpkı. Benim de çok beğendiğim golcülerden biriydi. Real Madrid'de çok tutmadı. Napoli'de patladı sonra ama Gonzalo Higuain. İnanılmaz bir golcüydü. Şu an çok da yaşlanmış, fotoğraflarını gördük. Sakallı Miami'de fotoğrafları vardı. Mesela prime bir Higuain mi Benzema mı deseniz, ki Benzema Ballon d'Or almış bir oyuncu, ben Higuain'i seçerdim. Bu biraz da zevkle alakalı bir şey ama Higuain benim için sevdiğim santraforlardan biriydi. Raul'u severdim, Hunteler'i severdim. Schalke tayfaya da gitmiş olalım böylelikle, ki ikisi de daha evveliyatında Real Madrid'de oynadığı için o isimleri veriyorum. İşte ne bileyim, Kevin Kuranyi yine Bundesliga'dan sevdiğimiz abilerimizden de. Claudio Pizarro biraz daha gençken severdik. Başka kim vardı diye düşünüyorum. Grafita vardı. Ceko'lu şampiyon olan Wolfsburg'da, Brezilyalı. O da çok iyi topçuydu. Ama onun kariyeri de büyük takımlara gitmeden son buldu falan. İyi golcüler gördük. İşte ne bileyim, Bayern

Barrios Paraguaylı mıymış, ona bakalım. Evet, Paraguaylıymış, doğru hatırlamışım. İşte ne, Roque Santa Cruz vardı yine başka Paraguaylılardan. Manchester City, Malaga gibi takımlarda çok izlemiştik. Bakıyorum 2010'ların başındaki Dortmund takımına dikkatimizi kimler çekecek? Sağ kanat vardı, sağ beke döndü sonra. Kuba Błaszczykowski yine Polonyalılardan. Yine Polonyalı sağ bek Piszczek vardı. O da çok iyi futbolcuydu. Hakikaten iyi Polonyalılar bulmuş Dortmund. Bakıyorum yine daha yakın tarihte hatırlayabileceğimiz. Nuri Şahin'in ilk sezonunu buldum. 12-13 galiba ya da 11-12. Ivan Peris için mesela kimsenin hatırlamadığı bir Borussia Dortmund dönemi var. Sonra Wolfsburg, Inter, Bayern, Tottenham şeklinde ilerleyen. Hakikaten şeyler var. Ne denir ona? Dönüp baktığımda beni duygulandıran oyuncular var. Neden? Oyuncuyla bir gönül bağım olduğundan değil de o dönemleri hatırladığım için biraz duygulanıyorum. Güzeldi. Güzel günlerdi. Bugünleri de ileriki yıllarda anacağız muhtemelen ama işte yaşarken tadını anlamıyorsun. Genelde biraz geçmesi lazım. Özlemen lazım. Günaydın Burak Bey. Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Donadoni. 90'lı yıllardaki Milan takımı bence böyle bir takım dünyaya gelmedi. Karşıyaka'dan Barış selamlar demiş. Ya dediğim gibi 80'lerin sonunda iki kere şampiyon kulüpler kupası alan bir takımdan bahsediyoruz. Gelmemiş olabilir böyle bir takım. 90'larda takım hoca değiştirdi tabii. Sakya İtalya milli takımının başına, sonra Atletico Madrid'e falan geçti ama hakikaten özel takım. Şimdi oyuncuların her biri çok büyük efsaneler. Burak kardeşim, unutulmaz takım. The Big Three. The Red Assault. Keşke yaşın yetseydi de canlı izleseydin TV'de. Manisa'dan Yenal Bey. The Red Assault. Chicago Bulls. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Burada olmayanları ben ekleyeyim. Steve Kerr, Bill Cartwright. Dennis Rodman öncesi dönemde bir tane forvet vardı. Orlando Magic'e takaslandı. 54 numara gözlüklü. Aa. Bu takımda yine Tony Kukoc da vardı bu arada. Red Assault dediğiniz hani bu 95 sonrası Jordan dönüşündeki dönemde. Tony Kukoc, Steve Kerr, Ron Harper, Bill Cartwright az önce de saydığım gibi. Dehşet bir takım. Dehşet bir takım. Günaydın Rize Muradiye Köyü'nden Uğur. Kevin Kuran'yı unutmayalım. Saydım bile az önce. Kevin Kuran'yı. Sakallarının Ali G diye bir film vardı. Sacha Baron Cohen'in, bilirsiniz. Değişik bir rapçiyi anlatıyor. Değişik derken hani gerçekten değişik. Şey anlamında değil. Hani şahsına münhasır. İşte farklı kafa yapısında değil. Direkt hani ruh sağlığı mı bozuktu bilmiyorum. Ya da IQ'sal bir sıkıntısı mı vardı ama. Tabii komedi karakteri Ali G'ye benziyordu. Kevin Kuran'yı'nın sakalları. Ki galiba Rusya'da Dinamo Moskova'da da oynadı sonra. Uzun boylu, tarzı enteresandı, iyi de golcüydü. Yani Kevin Kuran'yı keşke yine onu da daha büyük liglerde, daha büyük takımlarda görseydik. Genelde ama büyük liglere giden Alman oyuncular olmuyor. Yani Lothar Matthäus falan mesela iyi örnekleri var bunun geçmişte ama. İşte bakıyorsun Mihail Balak'ın Chelsea dönemi geçmişin biraz gerisinde. Havertz olmadı, Timo Werner olmadı, Wirtz şimdiye kadar olmadı. Alman lokal oyuncular. Sané de olmuştu mesela Manchester City'de. Neyse, Alman lokal oyuncular Almanya liginde kalsa sanki Alman futbolu daha ileri gider mi diye düşünüyorum. Ki Bundesliga da çok iyi, çok keyifli bir lig, bilemedim. Bu da ilginç bir konu. Sevgili Yunus Delfindane yerli Guardiola başlığında kendi bir fotoğrafını paylaşmış, maşallah diyelim. Burak Alaca, Olimpik Cihan'da bir Juninho gerçeği vardı. Olimpik Lyon, Olimpik Cihan. Klavye düzeltme galiba. Dedim ne oluyor? Bir Juninho gerçeği vardı. Sidney Govou vardı benim o takımda çok sevdiğim. Johan Gurküf vardı. Adam Frikin eğitimini veriyordu. Bir miktar da. Bakın bu çok iyi bir isim. Dimitar Berbatov vardı. Ben çok beğenirdim. Dimitar Berbatov balerin gibiydi ya. Çok esnekti, top ayağına çok yakışıyordu, çok akıllıydı, çok iyi bir bitiriciydi. Bulgar golcü, Manchester United ve öncesinde Tottenham'da Premier Lig'e damga vurmuş bir oyuncudur. Ya Berbatov çok sevdiğim bir oyuncu. Bugün hani formasını görsem almak isteyeceğim ilk oyunculardan biri artık. Devir geçti ama Dimitar Berbatov'u hakikaten çok severdim. Müthiş bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Polonyalı Zbigniew Boniek. Bunu hatırlamıyorum. Dinçer Kozal yazmış. Yıl kaça ait acaba? 2000 sonrası olsa herhalde hatırlardım. Big 3 budur. Çeşme'den olur sevgiler. Ve en sevdiğim basketbolcu var fotoğrafta, tarihte.
Michael Jordan ve Scottie Pippen'ın ortasında benim tüm zamanlar favorim Larry Bird, Larry Legend.

0: ya da Hick from Frenchlik, Frenchlik kasabasından Taşralı lakabıyla tanıdığımız Larry Bird. Bu üçlüyü görünce de aklıma şey geldi. 92 Barcelona olimpiyatlarında bu üç oyuncu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Dream Team mahlaslı kadrosuna yer alıyor. Ercan abiyle bunu bahsettiğimde bana şey demişti sevgili Ercan Taner. Ben 92'de yerinde anlattım Dream Team'i diye. Hakikaten orada mesela bir düşüp bayılacaktım. Yani her bu sektörde yer alan kişinin hayali gibidir. Ercan abiyle yayın yapmak da böyle bir şeydi. Yani bunların hepsini yaşamış biriyle oturup sohbet etmek insanı düşününce biraz tüylerini diken diken ediyor. Buradan Larry Bird'ü görünce de mutlu olduk. Selamlar sevgiler herkese. Teşekkürler mesaj için. Değerli Burak kardeşim, olgun yorum ve yanıtın için teşekkür ederim demiş Levent hocamız. Bir de özür, öncelikle Beşiktaş'ı kutlamalıydım. Bizden çok daha hak ettiler. Dün Fenerbahçe'yi, dün Beşiktaş'ı dinleyenleri gönülden kutluyorum. Biz de umarım Roma'ya böyle oynamayız. Yani buradan tekrardan selamlar Levent hocaya. Roma'nın dün Atalanta maçını, Beşiktaş maçı bittikten sonra baktım. Çünkü genel olarak Kasperini, Gianpiero Casperini Roma'sını sevdiğim için ve ilk iki hafta maçlarına bakarak şunu söyleyeyim. Bu sene Inter'le şampiyonluk yarışında bence Roma olacak. Hatta Roma da alabilir teknik direktörü faktörüyle diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Roma maçında da bu kadar orta saha yoğunluğunu kaybederse orada Manukoneli bir orta saha, işte enerjisi yüksek, Pisilini bir orta sahada, Cristante'li bir orta sahada sıkıntı yaşar. Dünkü gibi oynarsa problem, ki Roma dediğim gibi hani İlk iki hafta Fiorentina ve Lecce 4'er tane attı, 4-0'la geçti. Dün de Atalanta gibi iyi bir takımı, ki Atalanta'nın başında da iyi bir savunma hocası vardır, Maurizio Sarri. 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 89 ve 90+3'te açarak ciddi moral buldu. Şimdi bakıyorum, dün Fenerbahçe'nin 4-4-2 gibi oynadığı, İrfan Can da mesela çok orta sahaya katkıda bulunmadı bence. Denklemde burada Cristante ve Manucano ile orta saha oyuncusu, orta saha kurgusu Roma'nın Fenerbahçe'ye çok ciddi sıkıntı yaratır. Yine bakıyorum orada Fenerbahçe'nin stoperlerine biraz antitez gibi bir forvet hatları var. Dybala biraz da sahte 9 gibi, önünde Donyelmalen, ki Donyelmalen hani fiziksel çok çarpışan bir oyuncu değil. Genel itibariyle süratiyle kariyerini tanımlayan bir oyuncu. Böyle bakınca biraz ters bir takım. Fenerbahçe'nin tempoyu düşük tutması lazım. Üçlü savunma oynuyorlar. Burada Greenwood'un performansı o savunma bloğunu genişletmek açısından kritik olabilir. Yine Vedat Muriç'in fiziksel olarak iyi bir mücadele vermesi gerekiyor. Sol tarafta da ben yine Oğuz Aydın olması gerektiğini düşünüyorum. Burada Kerem Aktürkoğlu'nu denemezdim Roma maçında. Büyük bir 10 kişi çıkmak gibi olurdu. İrfan Can Kahveci için de benzeri bir şey söyleyebilirim. Dünkü görüntülere binaen söylüyorum bu arada. Oyuncuları sevip sevmediğimden değil. Duygusal yorum yapmama gerek yok. Burası aynı şey, dost meclisi değil netice itibariyle. Bu büyük sıkıntı olur bana sorarsanız. Burak kardeşim, ben Sport Devo, selamlar. Diksiyonun çok iyi, İngilizce seviyen sanıyorum iyi. Keyifle dinliyorum her hafta sonu seni. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum buradan Sport Devo'ya. Levent galiba isminizde, bilmiyorum, onu bir kontrol etmek isterim. Evet, Levent Bey'e selamlar sevgiler. Teşekkür ederim güzel mesajınız için. Ya, diksiyonum aslında çok çok da iyi değildir ama fena değil işte. Burada o kadar pratik yapmaktan, o kadar dikkat etmekten en son herhalde birkaç sene sonra Zeki Müren İstanbul Türkçesiyle buradan çıkacağım. En güzel akşamlar sizin olsun efendim diye. Öyle bir yayın çıkışı yapmama ramak kaldı. Ama teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Dinleyenlerden bir ricada bulunacağım. Beni kırmazsanız sevinirim. Eğer hali hazırda yaptıysanız ya da arzu etmiyorsanız da çok kastırmaya gerek yok. Ama dediğim gibi ben söylemiş olayım. Yeni bir YouTube kanalım var, yaklaşık 2,5 belki 3 ay oldu. 1300 aboneye ulaştık, 1000 abone 4000 saat eşiğinde atladık. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün ya da yarın akşam bir basketbol videosu gelecek, onu söyleyeyim, Anadolu Efes'le alakalı. 3 gün önce Beşiktaş'la alakalı bir takımın bütün transferlerini değerlendirdiğim bir transfer dönemi videom vardı. Bu hafta içi Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'la alakalı da aynı videodan bir tane gelecek. Yani takımların transfer dönemlerini de karne olarak başarıya masaya yatıracağız. Dediğim gibi Euroleague hafta içi çarşamba perşembe futbol, hafta sonu pazar ya da bir gün sarkarsa pazartesi basketbol videoları geliyor. Normal sezon başladığında Euroleague döneminde canlı yayınlar açacağız, maç sonu gece biraz sohbet odaklı maçları konuştuğumuz. Yine futbol takımlarının Avrupa maçları sonrası da bunu yapabiliriz. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Burada şimdiye kadar Radyo Spor dinleyenlerinin hiç ricamı kırmadılar. Desteklerini fazlasıyla gördüm. Ayrıca da teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına sizleri bekliyorum. Son sözüm de bu olsun. Bakıyorum bir dakikamız mı var sevgili Yücel abiye bir sorayım. Bir dakikamız varmış. Son bir mesajımız daha var, onu da alalım. Yeni bir Murat Muratanoğlu yetişiyor diyebilirim demiş. Hemen isminizi de kontrol etmek isterim. Uğur Bey. Teşekkür ediyorum ya, o Murat Muratanoğlu'lar işte ne bileyim Kaan Kurallar, bunlar Türk spor medyası için çok büyük isimler. Hani oraya gelir miyiz, o noktaya nasıl geliriz bilmiyorum ama daha yolun başındayım. Ama bu benzetmeler tabii ki bir bu sektörde olan herkes için bir şereftir. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için, ümit ediyorum biz de güzel yerlere geliriz, gelmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii bazen çaba da etmiyor, biraz da şans gerekiyor. Şans faktöründe de bakalım yolumuz ne şekilde ilerleyecek, göreceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum programa attığınız mesajlardan, desteklerinizden, katkılarınızdan ötürü. Sağ olun, var olun efendim. Bugünlük 6. Adam'dan bu kadar. Ben 12-14 aralığında bahse gireriz de tekrardan sizlerle olacağım. Şimdilik 1 saat arayla. 1 saat aradan sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Alfa abi. Sağdan.
6: Tamam.
7: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
8: Hangar gibi. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
10: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
17: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
18: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
19: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
2: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
16: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
16: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
16: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
20: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
21: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba Radyo Spor'da. Son Düzgün'ün sunduğu Fotta Finiş'teyiz. Günün yarışları konuşmaya yapacağız ve Adana ve İstanbul yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Tabii ki bugün internasyonel koşular vardı. Bugün de internasyonel koşunun ikinci günü ve Veli Efendi podyumdayız. Buradan canlı yayındayız ve Ufuk Demir'le birlikte günün koşularını İstanbul'da internasyonel koşuları sizler için değerlendireceğiz. Ama bir düne gidelim istiyorum ki dün yine internasyonun ilk gününde güzel sonuçlar oldu, ilginç sonuçlar oldu. Ufuk aklımızda ise ufaklar merhaba diyelim. Ufuk, hoş geldin.
1: Evet, günaydın herkese. Veli Efendi İpodromu'ndan müthiş bir atmosferden herkese selamlar diliyorum. Dün ne geçmiştin? Dünle alakalı istersen ben kısa bir bilgi vereyim. Toplamda 9 koşulu bir yarış programı vardı dün. Günlük koşusu Morocco Sorek'te başladı. 5 numaralı Extensive Gökhan Kocakaya ile kazanmıştı. Yani günün anlam ve önemini taşıyan koşulardan birisiydi. Sonrasında Begentry Amatör Kadın Binici Dünya Şampiyonası vardı ki orada da ilginç bir yarış oldu ki daha önce biliyorsun hayatını kaybeden Esther Zeles'in kardeşi 7 numaralı gür obasıyla Anna Zeles koşuyu kazanarak bir anlam ifade eden günde devamlı niteliğini getirdi ki o günde koşuyu o kazanmıştı. Bugün de yine kardeşi kazandı.
0: Yani ablasının kazandığı ve sonra yine amatör birinci koşusunda attan düşerek vefa eden ablasının kazandığı koşuyu kardeşinin kazanması gerçekten çok anlamlı oldu.
1: Evet, sonra günün 5. koşusu Horse Racing Ireland koşusuydu ki o koşuyu da True Blue kazandı. Göktürk ekürsüne ait True Blue Ali Yıldız da foto önde geçmişti. Yine uluslararası İstanbul koşusu vardı ki bir grup 3 mücadele, dişilere mahsus mücadelede sonlarda yaptığı etkili sprintiyle Halis Karataş'la 7 numaralı Truly birinciliğe uzandı. Uluslararası France Galop Anadolu koşusunda ise grup 2 mücadelede 2000 metre sentetik pistte koşunun favorisi Poetry in Motion Selim Kaya ile koşuyu kazandı. Yine uluslararası İFAR koşusunda bir kısa vade 9 mücadelede 7 numaralı Saçanhan yine Selim Kaya ile kazanmıştı. Günün son koşusunu ise Güney Amerika Safran İngiliz Ata Organizasyonu koşusuydu. O son koşuyu da 6 numaralı Levero Ali Kaçmaz da kazanmıştı ki günün başarılı jokeyiydi Ali Kaçmaz. Dün itibariyle sonuçlar böyle geçti. Bugün yine anlamlı koşular var. Onları da değerlendireceğiz beraber.
0: Evet, bugün de yine İstanbul'da özel bir gün aslında ama çok anlamlı günde güzel koşular var. Birinci koşu mesela 3 yaş şarapların 1200 metre çimde koşacakları bir koşu. 7 safkan var özellikle son yarışlarında. Gelişim gösteren isimler, birkaç isim dikkat çekiyor. Sen nasıl bir yarış bekliyorsun? İlk olarak kimi öne çıkarıyorsun?
1: Evet, baktığımız zaman birbirine denk güçte isimler bir arada ki Adana'dan, Ankara'dan gelen isimler var bu koşuda. Aradan sonra koşacak isimler var. Ben öncelikle burada 4 numaralı Eyhat diyeceğim ki o da 96 günlük aradan sonra start alacak. Bugün baktığımız zaman 1.19'luk dereceye haiz bir isim bu isim ki benim de favorim Fatih Sultan Mehmet Sansar'la günlük koşusunda 4 numaralı Heyhat rakiplerinin bir adım önünde. 3 numaralı Gümüş Kılıç diyeceğim ki Gökhan Kocakaya ile start alacak. Kazanmış olduğu sentetik yarışıyla formunun nedenle iyi olduğunun göstergesiydi o koşuyu kazanması ki bir Halit temsilcisi ki anne tarafından kısrak babası Halit çim pisti daha iyi yapar. Bugün de istenilen şartlarda olup koşuyu kazanabilecek diğer isim 3 numaralı Gümüş Kılıç, 2 numaralı Eren Ağam. İyi koşuyor, istikrarlı koşuyor. Dünün formda jokeydi Selim Kaya. O formunu bugüne taşır mı bilinmez ama baktığımız zaman at iyi bir at Eren Ağam. İyi yarışlar yapıyor. İstikrarlı bir isim. Bugün 3. sırada onu önereceğim. Son olarak da 1 numaralı Erçetin diyeceğim ki bana göre bu grubun çok çok üstünde bir isim. Ama kazanmış olduğu iki yarışından sonra istikrarsız yarışları vardı ama bugün tekrar çıkış yarışı olacağını düşünüyorum Erçetin'in. Benim sıralamam günün birinci koşusunda 4-3-2 ve 1 şeklinde olacak.
0: 4-3-2-1 dedi Ufuk Demir. Burayı 4 safkanla geçti. Ben de 7 numaralı King Kulu daha tutuyordum. Onu söylemedi. Ben de 54 kiloluk avantajı var. Stavka'nın son yarışları istikrarlı yere olan ilave etsin. Diyelim ikinci koşuya geçelim. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetikte bir kısa vade 7 mücadelesi. Burada da çok istikrarlı Stavka'nlar var. Özellikle Boğaz ve Tenacious Khan. Yarış performansıyla dikkatimi çeken isimler benim. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, bu koşu kısa vade 7 bir mücadele. 3 yaş İngilizler 1400 metre sentetik pisti koşacak. Çok ilginç bir şey var aslında burada. 8 numaralı Build Your Dreams. Ben kupona yazmadım. Yazmama sebebim de böylesine uzun mesafe atı, böylesine baktığımız zaman eşkalli yaylı bir atı kısa mesafede nasıl bir yarış yapacak hep beraber izleyip göreceğiz. Ama ben kupomda bulundurmadım ki benim biliyorsun Gazi favorimdi bu isim. Evet. Ama geri dönüşü Sakarya koşusundan sonra geri dönüşü pek de istenilen seviyede olmadı ki son yarışı dördüncülük idi. O dördüncülükle tekrardan çıkışa geçeceğinin bir göstergesiydi ama dediğim gibi yani ben uzun mesafede daha etkili koşacağını düşünüyorum. Yarış severler kendi tercihi, kendi takdiri Build Your Dream yazabilirler ya da yazmayabilirler onlara bırakıyorum. Ben bu koşuda 2 numaralı Girolamo diyeceğim ki sentetik pistte koşmuş olduğu yani koşmuş olduğu son 2 yarışın öncesinde 2 üçüncülük, 1 ikincilik, 1 de birincilik elde etmişti ki ve de tabii işte bugün önce onu tutuyorum. 1 numaralı Boğaz koşmuş olduğu son 2 yarışı ikincilikti. Bugün şeytanın bacağını kırabilir. 3 yarış önce kazanmış olduğu yarışını tekrarını bu yarışta yapabilir. 4 numaralı Linares o da hep oyunun içinde ama bir türlü kazanamıyor. Benim 3. sırada önerim o olacak. Son olarak da sentetik pistin gediklisi 6 numaralı Live Your Freedom yazarak bu koşuyu geçebilirler. 2. koşuda yine 4 at önerdim. Sıralamam 2, 1, 4 ve 6.
0: 2, 1, 4, 6 dedi Ufuk Demir ve ikinci koşuyla 4 Stavka'nla geçtik. 3. koşu kadın amatör bincilere mahsus bir koşu. 1600 metre çim pistte koşuyor ki böyle yarışlarda Safkan kadar yarış içinde tempo, binicinin pozisyonu, yeri, performansı da sonuca direkt etki ediyor. Ben şimdi sabah Ağırlar bölgesinde kimle konuşsam 4 numaralı Maris kalıyordu. Sen burada kimleri tutuyorsun?
1: Evet, dün ben şöyle bir kısaca inceleme yaptım aslında. Buradaki kadın jokeylerin arasında en fazla yarış kazanan hangisi diye. Burada en tecrübelisi aslında baktığın zaman 6 numaralı senkrona binen Sally Langhart. 117 birinciliği olan bir jokey. Ama tabii ki bu tür yarışlarda atın da performansı önemli olduğu için bazen sıkıntı yaşayabiliyor üstündeki jokeyler. 3. koşuda Yedili Plase ve Yedili Ganyan'ın başlangıç ayağını oluşturuyor bu mücadele. Reklama gidecek miyiz? Reklama gittikten sonra istersen devam edelim. Çünkü
0: tabii bir kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim.
1: Tamam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
10: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
14: Nesine ikincilik ve Nesine üçüncülükte hasret sona eriyor.
3: Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe.
19: Radyo Spor. Reklam.
20: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
21: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
0: Evet, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Programın ilk bölümünde İstanbul yarışlarının Ufuk Demir'le konuşmaya başladık. İlk 3 koşuya kadar geldik. 3. koşuda kadın amatör binciler koşusundayız ve 1600 metre çimde kadın amatör binciler koşusunda Ufuk Demir anlatıyordu. Yarım kaldı. Şimdi devam etsin. Kimler tutuyorsun Ufuk burada?
1: Evet, burada kadın biniciler hakkında kısa bir bilgi veriyordum ki bunlardan mesela ilk Francesca Sestini 11 yarış kazanmış, Sofia O'Brien 5 yarış, Katerina Bilkova 7 yarış, Damla Atasoy 3 yarış, yine Sally Langard 27 yarış, Anna Jeles'in kardeşi, Esther Jeles'in kardeşi Anna toplamda 7 yarış, Serena Broton da 147 yarış kazanmış ki buranın az önce de belirttiğim gibi en tecrübelisi Serena Broton, 1996 yılında ilk lisansı almış, o tarihten beri biniyor. Evet, burada 4 numaralı Mariscal benim rakiplerine göre bir tık önde tuttuğum isim. Ama 6 numaralı Senkron ki pis ve mesafe lehine bence en ciddi rakibi o olur. Sonrasında 1 numaralı Herkan Star son yarışını çok beğendim. Ve 3 numaralı Difference Maker diyeceğim ki sadece onu tutması yeterli olacak. Katarina Bilkova'nın tutarak devam ederse Difference Maker ona karşılık verir bugün. Ben burada 4 isim önerdim. Sıralamam 4, 6, 1 ve 3 şeklinde günün 3. koşusunda değerlendirmem.
0: 4, 1, 6, 3 dedik bu amatör binciler koşusunda. 4 safkanla geçtik ve geldik 2. altı rüzgarının başlangıç ayağı 4. koşu. Gününde ciddi yarışlarından biri. 2 yaşlı İngiliz tayları ilk defa şartlı bir koşuyla piste çıkacaklar ki 8 tayın tamamı ilk kez start alacak. Dolayısıyla yarış performanslarından çok pedirgi, hazırlık, galop. Hep bunları konuşacağız bugün. Sahada da bunlar konuşuluyor. 2 numaralı Danzibor konuşuluyor. 1 numaralı Alpa Centur'un işi çok iyi deniyor. Sen kimleri duydun? Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, Danzibor evet Araca ekürüsünün umut vadeden isimlerinden bir tanesi ki dün şanssızlık yaşadı. Ekürünün diğer atı yarış esnasında sakatlık geçirmişti. Araca ekürüsünün diğer atı ise dördüncülükle ayrılmıştı koşudan. Danzibor iç pistte yapmış olduğu 36 sonu 24'lük galobuyla koşuya nedenle hazır olduğunu gösteriyor aslında baktığımız zaman ki bugün senin de dediğin gibi sahada çok konuşulan bir isim 2 numaralı Danzibor ama tabii ki tay yarışı ne olacağı yarış esnasına kadar belli olmayan bir mücadele ki 4 numaralı Warriors diyeceğim ki Şubar'ın temsilcisi at yarışı yarış severler daha doğrusu Şubar'ı yakından tanıyorlar ki biz de yakından tanıdığımız bir isimdi. İyi bir annelik yapacağını da düşündüğüm bir isim Şubar ki onun yavrusu Warriors bugün yarış yaşamına başlayacak Ayhan Kurşun'la ben ikinci sırada onu önerdim ve 6 numaralı Carita Linda ki o da bir Şeker Hanım temsilcisi, kağıdı müthiş Baba Kaneko. Bildiğimiz üzere kısraklarda özellikle dişi taylarda Kanekoların gerçekten de etkili olduğunu söylemek istiyorum ben ki annenin ilk yavrusu Helen Knight ki Şeker Hanım'ın kağıdına baktığın zaman ne olduğunu yarışseverler de bilecek ki Şeker Ayşe Elma aşağı taraftan keyif ve birçok şampiyon ismi barındıran bir kağıt ki en yakın uzağa da gitmeyin giz de bu kağıda sahip bir isim aynı jenerasyon aynı kağıttan gelen bir isim. O yüzden bu koşuyu 2-4-6 şeklinde geçtim ben. Günün dördüncü koşusunda sıralamam bu şekilde.
0: 2-4-6 dedik Tay yarışını. 3 safkanla geçtik ve şartlı bir yarışta ikinci altıda da 3 safkanla başladık. Şimdi güzel özel bir koşu var. Malazgirt koşusu var karşımızda.
1: Niye gözün? Niye gözün?
0: Abi şimdi öyle bir at var ki şimdi ne diyeceğim merak ediyorum. Şimdi uluslararası tecrübesi gerçekten uluslararası tecrübesi olan bir isim. 110 handikapıyla Türkiye'ye gelmiş bir Molfit var 4 numaralı safkan. Ne diyorsun? Nasıl bir koşu bekliyorsun Molfit'ten?
1: Ben bir şey söyleyeyim
0: Bizimkilerden nasıl bir koşu bekliyorsun?
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdiye kadar bu konuda hiç yorum yapmadım. Ama bu yorumu yapmak zorunda hissediyorum artık kendimi. Samimiyetle hissediyorum. Yani bizim ülkemizde Kaysberg soyundan gelenlere gerçekten yani hakkaniyetli mi ne kadar hakkaniyetli davrandık bilemiyorum ki bence haksızlık ediyoruz diye düşünüyorum ki 4 numaralı Morfit'i görene kadar. Yani bana kalırsa üstün kan Kaysberg'den bahsediyorum. Yani ben onu yarım kan diyemem. Yani benim düşüncem o. Yani böyle söyleniyor ama bence değil. Ama 4 numaralı Morfit için hiçbir Arap at özelliğinin olmadığını net bir gözle gördüğümü söyleyebilirim ki yani gezintisinde olsun, idmanında olsun Arap atına benzetemedim ben. Belki de benim cahilliğim bilemem. Yani 24 senedir ben bu camianın içerisinde antrenörlük yapıyorum, at sahipliği yapıyorum ama ben bir Arap atı olarak göremedim. Yani bu eşkalde, bu fizikteki bir at bugün geçilirse benim için sürpriz olur. Ki geçerse de zaten kendi yine şeyden gelen, Fransa'dan gelen bir numaralı Alice Saint Line'a geçirir. Ama 4 numaralı Morfit bu eşkal yapısıyla bu görüntüsüyle bence net banko olmayı hak eden bir isim. Pit ve mesafede lehine kupa yani Yunan gene bu Malazgirt koşusu zannedersem Fransızlara gidecek gibi bir düşüncem var. 4 numaralı Morfit bu yarışı kazanır. Sen ne düşünüyorsun bu at hakkında?
0: Yani onun ben de şimdi tabii canlı görmedim Tatkan'ı. Bugün de görme şansım olmadı ama idmanlarında veya görüntülerine baktım. Ağıra giden arkadaşlar da yani o ağırlarda safkanı gören arkadaşlar diyor ki yani hiç alakası yok diyorlar. Yani bizim Araplarla yan yana koy bunu direkt İngilizlerin yanına koy koştur diyorlar ama bakalım onu sahada göreceğiz. Padokta göreceğiz. Padokta nasıl bir görüntü sergileyecek. Piste çıkınca neler yapacak. Morfit kazanır gibi duruyor o görüntüsüyle o anlatılanlarla inşallah. Yarışsever için bir hayal kırıklığı olmaz çünkü birçok yarışseverde bu saftan tek olacak.
1: Yani hani o görüntü diyorum ya ben yıllardır hani bu işi yapıyorum. Şimdi tabii ki şeyde yanıltmak da istemem yarışseveri. Hani görüntü itibariyle ben net konuşuyorum. Hani o görüntüdeki bir Arap atı normal şartlarda bu yarışı kazanır. Ama tekrar ediyorum eğer tabii ki bilemeyiz form durumu ne kadar iyi herhangi bir sağlık problemi var mı yok mu net bilgi sahibi değiliz. Ne olursa olsun eğer sağlıklı bir problemi varsa bu ismin tek rakibi var.
0: O da getirmez belki de.
1: Tabii yani geçilmez diye bir at yok. Sen de biliyorsun bunu.
0: Tabii ki de ama, yani bir sağlık problemi olsa da Türkiye'ye bu kadar şeye gelmezdi.
1: Onun ya belki yani, anlık olur bir şey olur.
0: Anlık piste uyum sağlamaz falan evet öyle bir şey
1: tabii, olur. Tabii yani neticede bir canlı bu. Hani sabah iyi kalkmaz. Form durumunu çok iyi olur ama o gün bir şeyden etkilenir. O yüzden ben 4 numaralı Morfit'i banko olarak öneriyorum ama eğer bu ismi yıkacaklarsa yine Fransa'dan gelen 1 numaralı Elisen Leon'u yazarak hani bu koşuyu rahat izleyebilirler ama normal şartlarda 4 numaralı Morfit geçilmez koşuda.
0: Tamam 4 Morfit bankomuz oldu. 6. koşuya geldik Topkapı koşusu. Bu da 6. koşu önemli bir koşu yine günün en kaliteli mücadelelerinden biri ki Şarabanç var son 3 yarışını kazanarak geldi. Upamecano, Special Man, Joyful Forever gibi ciddi rakipleri de var. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, sene 2019 yılında Rhythm Divine bu koşuyu kazanmıştı. 1.34.75'lik dereceyle, ki o günün derecesi son tahmin ediyorum, bakıyorum, 2011 yılından beri en iyi derece. Yani 2011 yılında, yani 2012 dese 14 senedir en iyi derece Rhythm Divine'ın, 15 senedir ki onun öncesinde de Musir 2011 yılında 1.33 yapmıştı. O yarışı ki Rhythm Divine kazandığında da çok keyifli bir yarıştı o gün hepimiz için. Bir numaralı Şarabank, yani müthiş koşuyor. Bence iyi de bir aygır adayı ki Türk atçılığı sağ salim inşallah para hayatına gideceği zaman bir numaralı Şarabank'tan bence müthiş yavrular da alacağız. Ben yine bugün bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyorum bir numaralı Şarabank'ın. Ama 6 numaralı Upamecano çıkış yarışını bugün yapabilir ki bu isim astronomik bir rakama el değiştirmişti Gazi öncesinde. O gün için pek etkili olamadı ama esas mesafesi bu tür mesafeler. O yüzden Upamecano bana göre Şarabank'ın en ciddi rakibi. Yarışta bir tık hızlanırsa sonlarda etkili sprintiyle koşuyu lehine çevirebilir. Diyorum ya, bugün Upamecano'nun gerçekten de ya hep ya hiç yarışı diyebileceğimiz bir mücadele olduğunu düşünüyorum. 1.6 benim önceliğim olacak ama 5 numaralı Mucho Bueno ve 7 numaralı Wisbank de en az rakipleri kadar formda. 1 ve 6'nın dışına çıkarsa bu yarış 5 ve 7 sonrasında devreye girerler.
0: 1.6'nın dışına çıkarsa 5-7 devreye girer dedik. Öncelik 1.6'da, sonra 2 safkan daha önerdik 5-7.
1: Evet, 1.6 sonrasında 5 ve 7.
0: 5-7, evet. Geldik 7. koşuya, Boğaziçi koşusuna. Boğaziçi koşusu da günün uzun mesafe, 2400 metre mesafede. Ki bu mesafeyi iyi koşan isimlerin bir araya geldiği bir koşu. Handsome King var, Etsuko, Borrego, Zarraf. Zarraf var, ne diyorsun, Fransa'dan gelen, yine İtalya, hani yurt dışından gelen ama sahibi Türk olan atlardan biri. Var mı, bizim atları geçebilir mi, nasıl gördün?
1: Yani baktığımız zaman bu yarışta, yani bir tık bizim atlara göre kapasite olarak bir tık daha ön planda gözüken bir isim Zarraf. Benim de ilk atım ki son yarışında 6. olmuştu şeyde, Vichy Fransa'da, Longchamp Fransa'da yarış kazanmıştı. Sonrasında Grup 2 bir yarış koştu yine Şantili'de, o yarıştan 6.'lıkla ayrılmıştı bu isim. Baktığımız zaman tabii ki kısa vadede 9 açık yarış atı formuna sahip bir isim ki orada, yani Fransa'da bu minvalde koşan bir isim, açık yarış koşan bir isim bu isim Zarraf. Benim de önceliğim ama bir numaralı Borrego, eski gücünü bu sezon henüz yansıtamadıysa da bu yarış onun için bir çıkış yarışı olabilir. İkinci sırada muhakkak ben bir numaralı Borrego'yu değerlendireceğim. Dört numaralı Handsome King nerede ne yapacağı belli değil bu ismin. Son yarışını kazanarak o da formunu göstermişti. Bir önceki yarışı iyi değildi ama son 3 yarışın ikisini koşmuş oldu. Son 3 yarışın ikisini kazanmıştı. İstenilen form seviyesine geldi. Handsome King muhakkak değerlendirirsin. Öncelik 6-1-4 günün 7. koşusunda yeterli. Ama bir isim daha yazarsak ki koşunun tek dişi ismi 7 numaralı Etsuko. Sonlarda yine yarışın gidişatına göre kendine şans yaratabilir. O yüzden bir çarpı da onu atalım. Sıralamam 7. koşuda tekrar ediyorum. 6-1-4 öncelikli, sonrasında 7 yatabilir.
0: 6-1-4 öncelik dedik Boğaziçi koşusunda. 3 safkan öncelik, sonra 7 numaralı Etsuko ilavesi yaptık. Zarafı başa koyduk. Tay denemeye geldik. 8. koşu. Burada da 3 yarışında kazanarak gelen namalüp bir Harun Reis var. Doğal olarak çok dikkat çekiyor. Ama iddialı isimler de var aslında son yarışlarında. Hayret bir şeyin yarışı, Güvenika'nın yarışı, Speed Queen'in yarışı. Yine iyi isimlerdi. Harun Reis'in yenilmez mi görünüyor? Yine kazanacak mı? Yoksa yanına rakip yazalım
1: mı? Ben buraya gene 3 at önereceğim. 3 numaralı Harun Reis. Evet, 3'lü 3 yaparak geldi. Süratli bir isim. Önde gidiyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Kendi düşüncem bu tamamıyla. Ya bu at bir tık daha böyle ele alınsa, sanki 2-3 gitse bu at bu sezonu geçilmeden bitirir diye düşünüyorum. 3 numaralı Harun Reis için. Ama tabii sen de biliyorsun at ne kadar kendi temposuna girer, ne kadar önlerde gider. Her zaman geçilebilmesi risktir. Çünkü öndeki atı geriden gelen atların geçme şansı her zaman vardır. O yüzden 3 numaralı Harun Reis'in bugünkü yarışını merakla bekliyorum. Ama 4 numaralı hayret bir şey ki son günlerin, son zamanların, son yılların formda aygırı, öne çıkan aygırı Kırcaali'nin yavrusu. Son yarışında da Karayel koşusunda grup 1 mücadeleden ikincilikle ayrılmıştı. 4 numaralı hayret bir şey. O da iyi bir at olduğunu gösterdi. Bugün en ciddi rakibi o olacak Harun Reis'in. Son olarak da 9 numaralı Güvenika. Dedik ya hep oyunun içinde bir türlü kazanamadı ama o da grup 1 Karayel koşusundan üçüncülükle ayrılmıştı. En ciddi rakip o olur. 3 isimle burayı geçtim ben. 3, 4, 9 günün 8. koşusunda sıralama.
0: 3, 4, 9 8. koşu. Ufuk Demir'in 3 safkanı oldu. 3, 4, 9 ayırmadı. Bugün ilk defa geçilme şansı var dedi Karun Reis'in rakipleriyle beraber geldik. Ve kapanışa geldik. Yine şartlı bir koşuyla kapatacağız. 8 tane 2 yaşlı Tay ve tamamı tabii ki ilk defa çıkacak. Şartlı bire çıkacak. Dolayısıyla burada hazırlık, pedigri, galop hepsi önemli. Sen ne diyorsun? Hangi taylar dikkatini çekti? Şimdi bir tane at duydum sabahtan beri.
1: Kimle Double doğrusu, Runner yedim. Olmasın o.
0: Bir numaralı Double Runner Kocaeli'de. Kocaeli'de çalışmış ve gerçekten çok iyi geldi diyorlar. Hazır geldi diyorlar. Bir de Native Lawson duydum.
1: Çok sevdiğimiz Sayın Murat Şanlı'nın Double Runner'ı.
0: Evet, geçen haftadan beri bu yarışı hedef yaptı. Bursa'da kazandığı günden beri
1: forma girdiler.
0: Evet, bir ayak değişikliği onlar forma
1: benden ayrıldılar, yarış kazandılar.
0: Yok ya, senden ayrıldıktan sonra da bayağı bir bocaladı. En sonunda artık bir sorunu çözünce Bursa'daki safkanı güzel bir yarış kazandı ama o yarışı. O iyi hazırlandı geldi. Double Runner da iyi hazırlanmış gelmiş. Bir de Native Lawson var. O da çok diri girdiğini, çok hazır olduğunu söylüyorlar. Diğeri duydum. Sen neler istiyorsun?
1: Ya şaka bir yana emek veriyorlar. Allah da kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Çok da atı var Murat Çağamlı'nın. Yani tabii ki Hara'nın ekürünün dönmesi için kazanmaları gerekiyor. İyi de bir ekürü, iyi de bakıyor. Allah devamını getirsin. Tabii ki söylenecek başka bir şey yok. 7 numaralı Native Blossom'la başlayacağım ki bu isim benim önceliğim olacak. Dişi bir at, Native Hunt temsilcisi ama iyi bir annenin yavrusu Lily of the Valley. Sonra

0: aslında 8 numaralı Olinia uzun zamandır bu koşuya hazırlanıyor. 1 numaralı Double Runner orijinin hakkını verirse bugün hatta affetmez kazanabilir. 4 numaralı Rebel Millionaire yine iyi bir isim, Halis Karataş'a start alacak. Son olarak da 6 numaralı Mi Voilia diyeceğim ki 5 isimle ben bu koşuyu geçtim. Sıralamam günün kapanış ayağında 7-8-1-4-6 şeklinde.
1: 7-8-1-4-6 dedik. Günün son ayağını 5 safkanla yazdık ve İstanbul'da günü kapadık. Teşekkür ederim Ufuk. Bol şanslar diliyorum sana. Birazdan yayından sonra yine görüşürüz. Teşekkürler, sağ olasın. Evet, şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra Adana'yı Serkan Çömez'le konuşacağız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
12: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün ilk programın ilk bölümünde İstanbul yarışlarını Ufuk Demir'le konuştuk. Hipodrom'un bir bölümünde ben, bir bölümünde o. Ahırlardan duyduklarımızı, padokta gördüklerimizi sizlere aktardık ki sahada çok konuşulan isim vardı. Ufuk Demir hepsini sizlere yorumlarda aktarmaya çalıştı. Ama kaçırdıysanız nerede bulacaksınız? Hazır kuponlarda, Son Düzlük'te hazır kuponlarda Ufuk Demir'in tahminlerini bulabilirsiniz. Uzman yorumlarını okuyabilirsiniz. Detaylı tahminleri sondüzlük.com'da görebilirsiniz. Ayrıca kampanyalarımız da var. Yine 3-6 Eylül tarihleri arasında kombine bahiste. Bugün son. 100 lira oran yakalayıp 100 lira oynadıysanız 100 bin liralık ödül havuzundan payınızı alabilirsiniz. Yeni üyelere 5 bin liraya varan hediye sondüzlük.com'da altılı ganyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç ve 5'te kalınırsa 1000 lira da iade. Sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Adana yarışlarını konuşacağız. Adana yarışlarında Serkan Çömez'le konuşacağız. Serkan attığımızda hoş geldin Serkan.
4: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi pazarlar diliyorum. Uzun zaman sonra ilk kez Adana yarışlarıyla birlikteyiz. Adana'da gayet keyifli bir program var.
3: Biz hipodromda İstanbul'da, sen Adana'da Adana yarışları için tüm duyumları bizlere aktarmak için telefon başında.
4: Ufuk abi gece istihbaratımızı yaptık, sahadaydık. Bu hafta iyice sulandı. Geçen hafta pistte çıkan derecelerden ötürü çok kabaydı. Bakalım ama Adana'da sıcak devam ediyor. Ne kadar sularsanız sulayın, kısa bir sürede tekrar pist kuruyor. Yani inşallah yakın zamanda beklentileri karşılar pist. Şu anda bence atçılar çok şikayet ediyor. Çok kaba olduğu için.
3: Ama tabii ki yeni dökülen pist mutlaka kaba olacak. Onu bir an için oturtmak değil. Yarış koşa koşa, yağmuru yiye yiye, sulamayı yiye yiye bu oturacak, düzelecek. Birazcık zamana ihtiyacı var bu sentetik pistin. Bugün de sentetik pistte 5 koşumuz var. Birinci koşuda yine sentetik pistte koşulacak ve bir maiden koşu. Dişlere ait, 2 yaşlı İngilizlere ait bir maiden koşu. 11 safkan var. Bu pistte kim koşar, bu pistte kim kazanır senden öğreneceğiz şimdi.
4: İdman pistinde hazırlıklarını yaptığı aprantisiyle bugün sahaya çıkacak ki 53 kilo sikleti büyük bir avantaj sağlamasını beklediğim 8 numara Hülya Çiçeği. Startla birlikte stiller ekibi 9 numara Kece'den önce ön taraflarda konumlanırsa bugün kazanan taraf olabilir. İlk sıradan Hülya Çiçeği'ni önermek istiyorum ki aprantisi de uzun zamandır yarış bilmiyordu. Son geçen hafta işte Adana'da tanınan şanstan sonra özellikle Salih Çelik bu isme binecekti. Sanem Gözel ekürüsüne ait olan Fairo Falarye'yi tercih edince at sahibi idman yani çalıştıran çocuktan yana şansını kullandı. Bakalım belki İdman pistindeki genel görüntüsünü sahaya yansıtır ki hayatın ilk yarışında startla birlikte ön tarafta tempo yapıp ikinciliği gayet başarılıydı. Bu sefer hemcinsleri yanında sonuca gidebilir. X ve onu yazdım. Rakip hanesinde ilk kez bu mesafeye çıkacak olan 2 numara Irritable Girl diyeceğim ki ön tarafta Kece'de eğer tempoya katılıp yükseklere çıkarsa tempo sonda 2 numara Irritable Girl ki Elazığ pistinden geliyor. Oralarda koşup bu pistlerde çok başarılı isimleri biliyoruz. Önemli sürprizlere imza attığını da görüyoruz. Onu ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan Kece diyeceğim. Kece ki annesi Dublin. Kısa mesafe için yarışlarındaki etkinliğini bildiğiniz bir isimdi. Karamaz ekürüsüne ait bu ismin de iyi durumda geliyor. 13. sıraya yazdım. Dördüncü sırada Edison diyeceğim. Edison takibimizde olan bir isim. Özellikle doğudaki yarışlarında çok geride takip ediyordu. Bugün eğer o hataya düşmezse Nuri Sümkar bence önemli sürprizi imza atabilir. 3 numara Lagoa 3 numara Lagoa, 4 numaralı Edison, 5 numaralı Aggressive Lady ve 1 numara Fire of Valeria deyip burayı 8-2-9-4-3-5-1 şeklinde biraz kalabalık tuttuk abi.
3: Evet, Karabol tuttuk dedin. 8-2-9-4 8-2-9-4-3-5-1-7 safkan yazdık genel anlamda. Olsun, zor bir yarış. Kalabalık başladık ama ikinci koşuda da bir şartlı 4 yarış var. Burada Kervan Sancağı, Katı Hanım Ekürler. Murat Aktağ yine burada da Katı Ekürsü'nün safkanına binmiş. Burada da Katı Hanım'ın üzerinde tabii AGF'de Ekürsü. Birinci at Gökayan çok farklı çıkmış. %66 almış. Ne diyorsun Gökayan için?
4: Şimdi Osman Girişkin'in oğlu benim stajyerim de bildiğiniz üzere. Ki bu isimle Gökayan da benim arkadaşım olan Gökhan Ormancı'nın kendi safkanı, ortak koştuğu bir safkan. Bu tercihi, yani bu yarışı koşmayı Mehmet Ali Çelik istedi. Yani buraya gidelim. Burada rakiplere baktılar. Kaç kaydı daha vardı. Burayı tercih ettiler. Çünkü rakipler dedi bize göre dedi çok uygun. Yarış yaşamına kazanarak başladıktan sonraki ikinciliği de gayet etkili olan bu ismin çok iyi durumda bu yarışa geliyor. Ki idman görüntülerini de izledim, uzun işinde de gayet akışlıydı. Ben Gökayan'ın bugün kazanmasını bekliyorum. Katı Hanım'ı da ilk maiden yarışında oynayacağız abi. Şu anda nefes sorunu vardı. Bu yarışla da birlikte Katı Hanım'ı maiden yarışta oynayacağız. Ama bugün bizim bankomuz 5 numara Gökayan olacak. Bugün ön tarafta bence Sosan Aslan'ı gidecektir. Onu da yakın takip edecek isimler var ama ben Gökayan'ın ön grupta erken yerini alacağı yarışta hata yapmasını beklemiyorum. Ve ilk 6'lı Ganyan üzerinde net şekilde bankomuz Gökayan olacak.
3: Gökayan'a başarılar diyelim. Gökhan Ormancı'ya selamlarımızı iletelim ve geçelim 3. koşuya. 3. koşu yine sentetikte koşulacak bir yarış. 1400 metrede maiden bir koşu. 11 safkanın katılacağı bir yarış. 2 yaş İngilizler buradalar. Burada da AGF çok dağınık çıkmış. Mesela Attractive Girl 1. altılda 26 alırken oran olarak 2. altılda 19 almış. Yani yarışsever burada bir favori belirleyememiş. Kendi kafasında bir safkanı ön plana çıkaramamış. Sen neler yaptın? Sen kimler tutuyorsun?
4: 5 at yazacağım abi. İlk sıradan Ceylan diyeceğim. Ceylan da hazırlıklarını beğendiğim isim, doğudan takip ettiğim isimlerden. Ön tarafta gidecek isimler de var. Onları elinden çok kaçırmadığı sürece Ceylan kazanmaya yakın. Emre Akkılıç da bir ameliyat geçirmişti. Ondan sonra tekrar sahalara döndü. Ben iyi döneceğini düşünüyorum. 3 numara Ceylan ilk sıraya yazdım. Yine hayatının ikinci yarışındaki dördüncülüğü bu gruba fazlasıyla yetişeceğini düşündüğüm takı değişikliği gerçekten olumlu sonuç vermişti. Kum pistteki yarışı fena değildi. Salih Çelik'le dördüncülük elde etmişti yakın ara meydanda. Dapper Girl diyeceğim rakip olarak, ilk rakip onu öneceğim. Üçüncü rakip Minik diyeceğim. Minik'in de özellikle buradaki ilk yarışında Bursa'daki pistindeki yarış sonrasında takı değişikliğine gittiler. Özellikle sonlarda çok etkili geliyor. Beşinciliği gayet iyiydi. İlk şart bir yarışındaki diş yarışında. 13. sıraya aldım 4. sıradan. 7 numara Hell Angel diyeceğim. Bugünün en büyük sürprizini beklediğim isim bu. Hayatın ilk yarışında start çıkışında bir sıkıntı yaşamıştı. Daha sonra ilgilileri geriye aldı. Uzun işlerle Adana'da çok iyi hazırlıklara sahip. Bugün kulaklık dil bağı ilavesiyle geliyor. Özellikle eğer ki bir sürpriz arıyorlarsa Hell Angel'ı mutlaka değerlendirsinler. Son olarak da 11 numara Sydney Wizard, geçen yarışında söylenen, sahada konuşulan isimlerde üzerine çokça oyun çeken bir isimdi. Fesih Çetin başta tekrar pistte çıkacak olan bu isim de sondan yazdım. 3-4-9-7-11 benim buradaki sıralamam abi.
3: 3-4-9-7-11 dediğim gibi burası zor, karışık ve çok at yazılması gereken koşulardan biri olarak sende de çıkmış. Dördüncü koşu yine zaten ikinci altının başlangıç ayağı üçüncü koşu. Ve gerçekten tehlikeli bir koşu. Tam öyle koşuları birinci altının, ikinci altının ilk ayağına ve özellikle de şimdi son zamanlarda bakıyorum ikinci ayağına koyuyorlar. Burada da 16 safkan var. 16 safın içinde her ne kadar Marco Oba, Serhat Çelik'le bir adım önde. AGF'de de ön plana çıkmış. Ganyan olarak da ön plana çıkmış. Ne diyorsun Marco Oba için bu koşuda nasıl bir şans tanıdın?
4: Yani Malkoba özellikle rakiplerine oranla daha şanslı. Ben buraya iki isimle geçtim abi. İki tane böyle önde görünecek isimleri seçtim. Malkoba yarış hayatında Adana'da başlamıştı. İlk kum yarışında, May şart bir yarışta maiden'dan çıkmıştı. Daha sonrasında yine... Alo?
3: Dinliyorum.
4: Evet. Şu anda koşmuş olduğu yarışlar sonrasında mesafeye çıkıyor. Malkoba mesafeye baktığımız zaman pedigri olarak hem annesinin Çünkü annesi de uzun mesafede kazandığı yarışlar, birçok yarış vardı. Hem Adana'da, çünkü A3 kazandı Adana'da 1900 metrede. Yarış aşamına Elazığ'da başlamıştı. Daha sonra Adana'ya getirdiler üst üste. Barikat, annesi Barikat uzun mesafeleri çok iyi yapan bir isimdi. Ben bugün ön taraflarda erken yerini alacak 3 numara Malkoba'nın ilk kez çıkacağı bu mesafeyi kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde Southern Secret diyeceğim. O da kazandığı piste geliyor. Burada meydana veda etmişti. Son yarışlar için pistte uzun mesafede gerçekten tatminkar yarışlardı. Tabelanın sonlarında bırakmadı. İdman pistinde de hazırlıkları yeterli seviyede. Ben Southern Secret'in de özellikle ilk kez bu stüdyo jockey ile sonuca gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Adana'da önemli olan Mehmet Salih Çelik, Müslüm Çelik gibi jockeylerin ilk tercihleri. Bunların ilk tercihleri olduğu zaman şansları yüksek oluyor. Çünkü onlar da her gün idmandalar sahada ve menajerleri de Salih abisi, menajerliğini yapıyor Mehmet Salih Çelik'in ve çok yakından ilgileniyor. Adana'daki en büyük başarısının sebebi abisi Salih Çelik'in sahada her gün oluşu ve kendi atlarını koşması. O sebepten ötürü ben buraya 3-7 geçeceğim abi.
3: 3-7 geçtik. Malkova ve Southern Secret dedik iki safkanla. Birinci, ikinci safkanlar ama emin olun burayı iki safkanla geçebilirsiniz. Çok iyi. Büyük avantaj bence. Hem de tekimiz var. Yine tekimizi de Gökayan teki. Burası iki at yazdık mı altılıyı kolaylaştırıyoruz. İlk altılıyı kolaylaştırıyoruz. Ve geçiyoruz beşinci koşuya. Beşinci koşu 1200 metrede. Sentetik'te şartlı 5 yarış. Mir Şeşen. Irmak Bey ile ekürü koşuyor. Becene ekürsünü temsilen buradalar. 14 safkan var. 14 safkan içinde Serkan Çömez kimi yazdı?
4: Yani bu pistte koşmuş olduğu yarışları çok etkili olan 2 numara Kaan Alkan'ı ilk sıraya yazdım. Çünkü rakipleri, sizin rakipleri kendi

0: ilgili bir yarış bekliyorum. Rakip hanesinde 6 numaralı Mirche Şen diyeceğim. Mirche Şen her pist ve koşullarda etkili olabilen bir isim. Sentetik piste çıkacak için pistteki performanslarında biliyoruz Mirche Şen'i. Start'ta birlikte önüne gidecek Kaan Hakan'ı en yakından takip edecek isim. Son yarışını da doğuda kazanırken bu şekilde bir reaksiyon göstermişti. Onu ikinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan ağır talip diyeceğim. Özellikle hem Çin pistteki hem de kum pistteki performans kısa mesafelerde. Özellikle bugün ön taraflarda temponun yüksek olacağı yarışta sonlarda çok etkili gelecektir. Onu üçüncü sıraya yazdım. Son sıradan da Arslanoğlu diyeceğim. Arslanoğlu'da Mehmet Akyavuz tercihi var. Onu da yarış gördüğü yarışlar sonrasında ihmal etmek istemedim. 2-6-8-1 benim buradaki 4.
1: 2-6-8-4 isimle de burayı geçtik. Safkanları, 4 safkanı ön planda değerlendirdik. 4 skor arası 2-6-8-1 Serkan Çömez'in olması. 6. koşu ilk 6'lıyı bitireceğimiz yarış. Çığ gibi Kraliçan'la ikili. 11 safkan var ve kısa 6 bir yarış. 4 yaş şarapları 1900 metre sentetik pistte göreceğiz. Salahiyet satılıkmış ve 2 milyon lira bedel koymuşlar. Ne diyorsun? Nasıl bir sıralama yaptın?
0: Yani satılık olması işte insanı biraz şey yapıyor. Atın sorunlarını biliyoruz ama şimdi buna da Salih ilgilenmişti. Ait Çelik. Çelik evet. Ekürüsü'ne ait, Mehmet Salih Çelik'in, Ahmet Çelik'in, Müslüm Çelik'in babasına ait safkan. Satış yarışlarında özellikle sentetik pistte 3 yarış koşmuş, ikisini kazanmış, birinde ikinci olmuş. Uzun mesafeye yapabileceğini yaptığını da bildiğimiz bir isim. Salih Çelik'le de uyumu iyi. 2 numara Salahiyet'i ilk sıraya yazdım. Satış olmasa, yani satış bedeli olmamış olsa yarış üzerinde daha farklı konuşuruz. İşte atların sorunlarından ötürü sattıkları aşikar. Rakip hanesine çok cazip bir isim yazacağım. Tüsem Kız diyeceğim. Tüsem Kız uzun bir aradan, 5 aylık aradan sonra geldi. Özellikle son yarışında, sonlarda çok etkili gelip, yani 52,5 kilo sprinti vardı. Çok etkili gelip 6. kaldı ama o sprinti gayet etkiliydi. Anne tarafına baktığımız zaman özellikle annesi Şafak'ta'nın müthiş bir pedigriye sahip. Onur Kağan, Sevda Can gibi şampiyon isimlerle anneden kardeş olduğunu görüyoruz. Ben eğer ki bu kilo siklet avantajını kullanabilirse Tüsem Kız'dan önemli bir sürpriz bekliyorum. Daha sonra Cezdar Bey diyeceğim. Özellikle Cezdar Bey'in de koşmuş olduğu son grup yarışını ölçü almayalım. Sentetik pistteki İstanbul'daki sentetik pistteki yarışları da fena değil. Özellikle orada da Vedat Abiş'te bir ikinci kaldığı bir yarış vardı. Bu gruba fazlasıyla yetişeceğini düşünüyorum. Onu ikinci, üçüncü sıraya aldım. Daha geniş kurgularda 7 numaralı Hartut muhafızı gördüğü yarışlar sonrasında 54 kilo sikleti uzun mesafeye yattım pedigrisiyle yazdım. Daha sonra Yusuf Kaptan üst üste ikinci oldu ve Çaputan deyip burayı 2-11-1-7-4-3 ama 2-11-1 öncelik olacak abi 3 isim.
1: 2-11-1 öncelikli 3 isimiz ama geniş kuponlara 7-4-3 3 safkan daha önerdik. 2 Salahiyet 11-2-11-1 dedik. Burayı Tüsem Kız özellikle çok cazip bir isim ikinci sıraya koyduk. Sonra da Cezar Bey dedik. 3 safkanına çıkardık. 7. koşuya geldik. 8 koşulu Adana gününde. 7. koşu bir şartlı 4 koşu. 3 yukarı İngilizler 1900 metreye çıktılar. Kuma çıkacaklar tabii. Bu sefer kum yarışıyla. Son 2 yarışımız kumda koşulacak yarışlar. Peki kum pistin durumu nasıl Serkan? Hani kum pist de yenilendi.
0: Abi kum pisti Çin pistin yerini aldılar. Çin pisti sentetik pisti eski kum pisti aldılar. Özellikle kum pistte önde çok seri isimler. Yani virajın düzlüğün kısa olması kaçan isimlerin çok büyük avantajına olacak. Yani bu detaylar da var. Özellikle bazı start noktaları aynı nasıl Elazığ'da, Urfa'da böyle bilgileri vermiştim hatırlıyorsan. Evet. 1500 pistte Elazığ'da böyle. Ama aynı bu şekilde de burada da bazı referans noktaları alacağımız start noktaları olacak. Çünkü kalabalık yarışlarda dışarıdan ön tarafa gelmek bayağı bir sıkıntı olacak. Bu bağlamda bunları da göz ardı etmemeniz lazım. Yani kum pist, sentetik pistte bakalım çok kaba şu anda ilerleyen süreçte.
1: Daha o zaman hem sonuçlar oturacak, hem yarışlar oturacak, hem pist oturacak. Bizim de tahminlerimiz ona göre şekillenecek diyebilir miyiz? Yani
0: evet abi.
1: Pistteki durumlara göre.
0: Yani buradaki göre etkinliğimizi biliyorsun abi. Yani hiçbir evet. şekilde kaçmaz yani.
1: Tamam.
2: Bizi takip etmeyin, devam edin diyelim ve 7. koşuya geçelim. Şartlı 4 yarış 3 yukarı İngilizler, 1900 metre

0: dediler. O yine 11 safkan seslendi.
1: Ya buranın son yarışında Howard Mozart, Zira Tiro, Atomic Cat gibi birçok ismi geride bırakıp Ankara sezonuna merhaba diyen Sundance sevdiği piste geri dönüyor. Özellikle son yarışında ters piste koşmuştu, mücadele etmişti, etkisiz kalmıştı. Çünkü bazı isimler bazı yerlerde gerçekten daha iyi mücadele ediyorlar ve orayı daha kendine benimsiyor. Bu safkanlardan biri de Sundance olacağını düşünüyorum. Bugün cazip çıkacağı yarışta ilk sıraya yazdım. İkinci sıradan Last Level diyeceğim. Last Level'ın da inanılmaz iyi hazırlıkları olduğunu öğrendim. İlgilileri de bu yönde çalışmalarını tamamlamışlar. Son yarışı da fena değildi, ters pistte. Start sorunu var ara ara, eğer onu yaşamazsa Last Level. Ön bu tarafları kaçırmış.
0: Bu da aynı.
1: Evet
0: değil.
1: Abi. Bunu ellerinden çıkıyor.
0: Evet, birazcık belki taylar geliyorsa belki bir şey yapıyor.
1: Var
0: şey
1: var abi, tayları var, yeni tayları var, koşacak evet. Tayları. Ait dayıya bugün gece görmedim de akşam yarış saati görüp sorarız onların hepsini, detaylarını öğreniriz.
0: Sundance Last zaten, Level dedik, 2 safkan 2-4'ü öne filana çıkardık o zaman.
1: Ercan abinin oradan ayrılmıyor. Soğuk su var orada.
0: Tamam, sen bugün uğra Ercan abinin yanına da. Ercan abi şu anda.
1: 4 numara Last Level 2. sıraya aldık. 3. sıradan 3 numara bir yarda star diyeceğim. Yeni ilgilerine geçti, bir yarış koştular. Daha sonra araya götürdüler. Bir yarda starda sürekli iyi koşup bir türlü kazanamama sıkıntısı vardı. Ben bunu bu yarışında çözdüklerini düşünüyorum. Bir yarda star'a bir şans vereceğim. Bugün sahada konuşulan isimlerden biriydi. Son olarak da Best of Anadolu diyeceğim. Geçen sene burada üst üste kazandığı yarışlar vardı. Evet, satış yarışları kazandı ama Salih Çelik'le özellikle uyumu iyiydi. Önlerde erken yerini aldığı süreçte tehlike arz edecektir. 2-4-3-5 benim buradaki sıralamam abi.
0: 2-4-3-5 dedik. 4 safkanlı da burayı geçtik ve geldik. Kapanışa. Kapanışta Adana'da 8. koşuda 16 safkan var. Kalabalık bir yarış. Handikap 15 yarış. Şöyle çıkar. İngilizler 1300 metrede start alacaklar. Sösten'de bu 16 safkan içinde kimi tutuyorsun? Nasıl yazalım? Kimi yazalım? Nasıl bir koşu bekliyorsun?
1: Prenses Belbus'a kalem kırdık. Evet. Yarışın gidişatına baktığımız zaman evet abi, ön tarafta süratli isimleri görüyoruz. Latifa gibi, Süperlan gibi, İsmet'im gibi starttan normal çıktığı takdirde. Ön taraflarda Tek Ozan'ım gibi, ön taraflara Maison Nadir gibi ön taraflara gelecek isimleri görüyoruz fazlasıyla. Özellikle böyle bir gidişatta baktığımız zaman ön taraftaki temponun her yüksek olduğu yarışta sonlarda etkili gelebilen bir isim var. O da bu pistte kazanmış Prenses Belbus. Yine son yarışındaki beşinciliği gayet iyiydi. Bir öncesinde 2000 uzun mesafedeki yarışı da iyiydi. 3 ay aradan sonra dönüş yarışını da kazanmıştı bu isim. Bugün kulaklık takısı çıkartılıyor. Bakalım yarış içerisinde sadece kapalı gözlük ilavesiyle yarışacak ki Salih Çelik'te de daha önce koşmuş olduğu bir önceki yarışındaki uzun mesafedeki yarışı iyiydi. Adana'ya getirdiler, burada bir 37.5-25 bir galop yaptı. O galopun sonrasında hatta yanına kadar indim. Bu ismi gördüm. Gayet böyle hiç sanki iş yapmamış gibi rahattı. Ben Prenses Belbus'un bu görüntüsüyle bu rakiplerini yanında kazanmasını bekliyorum abi. Ben de 7 numara Prenses Belbus en kalabalık hayatta risk alacağım bir isim olacak. Bizi inşallah yanıltmaz. Salih Çelik de yavaş yavaş forma giriyor. Bu sonuçtan itibariyle Adana'yı Prenses Belbus bankosuyla sonlandıracağız.
0: Prenses Belbus'ta kapadık Adana'yı. 7 numarayı banko yazdık. Salih Çelik'e güvendik ki safkan artık yavaş yavaş istenen duruma gelmiş. Kapanışı yapar dedi Serkan Çömez. Bir bankoyla Adana'yı bitirdi. Serkan ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi. Yarın
0: Elazığ'da görüşeceğim. Gideceğim mi?
1: Evet abi. Gideceğim.
0: Selamlarımı ilet. Onu seviyoruz. I love you diyor ya sen de herkese.
1: Evet abi, I love you diyor. Size de bol şanslar abi. Bugün şeyde hipodromda ummalı bir çalışmanız var. Bakalım evet. İnşallah sizin de şans yanınızda
0: evet,
1: olur.
0: Evet, İstanbul'da da güzel sebe yarışlar var. Bu Arap yarışını özellikle Malazgirt koşusunu seyret bakalım. Yarıştan sonra konuşalım ne düşüneceksin.
1: Bol şanslar abi.
0: Tamam. Görüşmek üzere. Selamlar. Sağ olun.
1: İyi pazarlar. Sağ olun.
0: Sağ olsun. Evet, Serkan Çömez'le de Adana'yı konuştuk. Adana'daki 8 koşuyu Serkan Çömez'le birlikte değerlendirdik. Böylece programı bitirmiş olduk ama yani hem İstanbul hem Adana'yı bitirmiş olduk ama yarışlar bitmiyor, kampanyalar bitmiyor. Son düzlükte bugün için, bugün son günü 3-6 Eylül arası yarış festivaline ait bir kampanya

0: vardı. 100 lira oran yakalayıp 100 liralık oynayanlara 100 bin liralık ödül havuzundan pay alma şansı vardı. Bugüne kadar çok az kişi bildi. Oynayın, deneyin. 100 lira oran 100 bin lira hediyeden faydalanın. 100 lira oran yakalayın, 100 liralık oynayın, 100 bin liralık ödül havuzundan faydalanın. Kaç kişi bilirse ona bölünecek. Bakın şu ana kadar yani çok az kişi bilmiş. Siz de buradan yüksek bir pay alabilirsiniz, bilirsiniz. Yeni üyelere 5 bin lira hediyemiz devam ediyor. Yine altılı ganyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç, 5'te kalanlara 1000 lira iademiz var. Sabit ihtimalli oyunlarda da 250 bin liraya varan hediye. Sondüzük.com'da tüm yarışseverleri bekliyor diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
6: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
8: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Radyo Türkiye'nin Spor!
0: Bahse gireriz başlıyor.
6: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Bahse gireriz'e hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte bahis gündemini masaya yatıracağız. Aynı zamanda futbol gündemindeki son gelişmeleri yine birlikte masaya yatıracağız. Bugün tek başıma programda olacağım. Bültendeki çoğu büyüklük karşılaşmasını konuşacağız. Yine dediğim gibi futbol gündemiyle alakalı da sizlerle uzun uzun konuşacağız. Dün bir derbi mücadelesi vardı biliyorsunuz, ondan da bahsederiz. Birden fazla zaten bugün de karşılaşma var. Dün sezonun ilk derbisi Süper Lig'de 4. haftada oynandı. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf Beşiktaş oldu. İlk yarım saati geçtikten sonra Fenerbahçe, Archie Brown'un kullandığı uzun taç atışında orada savunmada Emmanuel Agbadu'nun bacağının arasından geçen topta Milan Škriniar'ın yaptığı vuruşta skoru 1-0'a getirdi. Üzerinden çok geçmeden Beşiktaş tarafında Leandro Trossard'ın sol çizgide ayağının dışıyla Rıdvan Yılmaz attığı müthiş bir ara topla birlikte Beşiktaş skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin biraz daha pasifize olduğunu gördük. Beşiktaş oyunu Fenerbahçe'nin oyununa biraz üstünlük sağladı. Çok fazla pozisyon buldu Beşiktaş. Çok fazla denedi ve dakikalar 73'te gelen bir ara topta Orkun Kökçü kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pozisyonun akabinde topu bomboş yanında duran takım arkadaşı Dušan Vlahović'in önüne yuvarladı ve Dušan Vlahović skoru 2-1'e getirerek kendi kariyerinin ilk derbi golünü atarken Beşiktaş'ı da galibiyete taşımayı başardı. Evet, maç özelinde konuşacağız. Maç sonu açıklamaları değerlendireceğiz burada. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Vincenzo Italiano'nun futbolcuların açıklamalarını sizlere aktaracağız. Yine dün Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonrasında ikinci saatte maçlara girmeden ilk saat biraz daha sohbet odaklı sizlerden gelecek mesajlara da bakalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Açıklamalara bir göz gezdirelim bakalım. Nereden başlayalım? Dün Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla bir start verelim. Bugün kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz ama yine 2 penaltı verilmedi. 4 haftadır hiçbir yorum yapmadık bu akşam gelene kadar. Gençler Birliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik. Olur dedik, sesimizi çıkartmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik, burada yine hakem hataları. Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. 2 tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz stoperle mücadele ediyor. Elinde eliyle böyle topu önüne alıyor. Penaltı verilmiyor, devam ediyor. Sonra Kerim'in pozisyonuna bakın. Çelme takıyor, yine verilmiyor. Bunları verse atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz ama hakem gördüğünü çalmalı. Vardı uyuyor, yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir şey yaramayacağı belli. Çözüm değil ki. Bu hakemlerden biri kurmuyorsa oyuncak gibi Bunların hepsi yeteneksiz demiş. Bu hakemleri biri kurmuyorsa eğer, kurup yollamıyorsa bunların hepsi yeteneksiz demiş. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz. Bir başkanın dövdüğü adamın da hakemliğini devam ettiremezsiniz diye de Lumut Meler'e tepki göstermiş. Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler. Ben cezadan zaten korkmam, ayıp demiş. Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı. Doğru ama hakkını yediler. İnce ince doğruyorlar. 20 sene başkanlık yaptım. 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada bizim oyuncumuzu düşürüyorlar. Faul verecek görmüyor. Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok. Penaltılarda en azından müdahale edin, gelin bakın deyin, o da yok. Kerem'e resmen çelme takıldı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor. Zor yani demiş. Dayak yiyen hakeme hakemlik yaptırırsanız olacağı bu. İnce ince doğruyorlar. Çözüm mü? Onun federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider ki bu akşam söyleyeceğim sözler değil bunlar. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK neyse bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye liglerini bir sene erteleyip hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur. Sonra da eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliği devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Ne yapacağını bilmediği için bugün bu hadiseler oldu. Yazık Türk futboluna. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemi yabancı getirdik değil. O zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. Bizim talebimize gerek yok. TFF olayın nerelere gittiğini görecek, tedbiri neyse alacak. Ben bilemem. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım. Maçı bir seyredim. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama hakem etkili. Penaltıları verse belki iyi oynamadığımız halde kazanırız, berabere kalırız. Bu hakemler bugün bunu yaptı. Zannediyor, biz anlamıyoruz. 40 senedir ben bir fiil futbolun içindeyim. MHK Başkanı'nın istifasını isteyip istemeyeceğine yönelik bir soru gelmiş Sayın Aziz Yıldırım'a. Burada tekrardan açıklamaları önüme almaya çalışıyorum. Bakalım. Gerekirse herkesin istifasını isteriz. Biz elimizi bir taşın altına soktuk, hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa mücadele başka noktaya gider, onu istemem, ayıp demiş. Gençler Birliği maçı, penaltılar verilmiyor. Konya maçı, yine hadiseler. Hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'un da yine hakem ile sıkıntı yaşadık Samsun'da. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi? Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Adalet istiyoruz, biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik Fenerbahçe yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya bebek gibi kurup yolluyorlar, öyle oluyor, ya da çok yeteneksizler. Çareyi TFF bulacak, bu bizlik bir iş değil. Biz söyleyeceksek zaten TFF'nin ne işi var? Onlar bunun üzerine eğilecekler. Bir iki kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil. Anlamında devam etmez bu. Bakın, devam etmez. Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan. Türk futbolunu kurtarmak için TFF bu konuya eğilmeli. Çözümü onlar üretecek, biz değil. Görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktaya gider. Aksi takdirde demiş Sayın Aziz Yıldırım. Birkaç parça daha var. Yine teknik direktörlerin açıklaması var ama kısa bir aramız varmış. Sonrasında devam edeceğiz.
0: Bahse gireriz, devam edecek.
5: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
9: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
10: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
11: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Evet, bahse gireriz de kaldığımız yerden devam edelim. Az Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere aktardım. Teknik direktör İtalyano'nun yine oyuncuların açıklamaları var ama şimdi onlara girersek biraz çok zaman kaybedeceğiz gibi. Dün çok fazla açıklama vardı. Ara ara yine konuşuruz ama sizlerle biraz sohbet edelim. Maç üzerine konuşalım. İsterim 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Yine günlük bir yorum gelmiş Aziz Başkan'dan. Madem dövülen hakem yetersiz olurdu, o zaman maçtan önce söyleyecektim bunu. Kaldı ki Kerem'in pozisyonu dışarıda, penaltıda değil. Beşiktaş yeniseydi Beşiktaş Başkanı da çıkıp açıklama yapacaktı. Bu böyle devam edecek maalesef demiş. Yani Beşiktaş yenilseydi, Burak Tosun yazmış, yine muhtemelen Beşiktaş tarafından da çıkıp açıklama gelecekti. Yani. Bakalım. Fenerbahçe ve Galatasaray yenildiklerinde faturayı hakeme çıkartmaktan ne zaman vazgeçecekler demiş bir dinleyicimiz. Murat Güneş. Bilemiyorum ya, ben şunu söyleyeyim. Dün hadi oyun olarak biraz konuşalım. Ben ikinci yarıda Beşiktaş'ın çok ciddi üstünlük sağladığını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'de kenar oyuncuların, özellikle Trossard'ın olduğu sol kenarda Greenwood'un savunma katkısının zayıf kalması, orada Semedo'nun genel itibariyle çok iyi bir savunmacı değil, iki yönlü daha çok hücumu düşünen bir bek olmasına ötürü Trossard o alanı, işte çok geniş bir alanı çok iyi kullandı. Orada sadece hücum anlamında değil, bağlantı oyunu, geriden oyun kurulumu anlamında da Trossard'ın varlığı Beşiktaş'a ciddi avantaj sağladı. Yine dün söylediğim mesele, Vlahovic'in varlığıyla birlikte çok fazla yardım getirmek mümkün olmayacaktı Trossard'a savunma tarafındaki. Ama zaten işte fiziksel olarak Vlahovic Škriniar'ı o kadar kapattı ki burada Trossard genel itibariyle aslında açık tarafında geniş alanlar buldu kaleye yakın olmasa da. Öte yandan yine şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin hani en fark yaratan noktası orta sahaydı. Burada Guendouzi, Kante ikilisiyle birlikte. Dün de iki yarı özelinde çok kötü değillerdi ama sen gidip İrfancan Kahveci ile çıkarak nispeten oradaydı. Daha orta saha orijinli bir oyuncuyla oyunu tutmayı başardın ama tutup ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nu alarak 4-4-2 gibi bir formasyona dönerek zaten orta sahada üstünlüğü tam olarak kuramadığın rakibin de sana diş geçirdiği bir denklemde orta sahayı iki kişiye düşürdün ve ondan sonra ipler Beşiktaş'ın eline geçti. Sürekli erken topu geri kaptı Beşiktaş. Sürekli geçiş hücumlarını yakaladı. Hücumda çok iyi sete oturdular. Ya burada İsmail Hoca'nın maç içi hamlelerinin, gol yedikten sonra İsmail'i alması yine mesela, maç içi hamlelerini Fenerbahçe'yi olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Bakalım. Ben maalesef ki Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe maça başlar başlamaz bu yenilgiyi kabul ediyorum dedi zaten. Beşiktaş Fenerbahçe'ye top oynatmadı. İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu bu takımda olduğu sürece hiçbir yere varılamaz. Demiş dinleyicimizin adına da bir bakalım. Murat Bey. Merhaba, İstanbul'dan Aytaç ben. Hakemlere bahane bulana kadar İsmail Kartal önce planına taktiğini ikincisine eklesin. Beşiktaş Fenerbahçe'nin sağ kanadını otoban yaptı. Fenerbahçe'nin sağ kenarını ya Beşiktaş'ın sol kanadı. Beşiktaş'a karşı orta saha ikiye düşülür mü diye soruyorum size. Adamlar gümbür gümbür geliyor, Kerem'i sokuyor, İrfan çıkıyor. Ya Vedat'ı çıkar o zaman. Lukaku giriyor. Salih Olayitan Orkun yedi Fenerbahçe orta sahasını. Gram taktik anlayışı yoktu. Lütfen okuyun bunu. Yani İsmail yüksek kenarda beklerken Kerem ne alaka? İsmail hocadan olmaz. Gitsin İran'da takım çalıştırsın. Bugün sizin için de zor geçecek. Kolaylıklar diliyorum demiş. Ben saygı duyuyorum. Bütün görüşleri okuyorum bu arada. Hani Fenerbahçeli de değilim. Bu anlamda da zaten çok duygusal ya da taraflı bir yayın yapmadığım için zor değil. O yüzden zor olmaz ama dediğim gibi sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. İddia kuşağına geçeceğiz ikinci saat. İlk saat böyle geçirelim. 0538-052-1487 0538-052-1487 nolu Radyo Spor WhatsApp hattını bekliyoruz. Tarafsız bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı çok tebrik ediyorum. Böyle maçta kötü futboldan sonra mı demişsiniz anlamadım burada. Kötü futbol oynandığını düşünmüyorum. Dün ilk yarıda iki taraflı güzeldi. İkinci yarıda da Beşiktaş'ın bence force ettiği bir maç vardı. Onu da söyleyeyim. Böyle kötü oynanan bir maçtan sonra hakemi konuşmak doğru olmamış yorum yapmış. Şimdi anladım. Ahmet Uslu yani. Burak kardeşim iyi yayınlar. Antalya'dan Selim. Allah aşkına neler dönüyor? Galatasaray'da ve şu maçta Fenerbahçe aleyhinde hakemlik ne var? Beşiktaş'ın golü verilmedi. Skriniar'ın kırmızısı verilmedi. Buna rağmen hakemden şikayet eden neden Fenerbahçe cephesi? Onu beğenme bunu beğenme kim yönetecek maçları? Bence bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu içerideyse penaltı verilebilirdi. Bir Beşiktaşlı olarak bunu söylüyorum. Eğer dediğim gibi tepeden kuş bakışı bakılıp eğer içerideyse penaltı verilebilirdi. Bence Vlahovic'in golünde de hiçbir şey yoktu. Kante'nin formasına ufak bir çekmesi var ama ikili mücadelede yani Osimhen mesela senede 10 tane böyle gol atıyor. Bence orada iki oyuncunun arasındaki size farkı çok göze battığı için görüntüsü oluştu. Faul görüntüsü oluştu. Ne bir Skriniar'la Vlahovic arasında benzeri bir pozisyon olsa bence orada gol kararı çıkardı. İki oyuncu arasında size farkı çok büyük olduğu için orada dediğim gibi bir faul oluştu. Orada Beşiktaş'ın verilmeyen bir golü var. Bence Fenerbahçe'nin verilmeyen bir penaltısı var eğer içerideyse. Skriniar-Vlahovic mücadelesinde iki oyuncuya da sarı kart çıktı ama Vlahovic'in boğazına bir müdahalesi var. Orada da mesela farklı bir kart takdiri kullanılabilirdi gibi gibi. Ama bunlar şey söylemek lazım hani penaltı verilebilirdi, gol de verilebilirdi mesela. Dün Aziz Yıldırım'ın ifadelerinde penaltımız verilmedi deniyor. Beşiktaş'ın da bana kalırsa bir golü verilmedi. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Oyun olarak Beşiktaş daha üstün olduğu için ben sonuca bir tepki gösteremem. Sonucun haklı olduğunu düşünüyorum. Hakemler yeteneksiz deniyor. Beşiktaş ve Trabzon kadar hakemlerden çeken yok. Örneklerini say say bitmez demiş Murat Güneş. Akif Gönül'ün bir mesajı varmış. Onu biraz dediğim gibi burada okumak doğru olmaz. Yanlış anlamasın. İyi yayınlar, her şeyi anladım. Fenerbahçe kötü oynadı. Bunda hepimiz hemfikiriz. Yalnız geçmiş yıllarda yapılan hareketlere bakılarak, verilen kırmızı kartlara bakılarak dün objektif olarak sizce maçta kaç tane kırmızı kart vardı? Örnekleri sayabilir miyiz mesela? Benim dediğim gibi Skriniar'ın pozisyonda belki yani boğazını tutması orada kafa kafayadan sonra ikinci sarı belki olurdu bilmiyorum. Olmasa da bir yorum yapmazdım. Bence kırmızı kart yoktu çok fazla ya. Ben net kırmızı kartlık bir şey görmedim. Yapılan parmak hareketinin aynısıyla kaç maç ceza almıştı Meireles? Biraz hafızamızı çalıştıralım. Bence sonuç Beşiktaş'ın iyi oynamasına kimse bir şey diyemez ama hakem olarak bir tik bu kadar çok maçtan kopan ve maçı geren bir hakem olmadı. Yani Vlahovic neler hareketine diyorsunuz? Valla zamanda Meireles'e ciddi bir ceza çıkmış ama şu an nedir kural kitabında yeri ne kadar ceza çıkıyor bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. Göreceğiz bir ceza çıkacak mı çıkmayacak mı? İsmail Kartal'ı savunmuyorum ama bu yönetimi yapamadığı transferlerden dolayı eleştiriyorum. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde rezil olur. Ligde de ilk dörde giremez, abartmayın ya. Gerçekten bu biraz abartı bir yorum. Yani ligde yine şampiyonluk yarışının içinde olacak Fenerbahçe. Belki şampiyon olacak ama bir maçta işin rengi değişmedi ama Şampiyonlar Ligi'ni bilmiyorum. Burada Greenwood ve Genduzi'nin alacağı konuşulan cezalar belirleyici olacaktır Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini. Hani bu mevzu bahis geçen 6 maç gibi bir şey çıkarsa, ki zannetmiyorum, inşallah da daha düşük olur. 6 maç gibi bir şey çıkarsa o zaman hoş olmaz Fenerbahçe için. Zaten 8 maç var. Hani burada 2 tane ana arter oyuncuyu kaybetmek çok iyi olmaz. Teşekkür ederim paylaşımınız için demiş bu Vlahovic'in hareketiyle ilgili yorum yapan dinleyicimiz Cihat Genç. Rica ederim, ne demek, burada biz bir tarafı savunmuyoruz. Burası kulüp televizyonu ya da kulüp radyosu değil. Neyse o. Yorumlarda da sizin görüşlerinizi paylaşıyorum. Çok erinecek, sıkılacak bir şey yok. Katılırım, katılmam orası ayrı ama dediğim gibi burada taraflı bir şey yapmıyoruz. O konuda müsteri olabilirsiniz. WhatsApp hattımızı paylaşıyorum tekrardan, hazır ve nazır olun. Mesajlarınızı bekliyoruz, biraz sohbet edelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Osimhen Sporting maçına yetişecek mi, bilginiz var mı demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. 3W var. İsmail Yekan'ın bir şarkısı vardı. www.bombabomba.com diye. Oraya götürdünüz beni bu şarkıyla. Bir de şey, sadece profil fotoğrafı yok diye bir baş harf ve arka fon olduğu için, hani şey, Messenger, MSN zamanına da gittim. Hakikaten bir 2007'ye yolculuk oldu bir mesajda. Buralara gidip geldik. Osimhen bence olacaktır. Bence hatta maç için zorlamamak adına Okan Hoca 33. dakikada çıkarttı Osimhen'i. Kasığında, ya düzeltiyorum, adüktör kasında, yani baldırın iç kısmında bir sıkıntı var anladığım kadarıyla ama sanki yetiştirilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ciddi bir sakatlığı var mı? Kulüpten açıklama gelmedi henüz. Ersin Bey yazmış. Ahmet maç sonu 2, Milan maç sonu 2 gelir mi? İkinci saatte bunların hepsini konuşacağız. Kasımpaşa Ahmet, zor maç. Kasımpaşa da iyi başladı. Milan tarafında da Juventus Milan bilmiyorum. Yani Juventus çok bence iyi bir kadro yapmadı. Çok iyi başlamadılar ama bu bir derbi. Milan tarafında da Amorim Hoca'ya ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum. Juventus 2'de 2 ile başladı bu arada ama oyun anlamında söylüyorum bunu. Şimdi yazmadan siz cevabını vermiş olayım. Milan da 2'de 2 ile başladı. Zor maç. Bence bu sene Roma ve Inter arasında geçecek şampiyonluk yarışı. O yüzden İki takımı da çok iddialı görmediğimi söylemeliyim. Bugüne 3 tane, 4 tane favori dediğim maçım var. Sion Thun, Basel Lugano, Valencia Barcelona, Herenveen, AZ Alkmaar. Hepsinin üzerine konuşacağız. Sevgili Burak Bey, öncelikle zor bir gün sizi bekliyor. Dinleyici arkadaşlarımdan istediğim genç kardeşimiz, efendi dürüst mükemmel insan Burak Alacan'ın bugün yoğun olduğunu bilerek ılımlı mesajlar atmasını diliyorum. Maça gelirsek, herkes kendi penceresinden bakarsa zaten düzelmez bu olaylar. Hakemlere laf söylediğinde karşı takım istediği kadar hak etti densin, ucu açık bir mesaj olarak hep algılanır. Mesela Cuma günü Yunus'a yapılana bir hafta önce Vedat Muriç'in pozisyonu aynı. Eğer Yunus'unki faulse Vedat'a da vereceksin objektif olmak gerekirse. Objektiflik insana bir şey kaybettirmez, bunlara değinmek istedim. Tekrardan iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Çok teşekkür ediyorum güzel mesaj için. Objektif olacaksın tabii ki, yani bir şeyin doğru tektir. Yunus'a yapılan faul ise aynı faul. Vedat'a da faul, Vlahovic'e de faul. İşte ne bileyim, Salah'a da faul. Her şeyin doğru tektir, öyle düşünmek lazım. Çok taraflı bakmayacaksın. Mesela bana hangi maçta bir kırmızı kart pozisyonu ile alakalı yaptığım yorumun üzerine işte şey dendi, Beşiktaş Alanya Spor maçının üzerine. Burada Beşiktaş'a verilmeyen, daha doğrusu Alanya Spor'a verilmeyen Ali'nin kırmızı kartı üzerine şey geldi mesela. Bir hafta önce Eyüp Spor'da Calo işte rakibinin saçını çekti, o da kırmızı kart. Evet. Şunu anlamıyoruz. Burada maksat kutuplaştırmak değil, yanlıştır. Benim ya da sizin subjektif bir şekilde yanlış yorum yapmanız zor. Neden diye sorarsanız, hani bu etik bir olay değil ya. Kural kitabında yazıyor hepsinin karşılığı. Bu pozisyon şöyledir diye. Kırmızıysa kırmızıdır abi. Yani dün mesela Vlahovic'in yaptığı hareket gümbürtüye gitti. Cezası kaç olması gerekiyordur? Kural kitabında 3 maçtır, 5 maçtır, 10 maçtır, 30 maçtır bilmiyorum. Odur abi. Yani Alanyaspor maçında Aliti'nin yaptığı müdahale kırmızıdır. Önceki hafta Jalo'nun rakibinin saçını çekmesi kırmızıdır. Kırmızıysa kırmızıdır. Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Mert Müldür'e yapılan müdahale penaltıdır. Doğru doğrudur. Yani dediğim gibi bu hani subjektif yorum katabileceğim bir şey değil ki. Hepsinin kural kitabında bir karşılığı var. Senelerdir izliyoruz yani. O yüzden objektif olalım. Ayrıca Mustafa Demirkaya'nın verdiği mesaja bir duyarlılık açısından da teşekkür ediyorum. Şu yüzden yaklaşık 2 haftayı geçti dün itibariyle yayındayım. Bugün 15 ya da 16. günüm. Bugün de işte burada 2 saatteki mini akşam 5-7'de sevgili Genco abi ve Ulaş abiye katılacağım. Biraz artık hem ses olarak hem enerji olarak yavaş yavaş yorgunluk yaşıyorum. O yüzden biraz hassasiyet rica ediyorum. Hani süt liman devam edelim. Yorumlarınızı da okuyorum bu arada. Hani şeyde de değilim, kimseyi lafına sözüne karışacak değiliz. Burada sohbet ediyoruz ama dediğim gibi hani birbirimizi yanlış anlamayalım. O biraz yoruyor. Sadece söylemek istediğim bu. Seyfettin Gül yazmış. Segül 1903. İyi pazarlar, iyi yayınlar. Öncelikle Beşiktaş'ımızı ve Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Güzel oynayarak, hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Ama maalesef bu hakemlerle olmaz. Her oynanan maçtan sonra Dünya Kupası'na neden hakem gönderemediğimizi tekrardan anlıyoruz demiş. Vallahi ligde hiç iyi hakem yok hakikaten. Ali Umut Meler işlerine bence iyi gözüken hakemlerden biriydi. O da dün herkese hayal kırıklığına uğratmış. Hadi ben bir yorum katmayayım. İyi yayınlar Burak Bey. Bugün diğer arkadaşlar yok mu? Genelde 3 kişi oluyordu diğer hafta sonları. Bugün sevgili Caner Aydaş ve Ozan Öztürk tatilde, dükkanı bana bırakıp gittiler. Yapayalnız bir başıma ayakta duruyorum. Dün akşamdan sonra biraz da sesim kısık ve boğazlarım ağrıyor açıkçası. O yüzden hani bir tık enerjim düşük geçiyorsa sizlere affınıza sığınıyorum. Aslında enerji olarak iyiyim ama dediğim gibi ciddi bir boğaz ağrısı oluşmaya başladı. Dün biraz sesimizi yükselttik herhalde. Yani bugün Ayten Alpman'ın şarkıda söylediği gibi tek başınayız. Sıkıntı yok. Hafta içleri de çok fazla yayın yaptığım için çok bir problem olmuyor ama dediğim gibi artık hani pazartesi, salı, çarşamba yayınım olmadığı için bugün benim için büyük final gibi bakıyorum. Uzun saatler, o yüzden problem değil. Ayten Alpman'ın dediği gibi. Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına. Bugün öyleyiz, abilerimiz yok. Boynumuz bükük, gözümüz yaşlı, tek başımayız. Buradan bizi dinliyorsa sevgili Caner Aydaş ve Ozan Öztürk'e da sevgilerimi yolluyorum. Durum bu velhasıl. Buradan Ferhat Sağlam yazmış. Selamlar. Merhaba. Nihat Bey'in mesajı. Öncelikle iyi bir program dilerim. Ozan Bey ve Caner Bey neden yok? İddia saatine bağlanıp tahminleri verecekler mi demiş. Bugün tahminlerde de ilerleyen dakikalarda ben olacağım. Başka kimse yok. Normalde 12.30 civarında başlıyoruz ama ben özellikle 1'e sarkıttım. Nedeni de şöyle açıklayayım. Tek başıma olduğum için maçları bitirmem daha kısa sürecek. Hani üzerine konuşacağız da maçları. KG var 2.30 üst deyip tık tık tık geçmeyeceğiz. Her şeyi açıklamayla. Çünkü bir yandan bütene kendim için de bakıyorum. Hani orada geçerli argümanları kafamda toparlayabilirsem. Ben de oynadığım için... dediğim gibi bugün tek başımayım. Diyelim WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 ardından reklam.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastır Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
11: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
10: Her öğün yesim var.
12: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine. Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
16: güzel. Radyo Spor. Reklam.
17: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Evet, bahse gireriz de kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Abi selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalçın. Dün ben dedim Beşiktaş 2-1 yener diye. Bugün de Trabzonspor bence yener 3-1. Gençler Birliği'yle oynayacak Trabzonspor. Hüseyin Cimşir takımın başında olacak, yardımcı antrenör. Bakalım. Başkan, Vlahovic'in sayılmayan buz gibi golünden de bahsetsene. Bahsettim. Hatta şöyle dedim. Bence faul yoktu. Osimhen her sene Süper Lig'de böyle fizik temas olan 15 tane gol atıyor. Kante sadece biraz daha fiziksel olarak Vlahovic'in yanında undersize kaldığı için göze battı dedim. Söyledim bunu. Ve hani belli ki bir yanlış anlaşılma var. Büyük harflerle ve defaatle yazmışsınız. Onun için söylüyorum bu son cümleyi de. Yani bunu daha önce de bir defaatle söylediğim için söylemeye değinmiyorum. Ben zaten Beşiktaşlıyım. Hani bu şu an fanatik yayın yapmıyorum. Anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Gayet objektif yaklaşıyorum ama. Söyledik bunu. Bence orada Kante değil, biraz daha size olarak Vlahovic'e yakın bir oyuncu olsa o gol verilecekti. Osimhen mesela, dediğim gibi Vlahovic de Osimhen de fizikselliği seven oyuncular. Kütleli, kuvvetli oyuncular. Fiziksel temas kullanmayı seviyor. Bu minvalde bu sezon muhtemelen bir 5-10 tane gol atacaktır. Osimhen de atacak. Bundan sonra Vlahovic de atacak. Gol olmalıydı bence. Söyledim bunu. Bir yanlışlık yok. Bakalım. Ha, başkan diye benden bahsetmemiş. Çok pardon. Caner Aydaş abi Ordu'dan Tuna. Caner Aydaş abi şu an burada değil. Kendisine sevgiler, saygılar, tatilde. Buradan bütün Aydaş ailesine, sevgili Caner abiye, eşi İnce ablaya, çocukları Teo ve Melisa'ya da selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ümit ediyorum keyifli vakit geçiriyorlardır. Özledik Caner abiyi ama yapacak bir şey yok. Hertha Berlin, Magdeburg ilk yarı gol var. Cesena Montova ilk yarı gol var. Sion Tun ilk yarı gol var. Arsenal Chelsea ilk yarı gol var abi. Tutar mı, iyi ki varsınız. Konuşacağız hepsini. Sion Tun benim de aklımda olan bir şey. Hafta sonu Kuşay'la ilgili bir mesaj vardı, onu kaybettim ya. Bakalım. Başkan diye Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmiştim demiş dinleyicimiz. Hafta sonu Kuşağı'nda seni niye tek bıraktılar gibi bir yorum vardı. Onu bir az önce okudum, bulamadım ya. Hah, iyi yayınlar Burak Bey. Bugün diğer arkadaşlar yok mu? 3 kişiydi genelde hafta sonu Kuşağı. Bir şey daha vardı. Mesajı sildiniz mi acaba? Hafta sonu Kuşağı o kadar dinlenen programda seni niye tek bıraktılar falan dediler de. Yani bu Ünal Karaman'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde meşhur bir açıklaması vardı. Zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Yaşıyorum. Sadece yaşıyorum diyordu. Benim içinde bulunduğum durum da öyle. Yaşıyorum. Sadece yaşıyorum. Zorlanıyorum da ama hayat devam ediyor. İzmir'den Cemalettin. Hayırlı yayınlar. Cemalettin Balak kendisinin adı da. Hakem şu bu gibi bahaneleri bırakalım. Fenerbahçe gidemiyor. Takımın en iyisi Ederson. Konuşulacak bir şey yok. Dün eğer Ederson bu kadar iyi bir performans göstermemiş olsaydı şayet, bence Beşiktaş biraz daha farklı kazanabilirdi. Yorumuma katılır mısınız? Ya çünkü Trossard'ın, Vlahovic'in ve Olaitan'ın kurtardığı net pozisyonları var Ederson'un. Burada kendisine de hakkını teslim etmek lazım. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ederson çok bence iyi bir performans gösterdi. Hakkını yememek lazım. O yüzden burada Ederson'a da bir şapka çıkartalım. Bakalım. Demeçlere hiç girmek istemiyorum şu anda açıkçası, iddia programı olduğu için. Yavaş yavaş bültene bir gezinelim ne görürüz diye. Sizlerden gelecek mesajlarla da yine ekstradan değinecek konular buluruz. Bu arada bir Fenerbahçe taraftarı Twitter'dan bana yazmış şu anda. Seni unfollow yapma zamanı geldi. İki farklı gönderime yazmış. Yani okey, canı sağ olsun. Beşiktaş'la ilgili bir gönderi attığım için. Ben bu arada tarafsızlığımı hep korudum işe başladığım günden beri. Ayrıca Beşiktaşlı olduğumu da saklamıyorum. Ne yapayım yani? Fanatizm yapmıyorum ki. Canı sağ olsun, buradan sevgiler kendisine. Normal sezonda Euroleague'de görüşürüz demiş. Euroleague'de iki Türk takımı karşı karşıya geldiğinde çok kimin kazandığına da üzülüp sevineceğimi zannetmiyorum. O yüzden olur, görüşürüz yani. Keyifli olur. Burak Bey kusuruma bakmasına şu an tekrar mesaj attığı için söylemiş Mustafa Demirkaya. Pota'nın perilerinin maçı var şu an, onlara da başarılar diye eklemiş sevgili Mustafa Demirkaya. Hep Dünya Kupası'nda Türkiye-Avustralya maçı var şu an. İyi bir başlangıç yapmadık turnuvaya, bakalım bundan sonrası için ümit ediyorum biraz hareketleniriz ama çok kolay bir turnuva olacakmış gibi gözükmüyor. Şu anda da ilk çeyreğin ilk 4 dakikası geride kalırken Avustralya karşısında 10'a 5'lik skorla gerideyiz. Bu arada bir köşe şutu geldi Olcay Çakır'dan. Faul. 3 serbest atış kullanmak için çizgiye gidecek temsilcimiz. Ya FIBA turnuvaları da genelde keyifli oluyor. Bakalım seneye 2027 Dünya Kupası nasıl olacak onu da merak ediyorum erkekler tarafında. Ümit ediyorum hem kadınlarda hem erkeklerde başarılı turnuvalar geçiririz diyelim. Bakalım bültenimizde neler var. Bugün için dikkatimi çeken maçları az önce paylaştım. Program çıkış kuponumu da yapacağım. Özellikle çünkü 5-7 yayınım olduğu için burada. En kötü 5-5.5 seansından maçlar seçtim ki çıktığımda kafam rahat olsun. Akşam buradan çıktıktan sonra futbol düşünmeyeyim, futbol konuşmayayım, maça bakmayayım, dakika skor uygulamalarına bakmayayım. Arındıracağım kendimi. Burada öyle bir kupon yapacağız ki sizlerle birlikte. Dediğim gibi akşam izlemek istediğiniz maçları da ayağınızı koltuğa, sandalyeye uzatıp o şekilde izleyeceksiniz falan. Öyle bir düzenek kurmaya çalışacağız. Bakalım çok erken kuşak maçımız var mı? Bugün birinci ligde maçımız yok. Genelde erken kuşak var. 17'de başlıyor. Almanya 2'ye bakabiliriz. 14'te başlıyor. Hazırsanız başlayalım. Almanya 2'yi şu an önüme alıyorum. Evet, Greuther Fürth-Heidenheim mücadelesi. Heidenheim Frank Schmidt'le birlikte. Geçen sene Bundesliga'dan düşmüştü. Keyifli futbol oynayan takımlardan biri. Geride kalan 3 maç sonunda 10 gol atıp 10 gol yediler. Şimdi gel de bu takımı kuponuna alma. Greuther Fürth tarafı da 3 maç sonunda bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik. 7 gol atıp 8 gol yediler. Bütün maçlar gollü geçiyor. Heidenheim Greuther Fürth maçı ilk kupon maçımız olabilir. Burada bakalım seçeneklerin oranları nelerdir. Greuther Fürth Heidenheim. Burada karşılıklı gol var ve alt üst kombosuna bir bakalım. 1.52, 3.5 üstü. Yine bir görmek lazım. 3.5 üstte 1.96 veriyor. Şimdi şöyle bir bilgi paylaşayım. Heidenheim'in oynadığı bütün maçlarda bir takım 3 gol barajını aşmış. İlk hafta Osnabrück'ü 4-3 yenmiş. İkinci hafta Hertha Berlin'e 4-3 mağlup olmuş. Son haftada Dinamo Dresden karşısında 5-3'lük bir galibiyet var. Greuther Fürth ilk maç St. Pauli 1-1, ondan sonra onlar da amiyane tabirle kabak çiçeği gibi açılmış. 4-2'lik bir Nürnberg mağlubiyeti, akabinde Enerji Cottbus karşısında 4-3'lük bir deplasman galibiyeti. Şimdi bu maça 3-3.5 üst oynamamak, kazanırsın ya da kaybedersin. İddia işine yapılmış bir ihanettir bence. 1.96'da bir oranı var. Mecbur oynayacağım. Bana bu doğru geliyor. İnşallah hani iki takım da kendi çizgisinin dışına çıkma kararı almaz bir günde ama zannetmiyorum. 3.5 üstü değerlendirilebilir buluyorum. İlk yarı 1.5 üst de sanki değerlendirilebilir. Hani erkenden işimize bakalım gibi düşünecek olursak. 2 üstü de bir oranı var. İlk yarı 1.5 üstün. Bakalım takımların ilk yarı maç skorlarına. Heidenheim'in son Dinamo Dresden maçı ilk yarı 1-0 bitmiş mesela. İkinci yarıda açılmış. Hertha Berlin deplasmandaki maçı ilk yarı 3-0 geri düşmüşler ama referans almak çok kolay olmayabilir. Çünkü skora eşlik edememişler. Hertha Berlin üzerinden gitmiş. Greuther Fürth'ün Cottbus maçı ilk yarı 1-1. Son enerji Cottbus maçı. Nürnberg maçı ilk yarı 2-1. Ben burada maç sonu 3.5 üsteyim ya. Strese sıkıntıya girmeyelim. Bir de erken kuşak maçı hani 2.5. Kupon erkenden kırmızıya dönerse tadımız kaçar. Biraz oyunun içinde kalalım. Yine devam edelim. 14-30 kuşağı. Hertha Berlin, Magdeburg. Sezona çok iyi başlayan bir Hertha Berlin var. 3 maç 9 puan. İkinci sıradalar. Kazanırlarsa liderlik koltuğuna oturacaklar. Magdeburg 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet. 6 gol atıp 6 gol yemiş bir Magdeburg var. Son maçlarda Hertha Berlin'in 5-3 Braunschweig, 4-1 Heidenheim galibiyetleri var. Onlar da makine gibi bir görüntü içerisinde. Ligi 6-1'lik Braunschweig hezimetiyle başlayan Magdeburg'da son 2 haftada Osnabrück'ü 3-0, Holstein Kiel'i 2-0 yenerek bir çıkış yakaladı. Ne deriz buna mesela? Karşılıklı gol ver beklentisine girilebilir mi bu maç için? Hertha Berlin evde. 2.5 üst ve var denenebilir. Magdeburg da formda olduğu için. Yine 3.5 üste bir bakmak lazım. Bakalım. 1.87. Combo bahis. Burada 2.5 üste 1.30 veriyor. Bunu eklemezdik ama. Combo bahiste KG var ve 2.5 üst 1.50 gayet güzel bana sorarsanız. Bilmiyorum düşünceniz nedir. Hertha Berlin Magdeburg maçına KG var 2.5 üst dedik. Gelelim son maçımıza. Almanya 2'de. Osnabrück Eintracht Braunschweig karşılaşması. Alman aksanı işinde de yokuz ya. Eintracht Braunschweig. Kendimi çok bu Inglourious Basterds filmi vardır. Soysuzlar Çetesi diye. Quentin Tarantino'nun. Orada bir karakter gibi hissettim şu an. Christopher Waltz'ın oynadığı meşhur bir karakter vardı. Neydi adı? Unuttum bak adını. Onun gibi hissettik şu an. Ha mesela güzel bir mesaj gelmiş bununla alakalı da. Genelde hissiyatlara bakıp oynuyoruz. Hissiyatlara çok takılmamak lazım. İstatistiklere düzeltiyorum. Çok takılmamak lazım. Hissiyata göre demiş. Burada mesela Greuther Fürth-Heidenheim maçında 3.5 hissiyatı bende var. 1.96 veriyor. 2.5'a ne veriyor? Yani biraz daha 1.35 veriyor. Bunu mu denesek acaba?

motivasyon kazandı Eyüpspor. Zor bir misyon içerisindeler. Oldukça mütevazı bir kadroyla ligde tutunmaya çalışıyorlar. Çorum Spor FK önemli işlere imza atıyor. Yusuf Amokoko hala 22 yaşında. Yakın geçmişin önemli wonderkidlerinden birini aldılar ki Kopenhag şu an kiralamış olsa da geçen sene iyi de bir performansı var. İstatistikleri kontrol ederseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yine Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder o seviyede fark yaratabilecek oyuncular. Ben zor bir maç olduğunu düşünüyorum iki takım içinde. Sanki ev sahibi avantajıyla, seyircinin de biraz desteğiyle birlikte, yeni transferlerin moraliyle birlikte Çorum FK evinde kazanabilir gibi düşünüyorum. Ki üst üste alınan mağlubiyetler de var. Geçen hafta Beşiktaş maçında da ciddi bir demoralize olma durumu söz konusu oldu. Sanki Çorum FK evinde kazanabilir, az gollü de bir maç olur düşüncesi içerisindeyim. Buradan sevgili Ümit abiye de ailesine de selamlarımı yollayayım. Devam edelim. Şimdi bu hissiyatla oynayın, istatistiklere takılmayın olayı bana bir düşündürdü ve negatif düşünceler içerisindeyim. Heyecanımı biraz elimden aldınız gibi oldu. Şu an çünkü Greuther-Fürth Heidenheim maçını 3.5 üstü oynamaya çok hype, heyecanlı bir vaziyetteydim. Neden böyle yaptınız anlamadım. Artı 6'ya ne veriyor mesela? İyice burada vites arttırıp 4.5 üstte 4-3.30 veriyormuş mesela. 5.5 üstte de 6 oran. Allah Allah. Buna bir şey yapacağım ya. Ben hani kuponları 2'ye bölmek istiyorum. Hani 2.5, 3 kuşağı ve 5 sonrası kuşak olarak 2 farklı kupon yapmaktan yanayım şu an. 3.5 üst mü 2.5 üst mü şu an onu düşünüyorum. Hani diğer maçları da değerlendirdik. Bundesliga 2'de işte Osnabrück-Braunschweig maçını değerlendireceğiz. Hertha-Magdeburg maçı KG 2.5 üst dedik ama Greuther-Fürth-Heidenheim maçı bende aşırı bir heyecan uyandırmış durumda. Yani ilk yarı 1.5 üst mü desek? Savunma anlamında çok problematik iki takım olduğunu düşünce ilk yarı 2.5 üst aslında bir bakıma anlamlı oluyor. Her iki yarıda da 1.5 üst 3.30. Eyvah. İlk yarı 1.5 üstte 1.96. Genelde takımlar daha çok ikinci yarıda golü bulmuş. Onu görüyoruz geride kalan 3 maç sonunda. İşte Dinamo Dresden Heidenheim maçının ikinci yarısında mesela tam 5 gol çıkmış. İşte bir önceki haftaya gidiyorum Hertha'dan. Hertha Berlin Heidenheim maçının ikinci yarısında 2 gol çıkmış. Heidenheim Osnabrück maçının ikinci yarısında 2 gol çıkmış. İlk yarıda goller gelmiş. Burada ilk yarı 1.5 üst mü deneyelim yoksa? Her iki yarıda da 1.5 üst deniyorum. 3.56 sevgili Caner Aydaş'ın tabiriyle bir harakiri moduna geçiyorum. Günlük kuponunu kendi adıma böyle yapacağım. Size de ideal bulduğum önerileri paylaştım zaten. O yüzden vicdanım da rahat, devam ediyorum. Osnabrück, Eintracht Braunschweig. İki takım da kötü konumdalar. Savunma anlamında sıkıntı çekiyorlar. Braunschweig ilk hafta aldı Magdeburg galibiyeti 6-1'lik. Orada kaldı. Üzerine sadece iki haftada 3 gol atıp 6 gol yediler. 3 puandalar. Osnabrück lige kötü girdi. 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetleri var. Bu da gol beklentisi yüksek maçlardan biri. KG varın oranında 1.40 dolaylarında. Burada nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Braunschweig'in deplasmanda gol bulmasını beklerim. Burada da karşılıklı gol var, yeterli olur ama diğerleri kadar kendimi güvende hissettiğim bir maç olmadığını söylemek istiyorum. Bu şekilde de maçla alakalı duygu ve düşüncelerimi tamamlayayım. Şimdi bir tane daha erken kuşak maçı bulalım. Kuponumuza ekleyeceğimiz. Belçika'da Circle Brugge Gent maçı var. Yine 14.30 kuşağında. Majör liglerden yine sırayla gideceğim ama erken kuşakları arada eritelim. Oynamak isteyenler varsa hani bir şey söyleme de olmasın. Circle Brugge lige kötü başladı. 2 mağlubiyet 2 beraberlikle birlikte. Gent de fena bir görüntü içerisinde değil. 4'te 4 ile buraya geliyorlar. Kazanırlarsa lider olacaklar. Circle Brugge'un savunma tarafına bakıyorum. Son hafta evlerinde Lommel'e kaybettiler 1-0. Kulüp Brugge'e 1-0 kaybettiler. Yine Saint-Truiden'se 3-3. Standart Liège'de 2-2 berabere kaldılar. Burada Gent'e biraz da bakmak lazım. Şimdiye kadar firesiz gidiyorlar. Galibiyet aldıkları takımların arasında Kulüp Brugge de var bu arada. Bugün Gent'in sadece kendi başına kazanır oranına bir bakmak istiyorum. Bu kıymetli olabilir.

0: 1.76, yanlış maça bakıyorum şu an. Honduras liginde Juticalpa Genesis maçına bakıyormuşum, affınıza sığınıyorum. Gent'in kazanır oranı 2.21. Ne dediniz? 2 ve 4.5 alt desek mesela. Gent kazanır. Circle Bruges'ün kaybettiği maçlarda da çok gol yemediğini görüyoruz son 2 maçta. Bugün Gent'ten bir galibiyet bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Gayet formda geliyorlar. Circle Bruges tarafı bir çıkış arayacaktır. Hala düşme hattının üzerindeler ama. Gent kazanır 4.5 alt, bunu da deniyorum. Bu da ikinci maçım olsun. Selamlar, tutturmak zor ama oranları çok yüksek oluyor. Bir tane ilk yarı maç sonu skor söyler misiniz? Eğer erken kuşak maçı istemiyorsanız ikinci saatte sizin için bu değerlendirmeyi yapayım. Şu an için hani çok tık diye böyle bir şey söylemek mümkün değil. Bir maçları tekrardan gözden geçirip bunun üzerine yoğunlaşalım. Eğer sizler için de uygunsa. Böyle bir şey yapalım. Devam ediyorum. Bakalım nelerimiz var. Bakıyorum, Circle Bruges Gent maçına 2 ve 4.5 alt dedik. Dediğim gibi Gent iyi bir takım, bu sene daha rekabetçi olacaktır. Circle Bruges'ün henüz puanı olmaması bir burada bence maçı riske sokuyor. Bir çıkış arayabilirler, riskli bir maç ama oranı da söyleyeyim size. Gent deplasmanda kazanır 4.5 altın, 2.63'lük bir oranı var. Bence iyi takım olmasının da getirdiği durumla Gent'in riski biraz karşılıyor bu tercih. Bakalım. 13-15 Groningen Twente. Çok az kalmış bu maça da. Groningen şimdiye kadar handball edasında maçlar oynadı. Bütün maçlarında ya çok gol attılar ya çok gol yediler. Şimdiye kadar 9 gol atıp 10 gol yediler 4 hafta sonunda. Twente tarafına bakıyorum. Onlar da 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet. Fena gitmiyorlar. 7 gol atıp 3 gol yediler. Groningen ev sahibi olduğu için burada yine erken saat maçında 2.5 üst tercihin oranını bir kontrol etmek lazım. Tatminkar mı diye. Bakın yine bu sefer El Salvador'dan Angel Firpo Foundation Forma Doyun Atleta maçına basıyordum az da. Groningen yazarken. Bugün değişik deneyimler içerisinde bulunabiliriz ilerleyen dakikalarda. 2.5 üstün 1.31'lik bir oranı var. Deplasmanda Twente'nin 2 golüne ne veriyor? 1.47. Groningen gol de bulan bir takım. Burada combo bahiste KG var, 2.5 üstüne veriyor. 1.51. Atalım kupona. Neden olmasın. 1.15 kuşağı. Son olarak bakıyorum, yine çok erken ikinci saate girmeden yetiştiremeyeceğimiz bir maç var mı? 16 maçlarımız var. 17 kuşağımız var. 15.30'da Hollanda Ligi'nde bir maçımız var ama onu da yetiştirebiliyoruz. Birkaç mesaj alalım, sonrasında araya gidelim. İzmir'den Cemalettin, Ozan Bey Fenerli, yok ondan değil, ikisi de tatilde. Selamlar, iyi yayınlar. Bursa'dan Turgut. Fenerbahçe Beşiktaş maçını tekrar izledim. 4 büyük takımı tutmuyorum. Fenerbahçe'nin penaltısı verilmemiş. Kerem'e yapılan penaltı demiş. Saygılar demiş. Saygılar, sevgiler. Devam edelim. Son mesaj alıp aramız mı var sonra? Okey. Aramız var ama mesajımız yok. Evet, ikinci yarıda mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 14 87 birazdan buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Evet, Bahse Gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklama gitmeden erken kuşak maçlarıyla biraz değerlendirdik. İşte 13-14-30 13 sonrası ve 14-30 kuşağına kadar olan maçları değerlendirdik. Bir tane kupon da yaptım kendi adıma, onu paylaşayım. Zehrimizi attık sabah sabah. Şimdi ilerleyen saatleri de ana bülteninde konuşacağız. Benim eklediğim maçlar şöyle, naçizane paylaşayım. Groningen Twente, karşılıklı gol var 2.5 üst 1.51 orandan ekledim. Greuterfurt Heidenheim maçı alt üst tercihinde 3.5 üste gittim. Burada iki yarıda 1.5 üst çok mantıklı gelmişti ama hadi dedim sabah sabah stres sinir yükümüzü arttırmayalım. Totale bakalım. 90 dakika zaten erken maç. 3.5 üst verdim 1.96'dan. Circle Bruges Gent 2 ve 4.5 alt. Gent şu an kazanırsa lider olacak, iyi gidiyor. Çok gollü bir maçta olmayabilir. Circle Bruges kaybettiği maçlarda çok gol yemediği için. 2.63 bunu ekledim. Toplam 7.78 sabah şekeri kıvamında üçlü bir kupon yaptım kendi adıma. Ne yapalım, devam edelim. Birkaç mesajımız var, onlara bir bakalım. Es geçmemiş olmak adına. İyi yayınlar. Groningen Twente maçı var erken saatte. Programın ilk yarısını son bölümünde konuştuk burada. Groningen'in kazandığı ve kaybettiği maçlarda da çok gollü sonuçlar gördük. Twente iyi bir başlangıç yaptı sezona. 3 maçta 6 puanla. Ben karşılıklı gol var 2.5 üst kombinasyonunu 1.50 orandan önermiştim. Mahmut Bey yazmış, kendisine de bu şekilde önerimi yinelemiş olayım. Yalnız Kurt Burak, aşağıdaki kupona ne dersin? Not: Fenerbahçe yine bu sezon acıların takımı olacak gibi gözüküyor demiş Erdal Bey Çorlu'na. Daha erken ya, enseyi karartmaya gerek yok bence. Barcelona Valencia deplasman korner 5.5 üst çok güzel. Chelsea Arsenal Chelsea, bu arada bu hafta da inanılmaz bir hafta. Arsenal Chelsea, Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş çok iyi maçlar var. Takım faul Arsenal 14, 2.13 orandan toplam 3.37'lik. Güzel, Arsenal sert bir futbol oynayabilir. Chelsea'nin hareketli oyuncuları var. Ama İngiltere'de de düdük toleransı düşük. O da farklı bir nüans tabii, bu kupon kaderini belirleyecek. Saat 16, Everton Manchester United. 1.85'ten Manchester United galibiyeti denemiş. Geçen hafta Ipswich karşısında farklı bir galibiyet alarak biraz silkelendi Manchester United. Juventus Milan karşılaşması. Burada da deplasman Milan'ı 1.5 üst vermiş. Bunu bilmiyorum. Bunu gerçekten bilmiyorum. İki takım da iyi başladı. İyi başladı derken oyun anlamında değil de sonuç anlamında iyi başladılar sezona. Ama kestirmesi zor. Ben girmezdim Juventus Milan maçına. Hani böyle 0-0, 1-0, 1-1'lik bir skor çıkarsa da şaşırmam. Hadi Amorim yabancısı oraların da Spalletti Hoca ona göre bir tarife uygulayabilir diye düşünüyorum. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla. Kuponumu yorumlar mısınız lütfen? Manchester United var. Everton gol atabilir evinde. Güzel. Barcelona ilk yarı 2. Güzel. Arsenal Chelsea var. Juventus var. Juventus haricinde okey gibiyim ya. Juventus maçı hakikaten öngöremiyorum. Diyelim ve başlayalım. Nereden başlayalım? Süper Lig'i finale bırakıyorum ana yemek olarak. Gerçi hani seyir zevki olarak çok tartışmalı bir ligimiz olsa da bizimdir. Yani şey, ne denir ona? Kol kırılır el içinde kalır. Ana yemeği sona bırakıyorum. Erken kuşaktan başlayalım. 16'da Serie A'da iki maçımız var. Frosinone-Venezia karşılaşması. Ligin yeni iki ekibi. Venezia öyle bir ekip ki iki senede bir geliyor. Çok güzel forma lansmanları yapıyor. Çok karakteristik formalar yapıyor. Bütün dünya Venezia'nın formalarından bahsediyor. Sonra gidiyorlar ve bunu bir daha yapmak üzere Serie B'den tekrar geri geliyorlar. Lige şimdiye kadar iyi başlamadılar. Lecce ve Milan karşısında 2-0'lık mağlubiyetler. Frosinone tarafı biraz daha nispeten daha iyi bir sezon başlangıcı yaptı. İlk hafta Juventus'a evlerinde 1-0 mağlup olmuşlardı. İkinci hafta Fiorentina deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet almayı başardılar. Ligede bir merhaba demiş oldular Fiorentina deplasmanında. Fiorentina için işler çok kötü gidiyor. Dün de Torino'ya 2-1 mağlup oldular evlerinde bu arada. Üst üste 2 ev maçından mağlubiyetle ayrıldılar. Zor bir maç. Burada Frosinone'nin hücum olarak biraz daha pozitif bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Venezia'nın skor üretme ihtimali tabii deplasmanda bulunuyor ama şimdiye kadar o anlamda da çok hareketli iyi bir Venezia görmedik. İşte Milan maçında deplasmanda tabii ki kolay değil ama gol beklentileri sadece 0.80'de kaldı. Yine Lecce'ye karşı evlerinde oynadıkları maçta da 7 isabetli şut ve gol beklentileri vardı ama skoru bulamadılar. Ya skor üretebilir. Burada Venezia'nın deplasmanda atacağı bir gole. Yani karşılıklı gol tercihi yapılabilir gibi düşünüyorum. Hani ilk maç nispeten dişine göre bir rakibe karşı hücumda üretken olmaya çalışan Venezia bugün sanki Frosinone deplasmanda gol bulabilir. Karşılıklı gol var önerisinde bulunayım bu karşılaşma için. Devam edelim. Parma, Monza. Monza yine ligin yeni ekiplerinden. Kötü bir başlangıç yaptılar 2'de 0'la. Çok da gol yediler. İlk hafta Inter maçında 4, ikinci hafta Udinese maçında 3 gol yediler. Skor da buldular gerçi ama Parma tarafında daha kötü bir sezon başlangıcı var. 2 hafta sonunda Juventus ve Cagliari'ye mağlup oldular. Yani zor maç. Monza'nın deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum ama burada düşünüyorum şu an bir yandan. Çok gollü olmayabilir ya. Parma çok gol atmadığı gibi çok da gol yiyen bir takım değil. İlk iki hafta sonunda bunu gördük. Yine baktığımız zaman evlerinde puan almak istiyorlarsa biraz da savunma emniyetini ön planda tutmaları lazım. Burada TGS 2-3 aralığında kalacağını düşünüyorum maçın. Kime daha yakın olduğunu da bilmiyorum. Hani burada 1-0, 1-1, 2-1'lik skorlar sanki muhtemel gibi gözüküyor. Monza da deplasmanda gol atabilir gibi ama skor çok tırmanmaz bana sorarsanız. Parma'dan ötürü TGS 2-3 diyeyim buna da. Devam edelim. Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna Sassuolo'yla karşı karşıya gelecek evinde. 2 hafta sonunda 2 mağlubiyet. Bologna'dan henüz gol atabilmiş değiller Serie A'da. Yine Lazio ve Atalanta karşısında 1-0'lık mağlubiyetleri vardı. Sassuolo 2 maç sonunda 1 galibiyet. Torino'yu geçen hafta yendiler. İlk haftada Atalanta'ya 2-1'lik skorla mağlup olmuşlardı. Sassuolo gol bulması muhtemel bir takım. Burada hücum attı da neredeyse tam eksiklere baktığımızda burada majör oyunculardan hücum özelinde söylüyorum bunu. Armand Llorente ve Domenico Berardi'nin muhtemel 11'de olduğunu görüyoruz. Deplasmanda gol bulabilirler. Bologna'dan da evinde gol bekliyorum. Onlar da işte Federico Bernardeschi, Cambiaghi gibi önemli oyuncuları var hücum tarafında. Yine Piccoli gibi bir golcüyü kadrolarına kattılar. Geçen sene kötü Fiorentina'da fena olmayan işlere imza atmıştı. Burada karşılıklı gol var bahsini sizlere önerebilirim. Bologna Sassuolo maçı için. Devam edelim bir derbi. Bakın bu hafta Fenerbahçe, Beşiktaş, Arsenal, Chelsea ve şu an bahsedeceğimiz Juventus, Milan karşılaşmaları. Hakikaten güzel mücadeleler var. Ligi 2'de 2 ile başlayan iki takım şampiyonluk yolunda bence aday değil bu ikisi de. Yani Inter zaten orada. Arkalarına ben dediğim gibi Roma'yı yazmayı şimdiye kadarki performans ve teknik direktör faktörüyle makul buluyorum. Juventus'ta Kenan Yıldız'ın eksikliği var. Aralık ayına kadar, hatta belki yeni yıla kadar sahalara dönmesi beklenmiyor milli oyuncunun. Öte yandan Milan tarafına bakıyorum. Yaz aylarında önemli hamleler yaptılar. Gonçalo Ramos başta olmak üzere. Paris Saint-Germain'den Portekizli golcüyü aldılar. Serie A'da da gol defterini erken haftalarda açtı Gonçalo Ramos. Eksiklere bakıyorum. Juventus'ta sol bek Cambiasso, orta sahada Weston McKennie. Yine Kenan Yıldız, yeni transfer Pape Sarr. Yine Kefren Turam. Juventus tarafında çok ciddi eksikler olduğunu söyleyebiliriz. Milan tarafına baktığımızda sadece Matteo Gabbia. O da 2-2 maçta forma giymişti ama Juventus'un, düzeltiyorum, Milan'ın tolere edebileceği pozisyondaki oyunculardan biri. Zor bir maç olacaktır. Beraberliğe yakınım. Karşılıklı gol seçeneği de sanki burada deneme anlamında makul olabilir. Böyle bir birlik bir beraberlik bu maça yakışır gibi düşünüyorum. Bugüne kadar da genelde İtalya Ligi'nde derbilerde bilhassa iki takım arasındaki bu tarz skorları çok gördük. Ben burada karşılıklı gol var tercihinde bulunayım. Alternatif denemek isteyenler beraberlik seçeneğini de değerlendirebilir diye düşünmekteyim. Ne yapalım? Premier League'den devam edelim. Orada da çok güzel karşılaşmalar var. Reklamımız var mı? Bir onu kontrol edeyim maçlara girmeden. Evet, kısa bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında. Görüşlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün tekim, o yüzden görüş belirtmeniz faydalı olacaktır. Diyelim kısa bir araya gidelim.
0: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
8: Teknoloji Teknosa'da güzel.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Bahse gireriz devam ediyor.
12: Evet, bahse girerizde kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesajımız var. Murat Şafak yazmış. Dün Atalanta kayıcısı Karnesek'i 3 kurtarış yapar. İyi bir tercihti, tebrikler demiş. Oynadım da dün. Hatta 25. dakikada hala hazırda 2 kurtarışı vardı ama şöyle bir kombinasyon yaptım. İşte biraz sakin olmakta her zaman fayda var. Ben Leandro Trossard'ın 4.50'den 2 isabetli şutuyla onu kombinlemiştim. Trossard'ın bir topu direkten dışarı çıktı. İsabetli şut sayılmadı. Onun haricinde dışarı giden bir vuruşu vardı. 3 şut çekti toplamda. Bir tanesi daha kaleyi bulsa güzeldi. Hakikaten 7 küsür civarı bir oran yakalayacaktık. Olduramadık. Bugün de mesela David Raya'nın kurtarışlarına bir bakacağım. Birazdan maçın mevzu bahsi açıldığında konuşacağız. Yine Everton tarafında Manchester United'ın Ipswich maçında gördük kaleyi çok fazla denediğini. Burada Everton tarafında kaleci Jordan Pickford'ın kurtarışlarına bakacağız mesela. 4 Pickford kurtarışına 1.90 veriyor. Yani iyi değil midir? Hadi gelelim saat 16. Everton Manchester United şimdiye kadar lige 4 puanla başladı. Everton evinde Crystal Palace deplasmanda Bournemouth maçlarıyla bir galibiyet bir beraberlik gidiyorlar. Manchester United ilk hafta Hull City'ye sürpriz bir şekilde mağlup olmuştu. İkinci hafta Ipswich'i 5-2 yendiler. Şimdi şöyle bir istatistik paylaşayım. İlk maçta Manchester United'ın 5 isabetli şutu var, gol bulamadılar. Yine 21 denemede yani kaleyi deneyen bir United vardı. Yine bakalım son Ipswich maçında tam 33 şut 11 isabetli. 5'i gol. 6 tane kaleci kurtarışı var. Everton tarafını bir gözden geçirelim. Bournemouth maçında Bournemouth'un 5 isabetli şutunda 4 kurtarışı var Jordan Pickford'ın. Yine ilk Crystal Palace maçında yine Crystal Palace'ın 4 isabetli şutu var. 4 kurtarışı var Jordan Pickford'ın. Şimdi Manu maçında denenmez mi? 1.90 sayın seyirciler. 1.90. Lamens'in de 4 kurtarışında 2.40 veriyor ama Manchester United artık Carrick'le artık Şampiyonlar Ligi'ne de gidecek olmanın verdiği Bruno Fernandes liderliğinde biraz daha biçimlenmiş takım bence bugün bastırır. Ben bunu oynardım. Oynardım demekten öte ekledim bile şu an. 1.90 Jordan Pickford Manchester United karşısında 4 kurtarış yapar. İkincil bir tercih olarak derseniz ki oyuncuydu falandı filan da uğraşmayalım. Bence Everton gol bulur evinde. İyi bir takım. Karşılıklı gol var 2.5 üstte. İkinci önerim olsun. Kim kazanır bilmiyorum. Manchester United'ın deplasmanda kazanıp ivme kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Burada Pickford Everton açısından anahtar oyuncu olabilir. 4 kurtarışı 1.90. Çok iyi. Gelelim 18.30. Chelsea Arsenal. Arsenal lige iyi başladı, güçlü başladı. Coventry ve Aston Villa karşısında alınan galibiyetlerle savunma futbolu aynı disiplinde devam ediyor. Chelsea tarafı da ilk hafta Fulham, ikinci hafta Brighton karşısında Xabi Alonso ile birlikte 3-2 ve 4-3'lük bol gollü galibiyetlerle sezona başladı. Burada Arsenal'ın favori olduğunu söylemek mümkün. Daha sert bir futbol oynuyorlar yani. Chelsea'nin genç ve savruk takımına karşı biraz daha oyunun temposunu kontrol edebilirler. Genel itibariyle karşılıklı gol düşünmekle birlikte Arsenal'ın da burada kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Arsenal kalecisi Ryan'ın acaba 3 kurtarışı açılmış mıdır? Bunu düşünüyorum bir yandan. Yine değerlendirilebilir olabilir çünkü. Chelsea'nin çabuk oyuncuları var Arsenal kalesine gittiklerinde. Arsenal'ın birçoğu maçta kahramanlarından biri genelde Raya oluyor. Bakalım burada kaleci seçeneklerine. Chelsea'de Emiliano Martinez'in 3 kurtarışına 1.50, Raya'nın 2 kurtarışına 1.50. Chelsea 2 kere rakip kaleyi yoklayacaktır diye düşünüyorum. Bakıyorum son Aston Villa maçında mesela Arsenal kalesine giden isabetli şut yok. Aston Villa kötü başladı ama dün de bu arada Husti ile berabere kaldılar, onu da söyleyelim. Yine Coventry maçında bir şut gitmiş. Ama Chelsea'nin bu kadar golcü olması Ryan'ın iki kurtarışı 1.50'den değerlendirilebilir mi? Ne dersiniz? Fikrinizi merak ediyorum. Üç kurtarışına da 2.35 veriyor. Geçen seneki Chelsea Arsenal maçını bir kontrol etmek isterim. Emirates'te oynanan. Nasıl bir Raya istatisi görmüşsünüz? Çünkü Arsenal şu an çok iyi ama geçen sene de çok iyiydi. Onu da atlamamak lazım. Arsenal 2-1 bir galibiyetle ayrılmış. Chelsea'nin 3 isabetli şutu var. Burada 2 kuruş yapmış yine David Raya geçen sene de oynadığı maçta. Arsenal kalesine top atmak da çok zor. Şimdi bunu bir öneri olarak söyledim ama burada çok takılı kalmamak lazım. İyi de futbol oynuyor Chelsea. Karşılıklı gol var, maç sonu bir tercihlerim. David Raya'nın 2 kurtarışı da sanki değerlendirilebilir gibi düşünüyorum. Şimdiye kadar 2 maç sonunda hiç gol yememesine rağmen 6.8 gibi düşük bir puanı var Raya'nın. Çünkü kaleye çok top gitmedi. Bugün acaba bu değişir mi? Bunu biraz gözden geçirmek lazım. Bakalım burada Raya tercihini cebimize koyalım. Karşılıklı gol tercihini de yine ve Arsenal kazanır tercihlerini de ekstradan vermiş olayım. Premier Lig'deki ikinci maçımızda bu olsun. Şimdi gördüklerime binaen 1.50'yi makul buluyorum Raya'nın iki kurtarışı için ama 1.50 olduğu için biraz daha Pickford gibi 1.80-1.90 dolaylarında tercihler yapabilmek adına bunu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bir iki mesaj bakalım. İzmir'den Bahadır. İyi ve bol kazançlı pazarlar dilerim. Günün analiz kuponum, yorumlarınızı bekliyorum. Heron Wien, AZ Alkmaar. 4.5 üst. Gollü olmasını beklediğim maçlardan biri. 4.5'a gider mi bilmiyorum ama. Everton, Manchester United. 3.5 üst. Valencia, Barcelona. 4.5 üst. Frankfurt, Augsburg. 3.5 üst. Arsenal, Chelsea 3.5 üst. Arsenal, Chelsea haricinde diğerleri bence gol beklentisi yüksek olan maçlar. Bunlara bir şey söyleyemem ama o maçta biraz takılırım. Yani çok net, mutlak söyleyebileceğim bir şey değil. Burada Barcelona, Valencia 3.5 üst bence mantıklı. Ben ev sahibi 2.5 üst denemiştim. Valencia geçen hafta da Deportivo'ya galiba mağlup oldu 3-1 ile. Gol yiyen bir takım. Barcelona'yı durdurmak da çok zor şu an. Bana sorarsanız aktif Avrupa futbolunun durdurması en zor takımı. İzledim de Vallecano maçını bu arada geçen hafta. Yani ön alan baskısını yapan çok teknik kapasitesi yüksek ve üstünde çok çabuk oyuncular var. Anthony Gordon gibi, Adeyemi gibi. Burada Rafinha müthiş bir sezon başlangıcı yaptı. Yamal ritim kazanacaktır falan. Barcelona'yı durdurmak çok zor şu an. Bu sezon bütün takımlar için söylüyorum. Real Madrid de dahil. Serie A trash demiş sevgili Özgür Meriç. Arsenal Chelsea iyi maç, 1-0 Arsenal demiş. Ben Arsenal'ı çok seven biri olarak, Arsenal sempatisi duyan biri olarak memnun olurum böyle bir skordan. Yani yarın yayınım olsa da Arsenal formasıyla gelirdim mesela böyle bir şeyin üzerine ama yarın yayınım yok diye de çok üzgün değilim şu an açıkçası. Devam edelim. Trabzonspor maçı ilk yarı maç sonucu skorları 2-0'dan artı 4, oran 11.60. Şimdi Trabzonspor'da bir buhran var. Gençler bir de çok kötü bir pozisyonda değil. Bu kadar kolay olur mu yardımcı antrenörle ya da oyuncular Fatih Tekke'ye olan tepkilerini göstermek için, varsa ortada bir tepki daha arzulu olurlar mı bilmiyorum. Birden bir belki değerlendirilebilir. Ne veriyor, ne yapıyor bakacağız birazdan. Devam edelim. Hollanda Eredivisie'de İki tane 3.5 kuşağı maçımız var. 5.45 var. Ona bakalım. Sonrasında La Liga'ya gidelim. Helen Wien ağzı akmar. Az önce dinleyicilerimizden birinin de 4.5 üst yakıştırması yaptığı maçlardan biriydi. Ağzı akmar makine gibi gol atıyor, gol yemiyor. 4 maç sonunda ortalama maç başı 3 gol 12 puan. Yalnızca 3 gol yediler. Kazanırlarsa lider olacaklar. PSV Eindhoven'un önünde. Helen Wien çok iyi bir takım görüntüsünde değil sezon başı itibariyle. Çok gol yiyorlar. Maç başı ortalama 2 gol civarında gol yediklerini söylemek lazım. Bugün Ağzı Akmar deplasmanda Helen Wien'e gol bulacaktır. Mühim olan gol yiyecek mi? Burada deplasmanda Ağzı Akmar'ın 2 golü sanki faydalı olabilir. Yine Ağzı Akmar galibiyetine verilen oran da çok fena değil. Gollü bir maç bekliyorum. Ağzı Akmar kazanır. 2.5 üst mesela değerlendirilebilir seçeneklerden olabilir. Oranını da paylaşayım sizlerle. 2.10 dolayında Ağzı Akmar kazanır 2.5 üstte. Helen Wien bir çıkış arar mı? Bilemiyorum ama işte Ajax karşısında, Zwolle karşısında, Willem karşısında çok kötü bir görüntüleri vardı. O yüzden bir çıkış olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ağzı Akmar deplasmanda kazanabilir. 2.5'la kombinleyince de güzel oluyor. Ligin hayattan bir beklentisi kalmamış iki takımı. Ligin yeni takımlarından Telstar, Cambuur karşılaşması. Telstar ilk hafta deplasmanda Nijmegen'i yendi. Ondan sonra Rotterdam ve Ajax karşısında dağıldı. Cambuur'da nefes alabilmiş değil. 4 maç 4 mağlubiyet. İki takım da çok gol yiyor. Gol de bulabilen takımlar. KG var 2.5 üst sanki mantıklı olur. Oynamak isteyeceğiniz bir maç mı? Zannetmiyorum. Pek bir albenisi yok. Heyecan yaratacak mücadeleler değil. Karşılıklı gol var 2.5 üst. Önerim bu olsun bu karşılaşma için. Gelelim Eredivisie'de son maça. 17.45 kuşağı. ADO Den Haag Fortuna Sittard mücadelesi. ADO son hafta Feyenoord'da deplasmanda 2-2 berabere kalarak sevgili Caner Aydaş'la beni yaktı. Burada Feyenoord kazanır 2.5 üst. İlk yarı Feyenoord 1.5 üst denemelerimiz vardı. Hepsi isabet, hiçbir isabet sağlayamadı. 2-2 olduktan sonra Feyenoord kazanır denemesi yaptık. Orada da can sıkıcı bir görüntü ortaya çıktı 2-2'lik sonuçta. Onun haricinde de hepsini kaybetti ADO. Benim için artık kırmızı liste takımlardan biridir. Lanetimi üzerlerine salıyorum. Fortuna Sittard tarafına bakıyorum. 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik. Fena bir istatistik değil. İlk hafta PSV'den puan almışlardı. Cambuur gibi zayıf bir ekimi yendiler. Ağzı Akmar'a yenildiler. Son haftada da Groningen'i deplasmanda yenmeyi başardılar. Burada yine Fortuna Sittard galibiyetine verilen çok yüksek bir oran var. Deplasmanda 2 gole de verilen 1.86'lık bir oran var. Gollü o bir maç olabilir. ADO gol yiyor çünkü. Şimdiye kadar 2 golün altında yedikleri bir maç yok. Genel 2.5 üstünün oranına bir bakmak isterim. 1.40 dolaylarında. Yani o da denenebilir. Burada da gol beklentisi yüksek. Fortuna Sittard deplasman 1.5 üst ya da genel 2.5 üst önerilerinde bulunabiliriz bu maçlar için. Deyip Eredivisie'yi de kapatmış olalım. Bakalım Belçika Pro Ligi'ne. 14'te bir maçımız daha var. Championship'de Birmingham Wolverhampton Wanderers. Sezona iyi başlamayan iki takım. Wolverhampton 4 maç sonunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. 7 puan topladı 4 maçta. Birmingham 1 galibiyet, 3 beraberlik. Daha henüz mağlubiyet almış değiller. Şimdiye kadar oynadığı maçlarda Wrexham'ı deplasmanda yendi. Birmingham, Southampton ve Sheffield United gibi iyi takımlarla berabere kaldılar. Hakeza Bristol City gibi dengeli bir takım. Wolverhampton tarafında şimdiye kadar Preston ve Stoke City karşısında alınmış galibiyetler var. Son hafta ligin iyi ekiplerinden West Ham'a yenildiler. Onu da kabul edilebilir bir sonuç olarak görebiliriz. Bence deplasmanda gol bulacaktır Wolverhampton. Burada karşılıklı gol var. Tercihi bence 1.70'e yakın orandan makul bir öneri olacaktır. Birmingham, Wolverhampton, Wanderers karşılaşması karşılıklı gol var önerisinde bulunayım sizlere. Mesajlarımıza bakalım. Bursa'dan selamlar, ben Kader. Mutlu pazarlar, bol şanslar dilerim. Kuponum nasıl sizce kardeşim demiş. Hertha Berlin, Magdeburg. 4.5 üst. 3.10 orandan. Greuther Fürth, Heidenheim. 3.5 üst. Bunu ben de değerlendirdim. 1.96 bu güzelmiş. Osnabrück, Braunschweig. 3.5 üst 2.45'ten. Yani iki maçı, daha doğrusu bir maçı kupondan ben de aldım. Hertha maçı ne kadar yüksek skora tırmanır göreceğiz. Osnabrück Braunschweig'da bence denenebilir bir karşılaşma, atılabilir bir zar olduğunu düşünüyorum. Bunun da selamlar, biraz önceki kuponu tekrardan paylaşabilir misiniz? Alkmaar 4.5 üstü kuponu Ben kendi oynadığım kupondan bahsediyorsanız paylaşayım. 4.5 üste hiç girmedim ama şimdiye kadar 2 maç ekledim. Barcelona 2.5 üst deplasmanda. Everton, Manchester United, Pickford 4 kurtarış yapar hali hazırda ekleyip oynamadığım kuponlardan. Oynadığım kuponlardan. Twente, Groningen karşılıklı gol var 2.5 üst. 10. dakika Twente 1-0 önde bu arada, bu bizim için iyi bir şey. Greuther Fürth, Heidenheim 3.5 üst. Gent, Circle Bridge Gent daha doğrusu. Burada da Gent'in galibiyetini 4.5 altta kombinledik. Yani inşallah çok gollü bir galibiyet almazlar. Güzel bir kupon. Yine şu an beklemede olan kuponlarımdan. Everton, Manchester United, Jordan Pickford 4 kurtarış yapar. Barcelona, Valencia, Barcelona 4.5 üst demişim. Bakalım. İsviçre Ligi'ne de bir göz gezdirmek istiyorum birazdan. Şu an bunun hayalini kuruyorum. Orada bir Thun Sion maçı var. Hepimizi heyecanlandırdığını düşünüyorum. Bu konuda bence aynı sayfadayız. Belçika Ligi'ni aradan çıkartalım. Sonra ona bir dönüş sağlayacağız. Bakalım. Circle Bruges Gent maçından bahsetmiştik. Lige çok kötü başlayan Kortrijk evinde Zoete Waregem'le karşı karşıya gelecek. Zoete Waregem de sezonu fena açmadı. 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 gol atıp 3 gol yediler. Kortrijk'ta daha nabız yok. 4 maç, 4 mağlubiyet, 10 gol yediler. Burada deplasmanda Zoete Waregem'in 2 golüne ne veriyor ona bir bakmakta fayda görüyorum. 1.83. Eyvah. Bakalım. Zoete Waregem'in Kortrijk karşısında deplasmanda atacağı 2 gole 1.94 hatta şu an güncel oranla. Neden bu kadar zor gördüler acaba? Son maçta Westerlo ile 2-2 berabere kaldılar. Bir önceki maçta Beveren'e 4 attılar. İlk maçta Genk'i 2-1 yendiler. Kortrijk tarafına bakıyorum. Son maç Anderlecht'e 1-0 yenildiler. Charleroi'ye 3-1, Antwerp'e 3-0, Club Brugge'e 3-0 yenildiler. Zoete Waregem 2 tane atmaz mı? Bu arada derbiymiş. Bir Batı Flanders derbisiymiş Belçika futbolunda. O yüzden biraz daha sert bir maç olabilir. Ama Zoete Waregem'e gol atmadan eşlik edebilir mi Kortrijk tarafı, onu bilemedim. Burada bunu 1.94'ten alırım ben. Deplasman 1.5 üst. Kortrijk deplasmanda Zoete Waregem. Sevgili Burak Alaca kardeşim, selamlar, Ankara'dan seni dinledim. Twente ilk yarı 1.5 gol üstü, ayrıca Twente 1.5 gol üstü oynadım. Teşekkürler Adil Kolçak. Buradan Caner Bey'e de selamlar demiş. Caner abiye de bir selam çakmış. Evet, Twente bende KG var 2.5 üstü oynamıştım. Şu an 1-0 12. dakika Twente üstünlüğüyle seyreden bir mücadele söz konusu. İlk yarı bir dakika gol iptal. Ha yok, okey, tam gol geçerli. İlk yarı bir gol daha gelirse Groningen tarafından bilhassa kafa rahat devam ederiz izlemeye. Devam edelim. Belçika Ligi'nden sert bir maç. Anderlecht-Genk mücadelesi. Şimdiye kadar Anderlecht iyi bir başlangıç yapmadı. 4 maç 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Hücum yollarında etkili gözükmediler. Genk biraz daha hareketli bir takım. 4 maç sonunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. Maç başı 3 gollük bir ortalamaları var. Maç başı 2 de gol yiyorlar. Burada ben karşılıklı gol var tercihini önerebilirim sizlere. İki takımdan da gol beklerim. Anderlecht karşısında bence Genk deplasmanda gol bulacaktır. Ligin zayıf iki takımının karşılaşması. Kapanış kuşağı 8-15. Beveren, Lüven karşılaşması. Lüven'in henüz galibiyeti yok. Beveren de yalnızca bir galibiyetle şu an burada bulunuyor. İki takım da maç başı 2'nin üzerinde ortalama gol yiyor. Ya bu zor bir maç olabilir ya. Ben 2.5 alt ya da ilk yarı 0 tercihlerini sanki değerlendirilebilir buluyorum. Gole girmezdim. Bu maça da oynamazdım. Önermiyorum da size. Beveren Lüven maçını size önermiyorum. Oynamayın, uzak durun. Bırakın kendi hallerine, ne halleri varsa görsünler diyelim. Öyle bir yorum yapmış olayım. İyi yayınlar. Kupon hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum. Manchester United Everton. Kaleci en az kaç kurtarış yapar? Toplam 7. Güzel. Mainz, Hamburg Mainz. Kaleci en az kaç kurtarış yapar? Toplam 6 denenebilir. Çorum FK, Eyüpspor ev 1.5 üst. Güzel. Valencia Barcelona. Maçın gol dakikaları toplamı en az 151 olur. Barcelona 90 dakikaya kadar durmuyor. Mantıklı, güzel bir kupon. Başarılar diliyorum diyelim. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, akabinde devam edelim.
11: Bahse gireriz devam edecek.
9: Radyo Spor. Reklam.
13: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
4: Reklam.
5: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Evet, bahse girerizde kaldığımız yerden devam edelim. İsviçre Ligi'nden saat 15 Servet Sengalen mücadelesi var. Sengalen şimdiye kadar dengesiz bir takım görüntüsü veriyor. 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Son 2 maçlarında Thun ve Grasshoppers'e mağlup oldular. Ligi iyi açmışlardı. Servet tarafına bakacak olursak ise, doğru cümle bu oldu, biraz dağıldık. Son haftalarda az gollü maçlar oynuyorlar. Lugano'ya 1-0 yendiler. Luzern'le 1-1 berabere kaldılar. Grasshoppers'ı 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendiler. Yani genel itibariyle Servet'in gol yollarında bir sıkıntısı var. Burada Sengalen tarafında yine çok iyi bir görüntü içerisinde değil. Zor maç. Ben burada iki takım da gol atar derim. Tarafa ya da çok alta üste girmem. Çok yüksek gollü bir maç olmayabilir. Devam edelim. 17.30 büyük maç. Şampiyonluk yarışını etkileyecek bir maç. Basel-Lugano. Şimdiye kadar iyi bir görüntü verdi. İki takım da Basel son hafta Sion'a 1-0 öne geçtiği karşılaşmada. 2-1 kaybetti, 10 kişi kalıp bizi yatırdı. Geçen hafta bir ev sahibi 1.5 üst denemem vardı hafta içerisinde. Lugano tarafı da evinde zorlansa da Servet'i 1-0 yenmeyi başardı. Zor bir maç. Burada Lugano savunması zor bir takım. Aynı şekilde Basel de savunma anlamında çok iyi gözükmüyor. Şu ana kadar 6 maç sonunda 9 gol yediler. Lugano'nun daha iyi bir karnesi olduğunu söyleyebiliriz. 2.5 üst denemesi yaptım bu maç için. Kendi adıma. Onu sizlerle paylaşabilirim. Kendi adıma 2.5 üstlük bir denemem var mücadele için. Ne dersiniz bilemiyorum tabii ki. Kafanıza yatar yatmaz sizin takdirinizdir. Sion, Thun, Basel, Lugano. İkisi de saat 17.30 kuşağında başlayacak mücadeleler. Ne bakıyorum, İsviçre Ligi'ni bitirdik mi bu maçla birlikte? Bir maç daha vardı. Evet, Sion-Thun karşılaşması. Bundan da bahsettim. Direkt 3.5 üst diyeceğim. Thun çok fazla gol atıp çok fazla gol yiyor. Son şampiyon. Yine bu arada ilk yarı KG var gelmiş Twente maçında. Bakalım. Evet, Groningen atmış. KG var 2.5 üst demiştik. Herhalde 20. dakikada kuponun bahsin en azından büyük kısmını tamamladık. Buradan teşekkür ediyorum hem Groningen hem Twente'ye. Bakalım Weghorst gol atmış mı, onu da kontrol edeyim. Severiz kendisini. Dediğim gibi son maçta da Sion-Thun gol beklentisi yüksek, gol verin başka da bir şey demem. 3.5 üst oynadım kendim de, şahsım adına öneriyorum da. Thun son şampiyon, nasıl olduysa bir şekilde şampiyon oldular. Bu sene de çok iyi bir açılış yapmadılar. Bu arada Wout Weghorst asisti yapmış. Marco Piazza eski Juventuslu golü atmış Twente tarafında. 31 yaşına gelmiş o da, Hırvat oyuncu. Geçmişte Juventus'ta bir dönem yine Schalke'de izlediğimiz bir oyuncuydu. Marco Piazza gol atmış. Van Bergen'in golüyle de 18'de eşitliği yakalamış Groningen. Goller havada uçuşuyor gibi bir görüntü var. Diyelim. Bakalım. Majör liglere geçmeden. İtalya Ligi'ni bitirdik. Premier Ligi bitirdik. Sadece La Liga ve Almanya kaldı. O araya bir de Danimarka sıkıştırıp yolumuza bakalım. Sonderske Horsens mücadelesi. Horsens Ligi'ye fena bir giriş yapmadı. Kötü başlamışlardı ama son 3 maçın ikisini kazanarak biraz hareketlendiler. Gollü maçlarını izliyoruz. Sonderje tarafında çok kötü bir görüntü var. Şimdiye kadar oynadıkları 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 de 0-0'lık beraberlikleri var. Ya burada Horsens'in deplasmanda hareket göstermesi mümkün ama burada her şeyini vermesi gerekiyor. son derece tarafının. Zor maç. TGS 2-3 diyeceğim. Burada çok skorlu olmayabilir. Biraz daha temkinli olabilirler takımlar. Odense Kopenhag mücadelesi. Kopenhag lige makine gibi bir giriş yaptı. 6 maçta 5 galibiyet, 15 puan topladılar. Odense tarafında aynı görüntü olduğunu söylemek çok mümkün değil. 6 maçta yalnızca 1 galibiyetleri var. Burada Kopenhag galibiyeti denenebilir mi onu düşünüyorum ama yani riski almaya değer mi? 1.70 civarı bir oran var. Bunun takdirini size bırakıyorum. Günün gol beklentisi yüksek maçlarından benim için Brown bir Rangers karşılaşması. Rangers 2 sene önce bir şampiyonluk için kafa kaldırmıştı. Olduramadılar. Brown bir tarafı sezona fena bir giriş yapmadı. 6 maç sonunda 13 puanla zirvenin 2 puan gerisindeler. Zor bir maç. Brøndby son haftalarda 3-1 abone oldu hem galibiyet hem mağlubiyet anlamında. Son hafta Nordsjælland'da 3-1 yenildiler. Bir hafta önce Silkeborg'u 3-1 yendiler. Ondan önce son derece karşısında 3-2'lik bir galibiyetleri vardı. Burada Brøndby Rangers maçına da 2.5 üst verilebilir düşüncesi içerisindeyim. Sayın seyirciler. Brøndby Rangers maçına da 2.5 üst denenebilir. Bir bakalım hemen oranına da. ...1.47'lik bir oranı var. Ne dersiniz? Brøndby bir Rangers. Rangers'ın son maçlarına bakalım. Aarhus'u 2-1 yendiler. Midtjylland'a 1-0 mağlup oldular. Kopenhag'a 4-0. Lyngby'yi 2-0 yendiler. Nordsjælland'a 1-0 yendiler. Yani takdiri size bırakıyorum. Ben ekler miyim, eklemez miyim? Biraz düşünmem gerekiyor. Üzerine... yine bakıyorum. Gelelim artık majör liglere. Konuşmadığımız majör liglere. Premier Lig konuştuk, La Liga'ya geçelim. Valencia-Barcelona. Valencia çok kötü bir giriş yaptı. 3 haftada 2 mağlubiyet, sadece 1 beraberlik açılış haftasında. Barcelona da makine gibi önüne geleni silip süpürüyor. Bu sene 3 maçta 2 kere 5 gol barajını açtılar. Mestalla'da Valencia karşısında Rafinha, Anthony Gordon gibi, Fermin Lopez gibi formda oyuncularıyla favoriler. Burada Barcelona'nın deplasmanda atacağı 3 golü, yani deplasman 2.5 üstünü kıymetli buluyorum. Kendim de denediğimi söylemiştim. Yine ilk yarı deplasman kazanırın oranını bir bakmak lazım. Bakalım. 1. yarı Barcelona kazanır ve bakalım combo. Karşılıklı gol yok, 1.79. Burada kazanır ve üste bakmak istiyorum. Deplasman her iki yarıyı da kazanır. 2.43. Allah Allah. Barcelona iki yarıyı da kazanır. 2.43 çok iyi değil mi? Şu an bir aklıma girdi. Fazlasıyla. 2.43 Barcelona iki yarıyı da kazanır. Deplasman 2.5 üstü söylemiştik. İlk yarı sonucu ve deplasman 1.5 üste bir bakmak istiyorum. İlk yarı Barcelona kazanır ve 2 gol olur. 2.50. Ya bunu denemektense Barcelona iki yarıyı da kazanır bana çok güzel geldi açıkçası. Ben böyle yapayım. Barcelona iki yarıyı da kazanır kuponumu ekliyorum. Devam edelim. Alaves Osasuna. Burada lige iyi başlayan, 3 hafta sonunda 7 puan toplayan 2 tane baş alt takım mücadelesi. Alaves ilk hafta Etafe'yi, son haftada da Villarreal yendi. Arada bir Vallecano beraberliği var deplasmanda. Osasuna tarafı da yine Etafe ve Celta Vigo karşısında galibiyetler aldı. Zor maç. Osasuna'nın deplasmanda Antebu Demirli hücum hattıyla birlikte, ki bu sezona iyi başladılar işte bakıyorum. Hücum hattında Antebu Demir iyi gözüküyor. Yine Jonathan Dubašin fena değil, forvet arkasında etkili gözüküyor. Ki Budimir'in de 3 hafta sonunda 2 golle başladığını söylemek lazım. Karşılıklı gol var önerisinde bulunabilirim. Alaves Osasuna mücadelesi için. Devam ediyorum. Malaga Levante lige döndükten sonra Malaga için işleri iyi gitmiyor. 3 hafta sonunda 1 puandalar. Levante 4 puan topladı. Son hafta Betis'i 5-2 ile geçmeyi başarmışlardı. Burada Levante deplasmanda gol atacaktır. İyi başladılar sezona da. Mühim olan Malaga'nın skora eşlik edebilmesi. Evinde Malaga'dan da skora bir müdahale bekliyorum. İki takım da gol atar tercihini bu maç içinde yenilemek isterim. Karşılıklı gol var diyelim. Espanyol Sevilla maçına bakalım. Espanyol ilk hafta Levante'yi 3-0 yenmişti ama sonra Real Madrid ve Sociedad maçlarında ters düz oldular. Yine Sevilla iyi bir başlangıç yapıp akabinde Atletico Madrid'e geride kalan haftada mağlup olup bir silkelenmişti. Sevilla tarafının kadrosunu çok beğenmiyorum. Bence bu sene yine zorlanacaklar. Espanyol evinde bir sürpriz yapabilir mi düşünüyorum ama burada da karşılıklı gol var. Sanki daha güvenli bir seçenek olacakmış gibi diğerlerine nazaran. Düşüncem bu şekilde. Bu kupon tutar mı sence demiş bir dinleyicimiz. Bir zoom atmam lazım. Bayağı da bir maç koymuşsunuz. Maşallah bütün bülteni almışsınız. Öyle duruyor. Lamens 3 kurtarış. 1.60. Kasımpaşa Ahmet Sportif ev sahibi yarı kazanır. 1.69. Arsenal Chelsea kaleci kurtarış yapar. David Raya 2 tane. 1.50. Eintracht Frankfurt Augsburg Findahmen kalecinin 3 kurtarışı. 1.55. Trabzonspor Gençler Birliği maç sonucu 1-1-41. 11 oran toplam. Fena bir kupon değil bence. Değerlendirilebilir. Şu ligleri hızlıca bitirip Süper Lig'e bakalım. Nerede kaldık? Lig 1'e gidelim. 2 saat 15 dakika sonra. Troy Strasbourg'la karşı karşıya gelecek. 2 haftada 4 puan topladı Troy. İlk hafta Paris FC ile 0-0. İkinci hafta Lorient'ı 2-1 ile geçtiler. Öte yandan Hugo Oliveira yönetiminde Strasbourg ilk hafta Marsilya'ya hezimete uğradıktan sonra geçen hafta son kupa şampiyonu ve süper kupa şampiyonu Lens'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Burada Troy az gol yiyen bir takım ama Strasbourg deplasmanda gol bulabilir. Burada karşılıklı gol var tercihinden yine. Gitmek isterim. Devam ediyorum. Angers-Rennes mücadelesi. Angers geçen hafta Auxerre'yi yendi. İlk hafta Lille'ye yenilmişlerdi. Fena bir giriş yapmadılar. Rennes tarafı da PSG'den puan alıp üstüne Le Mans'ı yendi. 2.5 üst diyeceğim burada da. Rennes gol beklentisi yüksek bir takım. Son gol kralı orada oynuyor. Le Pol. Dikkatli izlemenizi de öneririm kendisine. Burada 2.5 üst tercihim olacak. 1.65-1.70 dolaylarında bir oranı var. Son maçımız. Strasbourg'a 4-0'lık bir hezimete uğratarak başlayan sonrasında Monaco'ya 2-0 yenilen Bruno Genesio'nun Marsilya'sı evinde Paris FC ile karşı karşıya gelecek. Paris FC 4 puanla başladı lige. Fena gözükmüyorlar 2 hafta sonunda.

burada karşılıklı gol denemesi yapılabilir mi? Ya da TGS 2-3 diyeceğim. Hamburg geçen sene evde aldığı puanlarla beraber ligde kalmıştı. Çok da gollü maçlar izlemiyorduk Hamburg'un kendi evinde. O yüzden burada TGS 2-3 aralığında kalmak isterim. Hamburg'un da bu sene önemli eklemeleri var. Leicester'dan Pat Sondaka, daha önce Arsenal'da gördüğümüz Fabio Vieira ve Sambi Lokonga gibi oyuncuları kadrolarına kattılar. Ve bu sene biraz daha iyi bir Hamburg görebiliriz. TGS 2-3 diyeceğim Hamburg Mainz maçı için. Frankfurt-Augsburg maçı, ilk hafta Frankfurt Union Berlin'le deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Augsburg tarafı da Schalke ile oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Gol beklentisi yüksek, bence 2.5-3.5 üst tercihleri değerlendirilebilir. Burada iki takımın da hücum hattında etkili olduğunu görüyoruz. Frankfurt tarafında El Boutalib ilk hafta hat-trick yaparak başlamıştı ki daha önce yine geçen sene takımda olan ama çok bir şey gösteremeyen bir oyuncuydu. Bir çıkış sezonu olabilir. Frankfurt-Augsburg maçına da burada 2.5 üst diyelim. Hatta 3.5 üst denemek isteyenler için. Gelelim Süper Lig'e. Çorum Eyüp maçı için burada ev sahibi kazanır tercihini önermiştik. Yine TGS 2-3'te ikinci opsiyon olsun ilk maçımız için. Konuştuğumuz için bu maçı hızlıca geçiyorum. Ahmet Kasımpaşa maçı. Burada karşılıklı gol önermek istiyorum. Kasımpaşa Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Beneciyak çok iyi bir santrfor gibi gözüküyor. Süper Lig'de daha önce Cagne gibi ya da işte sonra Beşiktaş'ta da oynayan, şu an Konya Spor'da oynayan Muleka gibi bir forvet etkisi yaratacak görüntüsü var. Yine Ahmet Sportif geçen hafta Trabzonspor'u mağlup etti. İlk haftada aldıkları bir Erzurum galibiyeti vardı. Moralliler deplasmanda gol bulacak kaliteye sahipler. Gift Orban, Diasaba, Samuel Bale gibi oyuncularla birlikte. Burada karşılıklı gol var önerebilirim. Burada Kasımpaşa kalecisi Yaniotis'in de kurtarışlarına bir bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Kocaeli Spor, Samsun Spor maçı. Kocaeli Spor geçen hafta geriden gelerek Konya Spor'u yenmeyi başardı. İyi bir görüntüleri var. Yine ilk haftada bir galibiyetleri vardı Ahmet Sportif faaliyetler karşısında aldıkları. Öte tarafa baktığımızda Samsun Spor'un bu sene çok formda olmaktan uzak olduğunu, önemli eksikleri olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bugün Kocaeli Spor'un ben Samsun Spor'a karşı evinde bir adım önde olacağını düşünüyorum. Belki karşılıklı goller izleriz ama Kocaeli Spor kazandığı maçlarda da gol yemedi. İki takım da gol atar seçeneğini burada değerlendirilebilir buluyorum. Bunu söylemek isterim. Bakalım gelelim Trabzonspor Gençler Birliği maçına. Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir takımın başında olacak Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası. Gençler Birliği tarafı da iyi gidiyor. Şu ana kadar geride kalan 3 hafta sonunda 7 puan topladılar. Fenerbahçe ve Göztepe'yi yendiler. Geçen hafta Erzurumspor'la berabere kaldılar. Burada Trabzonspor bakalım bir reaksiyon verecek mi teknik direktör ayrılığının da üzerine. Lige çok iyi başladığını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Ne oyun olarak ne de sonuç olarak bir reaksiyon gelebilir mi? Bugün onu açıyor artık. Gol orucunu bozar mı bunu düşünüyorum. Gençler Birliği savunmasına bakıyorum. Burada Gutas'ın 1.89'luk bir boyu var. Metehan Baltacı'nın yine burada 1.89'luk bir boyu var. Ciddi bir size avantajı olacak Onuachu isminin. Atacağı gole oran nedir onu bir kontrol etmek isterim. 1.38 veriyor yani. Henüz Süper Lig'de sezonda golle tanışmamış bir oyuncuya 1.38 vermek gol atar bahsine ne kadar makul bilemedim. İrfancan Eğribayat'ın kurtarışlarına bakalım dedik ama kaleci bahisleri açılmamış karşılaşma için. O biraz bence can sıkıcı oldu. Burada Trabzonspor'dan galibiyet bekliyorum ama ne kadar rahat olur bilmiyorum. Gençler Birliği mümkün mertebe bence deplasmanda kemer sıkacaktır. Zor mücadelelerden biri bu bana soracak olursanız. Yani Trabzonspor kazanır 1.5 üst oran itibariyle 1.60'a yakın biraz değerlendirilebilir duruyor. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Şimdi bir maç arıyorum sizlerle birlikte. Son yaptığım kupona. 2.45'ten Barcelona 2 yarıyı da kazanır eklemiştik. La Liga'da oynanacak Valencia-Barcelona maçına. Buraya koyduğumda içimin cızı... Bu arada Groningen 2-1 öne geçti. Orada karşılıklı gol var. 2.5 üst bahsimiz isabet sağladı. Buradan oynayan herkesi de kutluyorum. Öyle bir maç eklemek istiyorum ki beni huzursuz etmesin. Biraz yorucu bir gün geçiriyorum. Dediğim gibi huzur benim için önemli. Öyle bir maç istiyorum ki yorumlarınız varsa son 3 dakikamız. 0538 052 1487 yorumlarınız varsa.

0: bekliyorum. Bana öyle bir maç verin ki bir yandan ben de bakıyorum. Huzurum kaçmasın. Huzur ve huşu içinde bu gece kafamı yastığa koyayım. Sizlerden arzum bu. Sion Tum maçında 3.5 üst mesela bende bu çağrışımı çok fazla yapıyor. Ne dersiniz bilmiyorum. Denenmeli mi? Denenmeli mi? Bakalım bir Sion Tum maçına. Burada belki Barcelona ile katlayınca mantıklı bir oran ortaya çıkabilir. 2.5 üstün pek bir oranı yoktu. 1.31 veriyordu ama Barcelona maçını ekleyince oranı 3.21'e tamamladı. 3.5 üstte olur gibi hissediyorum ama nedense bir anksiyete geldi bana. Kaygı bozukluğu başladı. Bir tereddütüm var. Yani Sion Tun maçında Tun'un deplasmanda atacağı 2 gol değerlendirebilirim ama son maçta Basel'den bir gol yedi sadece Tun. Bu da mesela düşündürücü detaylardan biri. Sırbistan'da bir derbi var. Kızıl Yıldız, Partizan. Partizan sezonda çok kötü başladı. 6 maç sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle birlikte 7 puandalar. Kızıl Yıldız tarafı 6 maçta 16 gol atıp gol yemedi. Burada bir oranları kontrol etmek lazım. 1.19 veriyor Kızıl Yıldız'a. Derbi derbi gibi değil. Bunu da pas geçiyorum. Evet, Arsenal 1.5 gol ve kazanır önerisi gelmiş. Burada Raya'nın 2 kurtarışına girilmeli mi? Ya da ne bileyim Emiliano Martinez'in 3 kurtarışına girilir mi? Bakıyorum hemen Arsenal geride kalan maçlarda rakip kaleye gönderdiği şut adedine. Aston Villa maçında 2 şut atıp 1 gol olmuş, kazanmışlar. Yine Coventry maçında da 6 isabetli şut, 6'sı da 6 isabetli şut, 3 gol. Bu maç beni rahatsız etti, anksiyete dediğim gibi. Anksiyeteye neden oldu bende. Arsenal'ı kazanacağını düşünmekle birlikte girmemek taraftarıyım, açık söyleyeyim. Burada Milan-Juventus maçında kalecilere bir şey verilebilir mi? Ben bir tane daha kaleci bahsi bulmak istiyorum. Bunun üzerine biraz yoğunlaşacağım. Selamlar kardeşim. Marsilya Paris FC KG var 2.5 üst rahat gelir. Evet, değerlendirmeye değer buluyorum bunu da. Dediğim gibi kaleci bahsi çok şu an hissiyat olarak yapmam gerektiğini düşünüyorum. Burada hangi maça denenmeli? Mesela Emiliano Martinez'in 3 kurtarışı çok mantıklı geliyor ama yine cesaret edemiyoruz tabii burada. Bakıyorum. Milan-Juventus maçında şimdi iki takımın 2-2 maç istatistiklerine bakalım. Juventus'un Parma maçında rakip kaleye gönderdiği 6 isabetli şut var. Yine Frosinone maçında gönderdiği yalnızca gönderdiği toplam 5 isabetli şut var. Milan tarafına bakalım. Bir Manyon denemesi gelebilir ya da Vicario denemesi gelebilir. Bakıyorum. 5 şut almış kalesinde Manyon. Venezia maçında gol yememiş. Torino maçında da burada Mike Manyon'un bakalım neler yapmış. Açılmıyor Torino maçı şu an. Okey. Torino maçında da kalesinde sadece bir şut görmüş Mike Manyon. Buradan da uzayalım. Bunu da hiç ellemeyelim. Ben bunu değerlendireceğim. Şimdiden dinleyen ve oynayan tercihlerimize herkese bol şans diliyorum. Herkese mutlu hafta sonları. Akşam 17-19 kuşağında tekrardan sevgili Genco abi ve Ulaş abiyle burada sizlerle olacağım. Şimdilik bir es verelim. Ben de biraz dinleneyim. Bugünlük ya da bu saatlik bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Radyo Spor. Çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bassın Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o. Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu başlıyor.
1: Herkese merhaba dostlar, Radyo Spor'dasınız. Bilyoner'le yayınımız an itibariyle başlamış bulunmakta. Hafta sonu bülteni yayındasınız. Bilyoner'in sunduğu Genco Boran, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Direkt seninle açıyorum. Dün nasıl geçti, bize bir dün analizi yap.
2: Nasıl açacağım, benle açacağım tabii.
1: Kendim hiç girmedim ama bak. Maçtır, şudur, budur, tahmin edin. Direkt senden başladım. Dün nasıl geçtim?

0: Premier Lig.
1: Valla çok iyi değildi. Joshua King'in şutu geldi. Nottingham Forest golü gelmedi. Brentford kazanmasını bekliyordum. 1-0 öne geçti. 2'yi de attılar. Hakem VAR'a çağrıldı. VAR'dan geri alındı gol. Son 10 dakika içerisinde de 7 Sunderland'den bir gol ve maç 1-1 bitti. Aston Villa Hull City tam beklediğim gibi 2,5 gol attı. Çok güveniyorum dedim. O çok rahat geldi 0-0'la. Başka ne maç vardı? Başka? Ya şöyle söyleyeyim. 5 maç varsa ikisi geldi, 3'ü gelmedi. 6 maç varsa 3'ü geldi, 3'ü gelmedi. Yani
0: O
1: %50,
0: zaman
1: %50.
0: telafiyi bugün de arayalım.
1: Ama Fener maçında
0: Dün İtalya'da enteresan şeyler oldu. İtalya'da çok enteresan şeyler oldu. Inter ve Roma ikisi de kazandı ama ikisi de zorlanarak kazandı. Inter 2-0'dan çevirip maçı 3-2 son dakikada attı. Roma dakika 88'e 1-0 mağlup girdi. 88'den sonra attığı 2 golle 2-1 kazandı.
1: Roma'ya bakmadım. Ama Inter'i gördüm 2-0'dan 3-2.
0: Ama çok
1: Ya dün
0: enteresan.
1: geri gelişlerin günüydü. Bak Fenerbahçe 1-0'dan 2-1. Roma 1-0'dan 2-1. Inter 2-0'dan 3-2. Dortmund 2-0'dan 3-2. Bunlar sırf benim aklımdaki geri dönüşler.
0: Bir şey söyleyeceğim şu anda sana. Spor Toto bültenindeki yabancı maçlara özellikle dikkat etmek lazım. Yani o maç oraya eğer ki
1: konduysa.
0: koyulmuşsa illaki bir şey var. Bak Inter ve Roma ikisi de Toto'daydı. Biz de böyle ortak Toto yaptık arkadaşlar beraber.
1: Evet.
0: Dedim Inter'de kazanır, Roma'da kazanır. İkisi de kazanır dedim. Ve ben ikisinin de rahat kazanmasını bekliyorum. Napoli Atalanta'nın hani performans durumunu bildiğim için. İkisi de oldu ama ikisi de çok zor oldu. Birinin galibiyet oranı 1.45 iddiada, diğeri 1.48. Yani 1.45 ve 1.48'lik oranlar gibi rahat olmadı. Çok zor oldu. Oraya eğer ki Toto ya yabancı maçlara seçip
1: Alıyorsa
0: alıyorlarsa genç oran
1: bir tehlike vardır.
0: Bilmediğim bir şey vardır orada
1: Tabii bir
0: illa ki.
1: tehlike vardır.
0: Bu güzel bilgi açmış oldun.
1: Güzel.
0: Şimdi
1: Ben
0: sevgili
1: de bana
0: genç oran.
1: mesela Toto'da bir sürpriz maç versen hangisini verirsin dediklerinde Bilbao verdim. 2-0 mı 3-0 mı ne kazandı Bilbao?
0: Hollanda'da Groningen Twente maçının ilk yarısı bitti. 13-15'te başlamıştı. İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. İngiltere Championship'te Birmingham Wolverhampton müsabakası başladı. 2 dakika geride kaldı maçta. 14 seansı maçı. Gol yok. Gol oldukça atıldıkça haberdar edeceğiz. Bu maça bakacağız. Rusya'da Orenburg Akrom başladı. 14 seansı. Çekya'da Mladá Boleslav Banik Ostrava başladı. Ukrayna'da Dinamo Kiev Çerkezi maçının ilk yarısı bitti. 13 seansı maçı 0-0'lık eşitlik var ilk yarıda. Bugün ikinci lig kırmızı grupta, beyaz grupta, üçüncü liglerde çok sayıda müsabaka var. Bu liglerde, alt liglerde başlıyor. Bunlarda da goller oldukça yayın saat dilimizde sizlere söyleyeceğiz. 16'da, 17'de. Bugün bu arada şimdiden söyleyelim. Saat 19'a kadar beraberiz.
1: Evet.
0: Bugün
1: Bugün 14-19 yayınımız.
0: O yüzden kırmızı grubun, beyaz grubun gollerini 17'de başlayan maçların gollerini de hep birlikte takip edebileceğiz. Maçlar normale göre tabii ki biraz daha geç başlıyor yaz olduğu için. Güney Kore'de Anyang 0, Gangwon 1, Gimcheon 1, Gwangju 0 ikinci yarılar başladı. Bakıyorum Japonya'da Vissel Kobe Nagasaki maçının ilk yarısını ev sahibi 2-0 önde tamamladı. Kawasaki Shimizu karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk tarafında 10 kişi kaldığını söyleyelim. Çerezo Osaka Tokyo 0-0 devam ediyor. İkinci yarı yeni başladı. Kashiwa Yokohama'da da ikinci yarı yeni başladı. Konuk taraf 1-0 önde götürüyor. Tokyo Kyoto Sanga'da dakikalar 32'yi gösteriyor. 0-0'lık eşitlik var. Portekiz 2'de Vizelabil Felgueras 0 ilk yarı sonucu bu şekilde oluştu. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde.
1: Basketbolda Dünya Şampiyonası'nda millilerimiz ikinci maçına çıktı. Avustralya tabii zor bir takım, kuvvetli bir takım. Dünya Şampiyonalarında Amerika'nın tabii çok büyük bir üstünlüğü var yıllardır. Onlardan bir kere o şampiyonayı alıp evine götürme başarısı gösterip Amerika'nın şampiyonluklarının arasına girme başarısını göstermiş bir takım Avustralya. Yani millilerimiz biraz direniyor gibiydi ama dördüncü çeyreğin başlamasıyla fark 10 sayıyken şu anda 17'ye çıktığını görüyoruz. Farkın 4

0: Şehrin bitmesine 7 dakika var. 76-59 Avustralya'nın Türkiye karşısında üstünlüğü var.
1: Pekala. Bugün Premier Lig'de iki maç var ama biri çok güzel bir müsabaka.
0: Bence ikisi de güzel ya.
1: Haftanın maçı bir tanesi ama.
0: Ama biri haftanın maçı, doğru.
1: Arsenal-Chelsea müsabakası. Ben de merakla bekliyorum. Hem yorumunu bekliyorum hem maçı da bekliyorum izlemek için. Keyifli müsabaka olması.
0: Galiba ilk yarım saatini yakalıyoruz değil mi?
1: Tabii 18-30. 18-30. İlk yarım saatte buradayız. Güzel. Canlısından ilk yarıda bir şey yakaladık.
0: Hiç canlıya gerek yok. Söyleyeyim mi? Söyle. Kimseye de bekletmeyelim. Arsenal'in net kazanmasını bekliyorum. Peki, hani evet. Öyle böyle değil.
1: 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Erdal abi, Valencia Barcelona deplasman 5.5 korner üst. Arsenal Chelsea'de takım faulü, Arsenal 14 artı oynamış. Everton United'da maç sonu 2, Juventus Milan'da deplasman 1.5 üst bekliyor. Yorumlayacağız maçları, Premier'de konuşacağız. İstanbul 2. haftası geldi. Burgazada Murat Bey'den hemen yayın başlar başlamaz. Teşekkür ediyoruz. İlk ayak 1-2-4-5-6, 2. ayak 1-4-9, 3. ayak 1-tek, 4. ayak 7-8, 5. ayak 3-4, 5-6-7-8-9-10, son ayakta 4-7. Burgazada Murat Bey'in İstanbul 2. haftası. Tekrarlıyorum. İlk ayak 1-2-4-5-6, 2. ayak 1-4-9, 3. ayakta 1 numara tek, 4. ayak 7-8, 5. ayak 3-4-5-6-7-8-9-10, son ayakta 4-7. Burgazadan Murat Bey'in İstanbul 2. altılısı değerlendirenlere, oynayanlara şimdiden bol şans dileyelim. İstanbul'da ilk altılı Ganyan'ın ilk ayağında geride kaldım. 2 numaralı Eren Ağam kazandı. Henüz Ganyan belli değil, belli olunca söyleriz. Yaklaşık 18 milyonluk bir tevzi miktarı var dağıtılacak ikramiye tutarı. İstanbul'da ilk altılı Ganyan'da. Hava durumu açık, sıcaklık 26 derece, nem %72, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bahis alacaksınız eğer, bu bilgileri göz önünde tutabilirsiniz. Biz de Radyo Spor olarak 15.30 itibariyle at yarışı yayınlarına başlayacağız. Bizler konuşurken, ben konuşurken bir gol oldu. İngiltere Şampiyonşip'te oldu gol. Birmingham Wolverhampton müsabakasında konuk taraf öne geçti. Henüz 3. dakikada 1-0 öne geçti Birmingham. Wolverhampton, Birmingham deplasmanında. Sevgili dostlar, o gol haberini paylaşalım. Orenburg Akron, Mlada Boleslav Banik Ostrava, Dinamo Kiev Çerkezi maçları 0-0'lık eşitlikte gidiyor. Buralarda gol yok. Başka da söylediğim maçlarda yeni bir gol haberi bulunmuyor. 10 geç reklamına gidelim. Reklamadan çıkalım, sonrasında buradayız.
2: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
7: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Şöyle bir skorlara bakalım, sonrasında tahminlere geçeceğiz. Groningen Twente'de ikinci yarı başlamadı. 2-2'lik eşitlik var.
8: Dortmund'da öyle bir söyledin ki Groningen maçın ikinci yarısı başlamadı.
7: Başlamadı. 2-2'lik eşitlik var. O orası duruyor. Birmingham Wolverhampton'da golde bir iptal yok. Wolverhampton 1-0 önde. Dakikada 12'ye geldi. Orenburg Akron'da gol yok. Mladá Boleslav Banik Ostrava maçında gol var. Ev sahibi 1-0 önde. Dakika 13. Dinamo Kiev Çerkezi 0-0. Dakika 52. Anyang 0, Gangwon 2, Gimcheon 2, Gwangju 0 olmuş. Buralarda da gol var. Dakikalar 60. Başka da yeni bir gol haberi yok. Mesajlar var. İlk mesaj sana gelmiş özellikle. Hı. Genco Bey, neden Arsenal'i bu kadar öneriyorsunuz? Sebepleri nedir acaba? Çünkü ben Chelsea'den sürpriz yapar diye düşünüyorum demiş. Dinleyicimize de soralım. Siz neden Chelsea'den sürpriz bekliyorsunuz? Siz de sebeplerinizi yazın. Biz Arsenal maçı zaten detaylı bir şekilde konuşacağız.
8: Söyleyeyim değil mi şimdi?
7: Şimdi söyle ama detayında geçeceğiz.
8: Tamam, ben hakikaten dinleyicimizin neden Chelsea'den sürpriz aradığını hakikaten merak ediyorum. Kendi gerekçelerime gelince, Chelsea ligde oynadığı ilk iki maçta Fulham'ı 3-2 yendi, Brighton'ı 4-3 yendi. Yani kazandığı iki maçta bile 5 gol yedi. Kalesinde 5 gol gördü. Orta sahada Enzo Fernandez transferin son haftasında Manchester City'ye gitti. Hatta son haftası değil, son 1-2 gününde Manchester City'ye gitti. Orta sahanın gerçekten çok önemli bir ismi. Yine orta sahanın önemli bir ismi Caicedo Brighton maçında sakatlandı. Bugün ilk 11 oynayıp oynamayacağı belirsiz diyor. Fakat benim baktığım bir tane Türk kaynağında ve bir tane de İngiliz kaynağında Caicedo ilk 11'de gözükmüyor. Chelsea'nin orta sahasında Leiva ile Reece James gözüküyor.
7: Yani transferin son gününde Lamin Kamara'yı almaya çalışmışlar Monaco'dan ama önce de anlaşmışlar ama sonuçta iş bozulmuş. Monaco satmaktan vazgeçmiş.
8: Evet.
7: Sezon genelinde nasıl olacak bu iş? Orta saha rotasyonu.
8: Vallahi çok kötü olacak işte. Reece James oynuyor. Yani Reece James'in ana yeri bek. Tamam, özel bir oyuncu. 6 numara da oynuyor ama ana yeri bek, yani şey gibi düşün. Philipp Lahm gibi düşün ama Philipp Lahm olmayan versiyonu düşün. Philipp Lahm nerede oynasa Philipp Lahm oynar dersin. O özel bir oyuncuydu. Ama yani aklıma gelen en yakın örnek hem 2 numara hem 6 numara oynayan Philipp Lahm olduğu için o geldi aklıma. Ama Reece James nere? Philipp Lahm nere yani? Kaldı ki Leiva da aynı şekilde. Yani orada 2 hafta önce İngiliz ligi başlamadan önce herkes Enzo ile Caicedo oynar 6 ve 8 diye düşünürken şu anda bu ikili çıkıyor. Yani Arsenal'de daha gol yemeden iki maçını oynadı ve kazandı. Savunması gerçekten çok sağlam. Duran toplarda her zaman

0: gibi yine çok iyiler. Ben soliste çok iyi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evinde de oynuyor. Yani benim gerekçelerim bunlar. Sürpriz 02'yi hangi koşulda arıyorsanız bizi yazarsanız şöyle güzel bir birbirimizin fikirlerini almış vermiş oluruz.
1: Pekala, İtalya ile başlamak istiyorum. Bir 16 maçların ardından çıkaralım sevgili Gencovaran.
0: Tamam, bu arada merak eden varsa Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Avustralya 82, Türkiye 65, son 2 dakikaya girmek üzereyiz.
1: Pekala, bilgisayarımızda İtalyan maçlarının bilgisayar skor tahmini vardır diye tahmin var. Ediyorum.
0: Frosinone Venezia, Parma Monza, Bologna Sassuolo ve Juventus Milan.
1: Pekala.
0: Onunla mı başlasak acaba?
1: Yok. Son maçlar sonra. Saat dilimine göre gidelim. 16'da Parma ile Monza karşı karşıya geliyor. 2.46, 2.70, 2.50, 1.02, 2.56, 1.49, 2.5 üstü, 1.98, var 1.68, yok da 1.72 olarak belirlendi. Risk merkezi tarafından iki takım da ilk iki maç neticesinde henüz puanla tanışamadı. 1 ile 2 çok dengeli, birbirlerinin bu sene doğrudan rakibi konumunda, büyük takım düşme mücadelesinde birbirinin rakibi konumunda. Parma'ya baktığımızda sezon ilk resmi maçı kupada Catania'yı 2-0 devirerek moralle başlamıştı ama takip eden Cagliari maçını 1-0 kaybetti. Juventus deplasmanı 2-0 kaybetti. Cremonese maçını da İtalya kupasında yine 2-0 kaybetti. Tabi bunlar arasında Juventus mağlubiyeti, deplasmandaki mağlubiyeti çok fazla önemsememeli ama Cagliari de hedef maçlarından birisiydi. Orada da sahada mağlubiyetle ayrıldı. Parma özellikle hücumda üretkenlik açısından çok zorlanıyor. Yani yalnızca gol atamamasından değil, pozisyona girme konusunda da çok büyük sıkıntı yaşıyor. İtalya Kupası'ndaki ikinci turdaki bu Cremonese mağlubiyetini çok fazla önemsemek lazım. Çünkü neredeyse tamamen yedek kadroyla çıktılar sahaya. Yani o kulvarı gözden çıkarmışlar, elenmeye çıkmışlar. Neticede elendiler, çok fazla üzerine durmamak lazım. Monza ilk maç Inter'e 4-1'lik skorla deplasmanda mağlup oldu ki ezildi, hiç oyuna hakim olamadı. Oyunun hiçbir bölümünde hakim olamadı. Hiçbir dakikasında skor alabileceğini, bu maçtan puan alabileceğini hissettirmedi. 1-0 geri düştü maçta, belki 1-1 buldu ama orada da Inter'li oyuncuların bir rehaveti vardı. Inter belki tek gol atmıştı ama çok yoğun bir oyun hakimiyeti vardı. Yani maçı kazanacakları o dakikada itibariyle belliydi. Bir rehavetten attılar golü, 1-1 buldular ama sonrasında 4-1'lik fecaat geldi. O da çok fazla üzerine durulmamalı çünkü İtalya'da sezonun başından beri söylüyorum, iki tane çok formda takım var. Sezonu çok iyi giren iki takım var. Biri Inter, diğeri Roma. Yani Inter mağlubiyetinin üzerine durmamak lazım. Takip eden maç Udinese müsabakasında kendi sahalarında 3-2 kaybetmelerine rağmen ben Monza'yı ilk maçta ne kadar beğenmediysem o müsabakada kaybetmesine rağmen beğendim. Mücadelesini beğendim en azından. Kötü bir maç ortaya koymadı. Onlar da İtalya Kupası'nda Torino ile oynadılar. Onlar kazanarak bir üst tura çıkmayı başardılar. Onlar biraz daha karma bir kadroya sahaya çıkmışlardı. Müsabaka düşme hattını, küme düşme hattını çok yakından ilgilendiriyor. Parma tarafında böyle 5-3-2'lik bir sistem dizisi konuşuluyor. Biraz geçiş, iç sahada oynamasına rağmen geçişte kontra atakla birlikte pozisyon yakalamaya çalışacak konuşuluyor. Yazılanlar bunlar İtalyan basında. Ben çok golü bir müsabaka beklemiyorum. 2.5 gol altı benim ilk tercihim olacak. Eğer ki ideal kuponda değerlendirmek istiyorsanız da ilk yarı sıfır tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.
0: Evet, diyor ki bilgisayar, Parma 300 dakikadan fazla bir zamandır Serie A ve Coppa Italia'da gol atmayı başaramadı. Fakat Monza'nın savunması o kadar...
1: Abartmak için
0: geçen seneydi. Geçen seneyi de almışlar.
1: Abart. Geçen sene de bu sene İtalya Kupası'nın ilk turunda gol atmıştı. 3 maçta yalnızca burada gol atamadı.
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Ne diyor? Bir daha söyle.
0: İşte Serie A ve Coppa Italia'da 300 dakikadan fazla zamandır gol atamıyor dedi.
1: Tamam işte o 3 maç artı uzatmalarını koymuş Genco Orhan. Yani 9-18-2 yani 270 dakika zaten 30 dakika da uzatma eklemiş. Bir parça mübalağa sezdim. Ama varmaya çalıştığı nokta doğru bir nokta. Hücumda
0: ama diyor ki rakipte şey çok gol yiyen bir takım diyor. Rakip çok fazlasıyla gol yiyen bir takım
1: yani,
0: diyor.
1: Şimdi tabii burada bilgisayar yani şunu göz ardı. Yani Inter deplasmanında yenilen 4 gol yani Monza seviyesindeki bir takım için Parma maçıyla ilgili bir ölçü değil yani. Orada 6-7 de yiyebilirdi. Takip eden Udinese maçında da 3 gol yediler ama yani öğrensin, ilk mesela yenilen gol sayısı şu anda 7. Ama bunun 4'ü Inter'den geldi. Neyse devam edelim.
0: Tamam. Monza'nın savunması o kadar kötü ki Parma'nın Monza'ya bir gol atması çok normal karşılanabilir diyor. Ve bunu da bekliyorum diyor bilgisayar.
1: Bir sıfıra bağlayacak gibi geliyor.
0: Yok.
1: Ne diyor?
0: Diyor ki rakibin de onlara cevap vermesini bekliyorum demiş. Bir birlik beraberlik bekliyorum diyor bilgisayar.
1: 2.5 altımızdan şaşmadık.
0: 2.5 yani. Alttan şaşmadık. Biraz limitte 1-1 ama şaşmadık. Bayağı eksikler var gibi gözüküyor Ulaş.
1: Oku bakalım.
0: Bakıyorum.
1: Parmada iki tane durum belirsiz oyuncu var.
0: Valeri, Del Prato ve Keita'nın dönmesini bekliyorum demiş bilgisayar.
1: Ben eksik listesinde, benim önümdeki listede İtalyan basında yok bu oyuncular. Valeri zaten
0: İşte zaten dönmesini bekliyorum demiş.
1: 11'lerde gösteriliyor zaten.
0: Savunmada Drobnik'in de dönmesini bekliyorum
1: acaba
0: diyor.
1: Acaba şöyle dönmesini bekliyorum derken İtalya kupasında rotasyon
0: olabilir. Odur. Olabilir.
1: Ona
0: tamam.
1: Bakıyordu. Zaten orada yedek çıktılar.
0: Bu arada 87-71 bakalım Avustralya sonucumu kullanacak mı? 5 saniye 4 saniye galiba kullanmayacaklar. Evet kullanmadılar. 87-71 millilerimiz ikinci maçını Avustralya karşısında kaybetti. Zor bir fikstür, zor bir maç tabii. O da ayrı, bakalım millilerimize sonraki maçlarında bol şans dileyelim. Parma'da orta sahada Caviglia sakatlığından dolayı oynamayacak diyor.
1: Durum belirsiz yazıyor bendeki listede.
0: Monza'da Kurya yok. Takım kaptanı Pessina ve yeni transfer ettikleri Gustavo Varela sakatlığından dolayı oynamayacak diyor.
1: Doğru, yok.
0: Başka da eksik gözükmüyor. Hep giden gelen böyle bir karmaşa var orada. Ama senin dediğin gibi galiba kupada dinlendirilen oyuncuların gidiş gelişini evet, çok yazmışlar.
1: Mladen Boleslav'ın bu arada ikinci golü geldi. Banik Ostrava karşısında 2-0'ı buldu. Çok mesaj geldi. Şu mesajları hızlı bir şekilde konuşalım. İyi yayınlar. Bugün kuponum Everton United karşılıklı gol var. Odense Kopana karşılıklı gol var. Trabzonspor Gençler Birliği maç sonu 1. Fortuna Köln Düsseldorf karşılıklı gol var. Dinleyicimiz kuponu bu şekilde demiş. İsmi göremedim. İsmi yazarsa ekleriz. Selamlar Nazil'den Fatih. Parma Monza deplasman 0.5 üst. Kasımpaşa Ahmet deplasman 0.5 üst. Poznan Rakov deplasman 0.5 üst. Pana Paok deplasman 0.5 üst. Yuva Stabia Pisa ev sahibi 0.5 üst. Bol şans dileyelim. Ben Parma Monza müsabakasında 2.5 alt diyorum. Yani gelirse bir gol gelir. En fazla 1-1'e bağlanır diye düşünüyorum ben. Kasımpaşa Ahmet müsabakası gollü geçer. Burada deplasman 0.5 üst denilebilir. Karşılıklı gol var denilebilir. Geri kalan 3 maçla ilgili herhangi bir benim fikrim yok. Ordu'dan Tuna.
0: Trabzon'da zor maç.
1: Ertebelli Madersburg. İlk yarı gol var. Cesana Montava ilk yarı gol var. Sion Tun ilk yarı gol var. Arsenal Chelsea ilk yarı gol var. Çok güveniyorum abi. 170 katı demiş. Bol şans dileyelim.
0: 170 katı veren bir kupona güvenmek iyi.
1: Hem de çok güveniyor.
0: Ben de oynayayım o zaman.
1: Ama sürpriz de böyle şeyler denilebilir yani.
0: Ya tabii ki.
1: Arsenal maçı 3.5 üst, hatta biraz daha zorlarsak daha da üst demiş bir dinleyicimiz. Kolay gelsin. İyiler Monza 2 offside düşünüyorum. Fikirleriniz nedir? Bol şans diyelim. Abi ben Doğan Kartaş falan başlayayım. Defansta sağdaki soldaki gitmeden toparlanması diye düşünüyorsunuz. Derbiyi konuşuruz. Size bir soru sormak istiyorum. Zaman kaybı olması diye bir sürü kural getirdi. Hakemin kesin bir pozisyon içimiyle maçı oynatıp pozisyon kaybolunca düdük çalması asıl zamanı kaybettirmiyor mu? Demiş dinleyicimiz. Ama bu VAR'la ilgili herhalde. VAR'ı söylüyor dinleyicimiz değil mi?
0: Olabilir.
1: Bir pozisyon içimiyle maç oynatıp pozisyon kaybolunca düdük çalması. Zaman kaybettiriyor da oradaki durum şu. Yani gol pozisyonunda hakem, yan hakem offside'i kaldırıp atağı keserse ve hatalı bir şekilde kesmiş olmasın diye pozisyonu oynatıyorlar. Sonrasında eğer varsa bir durum VAR'a bakılıyor. Bakıyorum. İzmir'den Yaşar Bey'in kuponu Çorum, Eyüp 1 ve 1.5 üst Valencia, Barcelona deplasman her iki yarıyı da kazanır. Arsenal Chelsea maç sonu bir bol şans dileyelim. Gelen mesajlar bu şekilde. Birmingham Wolverhampton bu arada 1-1'e geldi. Dakika 24'te. 3-4 dakika sonra da Almanya'daki maçımız başlıyor. Genco Baran açacağız.
0: Zaten şey bitti. Basket maçı bitti.
1: Açacağız ve
0: gene 0-0'a bağlayacağız
1: bu sefer,
0: maçı.
1: Bu sefer bizde ya. Bu sefer inanıyorum.
0: Vallahi
1: çok da güzel maç geldi. Hertha Berlin maçı
0: vurdu. Dün Almanya'dakiler nasıl bitti?
1: Sen bilmiyorsan ben hiç bilemem. Genco Baran.
0: Bir dakika bakalım. Merak ettim. Hani hep gol oluyordu ya. Ama kimse bir şey demediği için herhalde bir şey olmadı bu sefer. Bakıyorum Almanya 2.
1: Birmingham Wolverhampton istatistikleri söyleyeyim ben. Sen bak.
0: Ulaş neler olmuş yine?
1: Ne olmuş? Gene mi aynı?
0: 4-4, 2-2, 3-0, 2-1. Gene bayağı. Hepsi olmuş. Üst bitmiş.
1: Bir tane 4-4 tabii çok dikkat çekiyor. Birmingham 3 şut 2 isabet. Wolverhampton 4 şut 3 isabet şeklinde gidiyor. 2 korner oldu. Birer karşılıklı korner kullandılar. Rusya'da Orenburg Akron dakika 26 0-0. Ukrayna'da Dinamo Kiev Çerkezi 0-0 dakika 65. Çekya'da Mladá Boleslav 2 Banik Ostrava 0 dakika 26. Groningen 22. yarı başladı. Dakika 54'e geldi. 2-2'lik eşitlik var. Almanya 2. Bundesliga'da 14-30'da Fürth Heidenheim. Hertha Berlin, Magdeburg, Osnabrück, Braunschweig maçları var. Genco Varan, biz Hertha Berlin, Magdeburg'u açtık. 2.5 üstü oranı kaç biliyor musun maçta?
0: 1.30.
1: 1.19.
0: Oo.
1: 3 maç içerisindeki en düşük 2.5 üstü oranı burada. Bunu kurutmayacağız.
0: Bunu artık kurutursak
1: burada
0: zaten.
1: Burada gollerden kazanacağız Genco Varan.
0: Hakikaten diyecek bir şey kalmaz.
1: Burada gollerden kazanacağız. Merhaba Kocaeli'den Muzaffer, İstanbul 2. altılısı. İlk ayak hepsi. 2. ayak 1.4, 3. ayak 3.5.6.7. Dördüncü ayak 6 numara tek. Beşinci ayak 3-9-10. Son ayakta 4 numara tek. 210 lira kupon bedeli varmış. İlk ayak hepsi. İkinci ayak 1-4. Üçüncü ayak 3-5-6-7. Dördüncü ayak 6 tek. Beşinci ayak 3-9-10. Son ayakta 4 numara tek. Kocaeli'den Muzaffer Bey de İstanbul ikinci altısı için teşekkür ederim. Ulaş abi iyi yayınlar. Genco abiye de selamlar. Radyoyu yeni açtım. Hı. Dinlediğim süre zarfında Fire'nin sultanlarından bahsetmeniz. Bugün İtalya maçı çok keyifli olacak. Sonsuz başarılar diliyorum Mustafa Demirkaya. Fire'nin sultanlarından bahsedeceğiz Mustafa. Çünkü Fire'nin sultanlarından bahsetmek için çok fazla zamanımız var. Bugün 19'a kadar yayındayız. Detaylı bir şekilde
0: bir de 15'te
1: konuşacağız.
0: Ortak yayınımız
1: ortak
0: var.
1: Ortak yayınımız da var. Onu da haberini
0: saat 15'te 15.30 arasında zaten Fire'nin sultanları ile ilgili bütün gelişmeleri, evet. Final maçı özelini duyacaksınız Radyo Spor'da.
1: Maç finale yakına kadar buradayız yani. Saat 19'a kadar buradayız. Onları konuşacağız. Erken bir şekilde erken maçları konuşalım ki başlamadan o konuları konuşmaya, Fire'nin sultanlarını konuşmaya zamanımız kalsın. Şimdi... Burak Alıcı'nın tüyoları kazandırmış. Tebrik ederim. Dinleyicimiz kupon göndermiş. Burak Alıcı tebrik ederim.
0: Osimhen ve Lemina ile ilgili çok soru geliyor tabii dünkü açıklamalardan sonra. Valla Lemina konusunda Galatasaray'ın risk alacağını zannetmiyorum ama dünkü açıklamadan sonra bile ben Osimhen'in hala bir risk alıp oynayabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Tabii ne kadar sağlıklı olur, ne kadar doğru olur onu zamanla göreceğiz. Bir de tabii daha şu anda bugün pazar. Pazartesi salı var. Çarşamba'da maç Türkiye saatiyle 10'da oynanacak. Yani o günü de koca bir gün olarak sayabiliriz. Bakalım tedaviye 3 gün boyunca Osimhen nasıl reaksiyon gösterecek? Hep beraber göreceğiz ve
1: Almanya
0: ben %50-50 diyorum.
1: Almanya 2'deki koreografiye güzelliğe bakar mısın?
0: Dün Schalke de aynıydı.
1: İnanılmaz. Schalke Almanya Bundesliga'da da.
0: İşte Schalke maçı aynıydı koreografi. Bayern Münih maçı.
1: Ben Almanya 2 olarak dedim. Yani bir Almanya
0: alt ligi maçı alt için bile maçı yani. Anladım.
1: Tıktım tıktım tribünler. Çok güzel bir koreografi hazırlanmış.
0: Ama alt lig dediğin takım da Hertha Berlin.
1: Olsun.
0: Ya 80 bin kişilik stadı var.
1: Şuna baksana genç olarak. Ne kadar güzel.
0: 80 bin kişilik stadı var.
1: Almanya'daki tribün kültürü herhalde. Yani İngilizlerde kimse de yok herhalde.
0: Muhteşem.
1: Tahminimce yok kimse de. Maç başlıyor. Burada güzel bir gol bahsi çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Ulaş Bey, Genco Bey selamlar. Trabzon maçı hakkındaki görüşleriniz nedir? Ben Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum. Erkenden söyleyeyim ben tahminimi. Genco Bey'in zor bir maç dedi.
0: Ya valla yani bir reaksiyon göstermesi lazım.
1: O reaksiyonu ben galibiyetle sonuçlanacağını düşünüyorum. Osimhen oynamazsa Sporting Lisbon Galatasaray maçı ne olur demiş.
0: Osimhen oynamazsa ben Osimhen oynarsa Atilla bile Bey. Çok zor olacağını düşünüyorum ama Osimhen oynamazsa ben zaten Portekiz deplasmanları Türk takımlarının çok kolay puan alamadığı bir deplasman olduğunu düşünüyorum. Bize ters ve zor gelen bir deplasman Portekiz takımlarının deplasmanları. Osimhen olmazsa ben yani pek ihtimal vermiyorum Galatasaray galibiyetine ya da beraberliğine.
1: İzmir'den Göztepe'li Bahadır. Bugün Fener'in sultanlarına bahis alacak arkadaşları bir istatistik. Son 6 maçın 5'i 4 periyot üstüne bitmiş. Bugün de 5 periyotta biter diyorum demiş.
0: Herhalde millilerimizle ilgili tabii. Bir istatistik bu.
1: Voleybolla alakalı bir paylaşım. Tahminde 5 periyotta biter dedi dinleyicimiz. Reklama gidelim reklamdan sonra.

0: sonra buradayız.
1: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
9: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
12: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Radyo Spor. Reklam.
13: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
13: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
14: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi Groningen Twente 2-2 devam ediyor. Hertha Berlin maçı başladı. Bakın maçtaki 2.5 gol üstü beklentisi o kadar fazla ki. Oran 1.19 fakat biz açtık izliyoruz. İşte o
15: maç her şeye kadir.
14: O maç her şeyi. Aynen öyle. İstersen İngiltere Premier Lig'de bir
15: 16'yı konuşalım. Everton
14: Manchester'la başlayalım.
15: Evet. Hemen sana bir asist. 3.32, 3.37, 1.73, 1.02. 2.5 altın oranı 2.01, 2.5 üstü 1.47. Var 1.43, yok da 2.10 olarak belirlenmiş durumda. Everton 2 maç neticesinde 4 puanda. United 2 maç neticesinde 3 puanda. Everton'ın maçları, resmi maçları. İlk lig müsabakası. Crystal iç sahada 2-0 kazandı. Takip eden müsabaka İngiltere Lig Kupası maçı. Preston maçı 4-0 deplasmanda kazandı. Son müsabaka Bournemouth Lig'de, o maçta 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. United'ın resmi maçları şu ana kadar Hull City'le oynadı. İlk maç deplasmanda 2-0 kaybetti. Ipswich'le oynadı son maçında. O maçı da 5-2'lik skorla kazandı. İngiltere Lig Kupası'nda müsabakaya çıkmadı Manchester United. Şunu da söyleyelim, bu müsabakadan 4 gün sonra Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'la Azerbaycan ekibiyle bir müsabakası var. Bu iki takımın geçen seneki maçlarına baktığımızda United'ın sahasındaki maçı Everton 1-0 kazanmıştı. Everton'ın sahasındaki, yani bu sahadaki maçı da Manchester United 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. Risk merkezi gollü bir müsabaka öngörüyor. United da favori olarak açıklanmış. Sevgili Genco Baran, nasıl bir müsabaka olmasını bekliyorsun bu maçın?
14: Valla şimdi önce kadrosal bilgilere bakalım. Çünkü Manchester'da bazı önemli isimlerin durumları ile ilgili haberler var. Mesela yeni transfer Baleba. 70 milyon pound'a alınmış bu oyuncu. Fakat sakatlığı varmış. Sadece

0: gün değil, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyemeyecek. Yani 1-2 hafta daha Baleba'nın oynamayacağı söyleniyor. Zaten Ugarte, Diallo, De Ligt'in sakatlıkları devam ediyor. Fakat Luke Shaw ve Mason Mount'un antrenmanlara başladığı haberi var. Ulaş, tekrar ediyorum, Luke Shaw ve Mason Mount'un antrenmanlara başladığı haberi var. Risk alıp almayacağı konusunu tabii ki maç kadrosunu gördüğümüzde biz de anlayacağız. Ugarte, Diallo ve De Ligt kesin yok. Baleba yok diyorum ama yani yeni transfer, zaten hiç oynamadı Manchester adına. O geldiğinde bizim için bir artı olacak. Everton'da Everton'ları çok sevindiren bir haber var. O da Jack Grealish'in yeniden Everton'a gelmiş olması oldu. Jack Grealish biliyorsunuz geçen sene de Everton'a kiralanmıştı. Pep Guardiola ile yaşadığı sorunlardan dolayı. Fakat geldikten 2-3 hafta sonra çok ağır bir sakatlık geçirdi ki çok müthiş katkı sağlıyordu Jack Grealish. Everton'da harika işler yapıyordu ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. Transferin son gününde yine Manchester City'den kiralandı Jack Grealish. Everton'da bugün ilk 11'de çıkması da bekleniyor. Eksiklere baktığımda tabii önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. O da Everton'da forvetin önemli isimlerinden biri olan Ndiaye Manchester City'ye satıldı 60 milyon pound'a. Onu da söyleyelim. Şimdi bu gelişmelerden sonra iki takımın muhtemel 11'ini sizlerle paylaşayım ki zaten 4'e kadar az kadro açıklandığında bir kıyaslamayı da yaparız. Everton'da kalede Pickford var. Savunmada O'Brien, Tarkowski, Brent Waite ve Mikolenko dörtlüsü. Garner, Armstrong ortadaki ikili. Forvet arkasında Johnson, Dewsbury Hall, Jack Grealish ve ileride de Barry'i görüyoruz. Manchester United'da kalede Lammens, savunmada Dalot, Maguire, Martinez ve Luke Shaw dörtlüsü. Orta sahada Maino ve Tielemans ikilisi, forvet arkası ki yani Manchester'ın forvet arkası hakikaten benim çok beğendiğim bir forvet arkası oldu. Mbeumo, Fernandes ve Rashford, ileride de Cunha'yı görüyoruz. Ulaş, şimdi Everton'ın menajeri David Moyes, Everton'da öyle bir başarılı İki sezon geçirmişti ki Manchester United'da Sir Alex Ferguson Manchester United'ı bıraktığında benim yerime geçecek tek bir aday, tek bir isim vardır. O da David Moyes'tir dedi. Fakat olmadı. David Moyes oradan oraya gezdi, etti falan derken bir daha Everton'a geldi ve iyi işler yapıyor Everton'da. Geçen sezon da kötü değildi. Bu sezon üzerine koyacak gibi gözüküyor. En azından başlangıç öyle. Sen de söyledin. Bir galibiyet, bir beraberlikleri var. Kadroda Jack Grealish gibi benim çok beğendiğim bir isim var. Savunma Tarkowski ve Brent Waite, yani milli ikili diyebilirim neredeyse. Brent Waite zaten öyle de Tarkowski de girip girip çıkıyor. Yani Everton kendi evinde büyük takımları ağırlamayı sever. David Moyes böyle maçlarda büyük takımlara karşı iyi bir panzehir hep yaratır. O yüzden Everton-Manchester United maçında ben taraf tahmini yapmayı doğru bulmuyorum. Şimdi az önce ne dedim? Evet, gol geldi Almanya'da. Abi, bunu biz de kurutamadık Ulaş.
1: Dedim ben sana.
0: Bunu biz de
1: orada kurutamadık. Madem gol dedin, bir gol daha, bir gol haberi daha var. Birmingham'da Wolverhampton karşısında 2-2'yi buldu.
0: 2-2 oldu. Önce 2-1, sonra 2-2. Hertha Berlin'in golü geldi. Dakika 10. Ne dedim? Forvet arkasında Mbeumo, Bruno Fernandes ve Rashford'u çok beğeniyorum dedim. Yani bu üçlüyü durdurmak çok kolay değil. Ama dediğim gibi Everton'da David Moyes ile evinde büyük takımlara karşı panzehir bulunduran bir takım. O yüzden taraf tahmini yapmak istemiyorum. Ama benim aklımda iki tane tercih var. Bir, Bruno Fernandes gerçeğe ulaş. Geçen sezon belki de kariyer sezonu yaşadı Bruno Fernandes. Premier Lig asist rekorunu kırdı. Bu sezona da harika başladı. Son maçında Ipswich karşısında 3 gol 1 asistle oynadı. Hull City'ye 2-0 yenildikleri maçta rakip kaleye 3 şutu var. Ipswich maçında 8 şutu var ki bunların 3'ü gol oldu. Bir tane Bruno Fernandes'in isabetli şutuna 1.50 veriyor iddia. Bence harika. 1.50 çok temiz. Maçta istediği neticeye ulaşamadığı takdirde kim daha fazla atak yapar? Manchester United tabii ki atak yapar. Everton beraberliği koruduğu müddetçe ya da sürpriz bir golle öne geçerse Manchester'ın atakları peşi sıra gelir. Bu da Pickford'un kurtarışlarını beraberinde getirebilir. İlk tercihim Bruno Fernandes'in ulaş bir tane isabetli şutu. İkinci tercihim de Pickford'un en az 4 kurtarış yapması olacak. Taraf tahmini yapma taraftarı değilim. İlla Genco oyunculara girme, özel bir şey verme, bize normal sevdiğimiz eski usul bir şey ver diyorsanız KG var derim. İki takımda birbirine gol atmasını bekliyorum.
1: Pekala, bu arada Hertha Berlin Magdeburg karşısında 1-0 öne geçtik ki maçı takip ediyoruz. Fürth Heidenheim maçında da Heidenheim gol attı. Deplasman ekibi 1-0 öne geçti. Bir tek Osnabrück Braunschweig'de şu an gol yok. Diğer iki maçta birer gol var. Birmingham Wolverhampton 2-2 devam ediyor. Cercle Bruges-Gent maçı başladı. Belçika'da 13 dakika geride kaldı. 0-0'lık eşitlik burada bozulmuş değil. Onu söyleyelim. Orenburg 1, Akron 2, Mladá Boleslav 2, Banik Ostrava 0, Dinamo Kiev, Çerkezi'de 0-0 devam etmekte. Şimdi Hollanda'da bir maçım var. Hemen Alkmaar maçı. Kısaca 15.30'da başlayacak. Hemen bu maçı değerlendirmek istiyorum sizlere sevgili dostlar. 3.31, 3.66, 1 ve 0'ın oranları, 2'nin oranı da Alkmaar galibiyette 1.66 olarak belirlendi. 2.56, 2.73, 2.5 üstü 1.23 var, 1.25 yok da 2.67 olarak belirlendi. Alkmaar sezona çok iyi girdi. Alkmaar Hollanda'da 4-4 ile yola devam ediyor. Den Haag maçı 2-0 kazandı. Utrecht deplasmanında 4-1 kazandı. Fortenstart 2-0 mağlup etti. Yine deplasmanda, bu arka arkaya 2 deplasmandan sonra son maçta Go Ahead'ı iç sahada ağırladı. Maçı 5-2'lik skorla kazanmayı başardı. Herenveen'se 4 maçta 5 puan toplayabildi. Herenveen son 3 maçından galibiyet çıkaramadı. 2 beraberliği 1 mağlubiyet var. Son maç Willem deplasmanındaydı. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Şunu söyleyeyim, bu iki takımın Herenveen'in sahasında gerçekleştirdiği son 3 maçın ikisini Herenveen kazandı. Biri beraberlikle bitti. 3 müsabakada hem karşılıklı gol var oldu hem 3.5 gol barajı aşıldı. 2024'teki maç Herenveen 2, Alkmaar 2. 2025'te Herenveen 3, Alkmaar 1. Ve yine geçen sene Herenveen sahasında oynanan müsabaka 3-1'lik Herenveen'in galibiyetiyle sonuçlandı. Sevgili dostlar, bu sahada Herenveen Alkmaar'a şansı tutuyor. Alkmaar galibiyetini beklesem de bu maçın ben gollü geçmesini bekliyorum. Karşılıklı gol var, 2.5 kombin üstü de birlikte değerlendirilebilir. Bununla birlikte bu müsabakada 3.5 gol üstü de yazılabilir. Sürpriz arayanlara da bu sefer belki buradaki 3 maçın içerisinde Alkmaar galibiyeti yok ama bu sefer Alkmaar'ı bu form durumuna kazanabileceğini düşünüyorum. 2 ve 3.5 gol üstü oranı şu anda 3.07. Sistemde sürprizde bu tercihte değerlendirilebilir. Var mı bilgisayarda Hollanda?
0: Hollanda galiba yok ulaş. Bu arada ben hemen merak edenler için şey de söyleyeyim. Everton Manchester bilgisayar ne diyor? 2-1 Manchester demiş. Kolay bir maç değil ama Manchester'ın hücum hattına güveniyorum. Gerektiğinde skora gitmeyi başarıyorlar demiş ki. Herhalde Ipswich maçından bahsetmiş. Var. Hangi maçtı? Herenveen Alkmaar mı?
1: Evet.
0: Var.
1: Ne diyor?
0: Bakalım. Herenveen Alkmaar 3-1 Alkmaar.
1: Her bahsimizde uyuşuyoruz bilgisayarla. 2.5 üstü karşılıklı gol vardı da 3.5 üstü de 2-3.5 üstü sürprizinde de 3 tahminde de bilgisayarla uyuşuyoruz. Güzel.
0: Alkmaar 17 maçtır yenilmiyormuş.
1: Öyle bir istatistik söyledi bilgisayar. Tabii geçen seneleri falan.
0: Geçen sene tabii.
1: Varan giden hikayeler yani.
0: Yani resmi maçtır o muhtemelen. Hazır
1: ama ligde 4-4. Az önce saydın 4-4 ligde çok iyi. Tamam, Frosinone Venezia'yı da konuşalım. 16 seansın müsabakası. Şöyle bir kendime asist yapayım. Senden bilgisayar desteği alacağım. 1 ile 2'nin oranı burada yakın. Bu da küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir müsabaka. İki takım da

0: Venezia'nın kötü bir müsabaka çıkardığını düşünmüyorum. Hatta o müsabakada ben Venezia'nın galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. 71'e 29 toplu oynamada üstünlük Venezia'daydı. 19 şut 7 isabet çıkardılar ama buradan gol bile çıkaramadılar. Takip eden maç Milan deplasmanı. Elbette ki zor deplasman. 2-0 kaybettiler. Burada Akol Adams'la birlikte bir iki pozisyona girdiler ama tamamlayamadılar. 90 dakikaya baktığımızda da Venezia'nın gücü zaten Milan'a yetmedi. Bunu da söylemek lazım. İtalya Kupası'nda Udinese'ye kaybettiler 2-1'lik skorla. Bunu da çok fazla üzerine durduklarını düşünmüyorum. Çünkü İtalya Kupası Venezia için önemli kulvarlardan değil. Frosinone Juventus mağlubiyetiyle başladı. Tabii ki buradaki şaşalı galibiyet Fiorentina deplasmandaki galibiyette o 100. yıl kutlamalarıyla birlikte başlayan, coşkulu başlayan Fiorentina'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiler. Ama şans da yanlarındaydı. Bunu da kabul etmek lazım. Fiorentina çok şanssızdı o müsabakada. İki topu direkten döndü. Birçok pozisyonu değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda çok büyük baskı kurdu. Ama neticede atamadı golü. Frosinone 3-0 kazandı. Onlar da takip eden müsabakada İtalya Kupası'nda Sassuolo'yla oynadılar. Maç 1-1 bitti. Uzatmalara gitti. Penaltı atışlarıyla birlikte Frosinone kupaya veda etti. Bir parça daha fazla yoruldu Venezia'ya nazaran. Müsabakanın ben sevgili dostlar bir düşme hattını yakından ilgilendiren bu maçın biraz temkinli geçmesini bekliyorum. Risk merkezi karşılıklı gol vara da 2.5 üstüne de yüksek oranlar belirlemiş ama ben toplam gol sayısı 2-3 tercihini sizlere önereceğim. 1.92'de oranı var şu anda. İdeal kuponlarda hatta sürprize değerlendirilebilir. Bir birlikte skor bekliyorum. Skorun oranı ben sabah yayına başlamadan önce gelmeden önce 5.50 idi en son bıraktığımda. Değişim var mı bilmiyorum ama skor beklentimde 1-1 Frosinone Venezia müsabakasında.
1: Peki bilgisayar bu maça bakalım ne demiş? Eksiklerden ben de yola çıkıyorum. Hafif sakatlığından dolayı Schmidt Frosinone'de forma giyememiş ama bugün oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Gacemis'in durumu belirsizmiş. Kvernadze ve Fini'nin oynaması bekleniyormuş. Venezia'da önemli eksikler varmış. Sverko, Moreno, Franjić ve Adorante kesin yokmuş.
0: Benim önceki listede Moreno ile Franjić'in durumu belirsiz gösteriyor.
1: Tamam.
0: Yeni transferler var Venedik tarafında, Venezia tarafında.
1: Busio var ama transfer değil.
0: Yok, Busio oynuyor
1: zaten. Adams ve Yeboah.
0: Onlar Busio, Yeboah.
1: Adams var bende.
0: Akol Adams bunlar Venezia'nın hücum üçlüsü. Şöyle ileride Yeboah, Akol Adams oynuyor. Evet. Busio da geriden destek veriyor. Bence bu seviye içinde onu da söyleyeyim çok yeterli bir hücum üçlüsü. Yani bu seviyede takımlar için çok yeterli bir hücum üçlüsü.
1: Tamam. Bana bilgisayar bu maça ne demiş biliyor musun?
0: Ne demiş? 1-1.
1: 2-1 Venezia demiş.
0: Hadi uyuşuruz. Toplam gol 2-3 ilk tercihimiz. Oran güzel 1.92. 1-1 skorumuz da gelirse ben gene
1: mutlu olurum. Fiorentina galibiyetinden sonra ne yaptı Venezia? Kupa oynadı değil mi?
0: Venezia Frosinone.
1: Ha Frosinone'ydi o. Doğru. Doğru pardon.
0: Ama dedim o maçta Gencoburan yani 3-0 ama şans galibiyeti. Yani maçın izleyenler, özetine bakanlar görmüştür. Yani çok şanssızdı Fiorentina müsabakada.
1: Peki TGS 2-3'ünü hakikaten destekliyor.
0: 10 kadar reklamına gidelim. Hemen kısa bir reklamdan sonra buradayız.
2: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
2: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesim var.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
6: Döndük geldik tekrardan. Birlikteyiz. Almanya 2. Bundesliga'da dakikalar 25'e geldi. Fürth 0, Heidenheim 1, Hertha Berlin 1, Magdeburg 0, Osnabrück 0, Braunschweig 0 şeklinde devam ediyor. İngiltere Şampiyonşip'te Birmingham Wolverhampton 2-2'lik eşitlikte devreye gitti takımlar. Belçika'da Cercle Brugge 0, Gent 1 dakika 25. Hollanda'da Groningen 2, Twente 2 dakika 82. Dinamo Kiev Çerkez maçı şu anda bitti. 0-0'lık eşitlikte tamamlandı. Rusya'da Orenburg 1, Akron 0, Mladá Boleslav 2, Banik Ostrava 0. Sevgili Gönce Boran.
7: Dinliyorum.
6: Saat 16'da Fransa'da Troy Strasbourg müsabakası var. Ben bunun istatistiklerini atayım. Bilgisayardan skor bakalım.
7: Buna. Tamam, olur.
6: 2.56, 3.05, 2.18, 1.02'nin oranları bu şekilde açıklanmış durumda. Strasbourg bir parça, küçük bir parça favori açıklanmış. 2.56, 1.79, 2.5 üstü 1.62, var 1.48, yok da 2 olarak belirlenmiş durumda. Troy 2 maçta 4 puana ulaştı. Strasbourg 2 maçta 3 puan toplayabildi. Troy'un maçlarına baktığımızda Paris FC maçı 0-0 bitti. Lorient deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı. Strasbourg Marsilya mağlubiyetiyle başladı. 4-0'lık mağlubiyetle başladı ki ben o maçı izlemiştim. Çok mahkum bir oyun sergilemişti. İlk yarıda da kötüydü ama ikinci yarıda ipler tamamen Marsilya'ya geçmişti. Ama devam eden Lens müsabakasını Strasbourg 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bu iki takım 2023'ten bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. Son aralarındaki son müsabaka, Troy'un sahasındaki müsabaka birbirlik eşitlikte tamamlanmıştı. Troy alt ligden geldi. Geçtiğimiz sezon alt ligde mücadele etmişti. Ne diyor bilgisayarımız?
7: Bilgisayar bu maça 1-1 diyor. Troy alt ligden gelmesine rağmen sezona iyi bir başlangıç, çok pozitif bir başlangıç yaptı. En azından kendi evlerinde Strasbourg karşısında yenilmeyeceklerini düşünüyorum demiş. Bakıyorum. Jorgensen ve Reyna yeni transferleri, ki önemli transferleri, yeni yeni takıma adapte olmaya başladı. Onların da çıkışıyla birlikte daha iyi neticeler alabilirler. Bir birlik beraberlik beklemiş.
6: Pekala. 16'daki o maçı da bilgisayar desteğiyle almış olalım. Sevgili Gencebay.
7: Önemli bir eksik var mı diye bakıyorum. Yok, konuk takımda Oyadele ve Godon'un oynayıp oynamayacakları belirsizmiş. Başka önemli bir isim, önemli bir haber. Yvan Titi sakatlanmış. 2 ay oynamayacakmış. Ama zaten ligde hiç oynamamış. Hazırlık kampında sakatlanmış bu oyuncu. Dolayısıyla ligde hani alınan sonuçlarla bağlantılı bir oyuncu olarak konumlandıramayız. Ama Yvan Titi'nin 2 ay oynamayacağını söyleyelim.
6: Pekala, şu ana kadar Parma Monza'yı konuştuk. 2,5 gol altı beklediğimi söyledim. Frosinone Venezia'da 1-1 skor beklentim var. Toplam gol sayısında 2-3 tercihi benim. Esas tercihim Everton United'da, sevgili Genco Boran, tercihini bir kez daha söyler misin?
7: Bruno Fernandes isabetli şuta çok güveniyorum. Ben onu deneyeceğim. Bruno Fernandes bir isabetli şut. Ya da Pickford'un 4 kurtarışı olabilir. Yine oyuncu seçimine açık olanlar için. Eski usul seçim isteyenler varsa KG var.
6: Arsenal Chelsea'yi detaylı konuşmadık ama Genco Boran Arsenal galibiyetini bekliyor. Süper Lig'de Trabzonspor Gençler Birliği'nde ben Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Detayını konuşuruz. Çorum Eyüpspor müsabakasında sevgili dostlar, hem ev sahibi galibiyeti beklentim var, hem ilk yarı ev sahibi gol atar beklentim var. Onu da detaylı bir şekilde konuşuruz, sizlere aktarırız. Şöyle hızlı bir skorla tekrardan bakayım, yeni bir gol haberi varsa sizlere aktarayım diye yeni bir gol haberi
7: yok. Bu arada
6: yok.
7: Saatlerimiz 15'e yaklaşıyor. Bir voleybol bağlantısı yapacağız. Gözümüz ekranda.
6: Evet.
7: Yok, daha değil. Gözümüz ekranda. Ama yani biliyorsunuz bugün final maçı var. Türkiye-İtalya voleybolda Avrupa Şampiyonası final müsabakası. Onunla da ilgili yaklaşık yarım saatlik güzel bilgiler ve bağlantılar yapacağız. Esport'la ortak yayında Radyospor radyolarında duyacaksınız.
6: Altılı Ganyan'da da İstanbul'da ilk iki ayak geride kaldı. İlk altılı Ganyan'da. İlk ayak 2 Eren Ağam 6.25, ikinci ayak 5 Tenasius Kan 2.55 şeklinde gidiyor. Yaklaşık olarak 18 milyonluk bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. Hava durumu İstanbul'da açık. Sıcaklık 26 derece. Nem %72, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Bu bilgileri göz önünde tutarak ilerleyen ayakları boya salabilirsiniz.
7: Evet, yavaş yavaş. Evet, şu anda yayınımız başlıyormuş. Yarım saat kadar bir ortak yayında sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Demir Lady başlıyor.
2: Online'ım. Mükemmel. İnşallah totemimiz tutacak diyoruz. İnşallah. Biz VNL ve son Avrupa şampiyonu olarak geldiğimiz 2026 Avrupa şampiyonasında müthiş bir galibiyet aldık. Sırbistan karşısında. Yani keyfimiz gerçekten çok yerinde. Sonuç şahane, oyun mükemmele yakın. Şimdi de üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağız. Sırbistan'la en son biz geçen seneki Viyana'da oynamıştık ve oradan beri karşılaşmamıştık. Onlarla oynamayı özlemiş miyiz?
3: Yani şöyle, yani benim zamanımda ben mesela Rusya ile oynamayı çok severdim. Galiba kızlarda da öyle bir şey oldu. Yani Sırbistan'la oynamayı çok seviyorlar. Ve belki totalde onlar bizi daha çok yenmiş olabilirler ama bizim aldığımız galibiyetler de biraz unutulmaz oluyor yani. Hani çünkü Sırbistan'ın kadrosuna baktığınızda gerçekten dünya starları var orada. Her pozisyonda işte Maya Ognjenović, Boşković, Kurtagić, bunlar çok ciddi ve değerli oyuncular dünya voleybolu için. Baktığınızda hani maçın bu kadar hızlı bitebileceğini hiç kimse öngörmedi bence. Yani ben hatta tabiri caiz yani kızlara dedim ki, kızlar dedim o kadar yoldan geldim ya dedim. Yani yoldan gelmem, buraya gelmem daha uzun sürdü maçtan. Ama yani tabii ki de işin şakası çok, yani galibiyet çok güzel bir galibiyetti.
2: Yani hem tribünler çok coşkuluydu, evet. Sen de yerinde takip ettin. Ankara seyircisiyle İstanbul seyircisini, evet, bir kez daha karşılaştırma fırsatı buldun. Bir de bizim performansımız gerçekten neydi o? Mükemmele yakın bir oyun vardı sanki sahada, değil mi?
3: Yani şöyle, Sırbistan o kadar zor sayı aldı ki. Yani normal oyunlarını oynayarak hiçbir sayı alamadılar. Ekstra bir şeyler yaptıkları zaman ancak sayı üretebildiler. Hani biz Sırbistan'ı sıradan bir takım gibi gösterdik. Taktiğimiz, oyun disiplinimiz ve o iyi servislerimizle.
2: İlkinde maçtan sonra Esport mikrofonlarına benzer bir şey söyledi. Dedi ki, bugün bence blokta, defansta ve özellikle serviste inanılmaz bir baskı kurduk ve onları hiç oyuna sokmadık, evet, dedi. Sence peki en öne çıkan taraf neydi? Manşetler mi, servis mi, hücum mu, savunma mı? Bir 10 üzerinden puanlasan hangisine kaç verirsin? Bana sorsan ben hepsine 10 vereceğim.
3: Ya benim için de 10 tabii ki de hepsi ama hani oyun servisle başladığı için bir kere iyi servis attığımızda hakikaten oyun kuramıyorlar. Toplar çok daha yüksek gidiyor. Köşelere rahat blok kuruyoruz. Ondan sonra zincirleme olarak bloğumuz iyi oluyor. Bloğumuz iyi olunca defansımız çok rahat yerleşiyor. Bloğun boşluğunda defansımızı yapıyoruz. Ondan sonra çıkardığımız topu da hücuma çevirip bu sefer hücumumuz da iyi oluyor. Yani hani biz defanstan çıkan topları da öyle güzel yönlendirdik ki hani bazen defanstan çıkan topu kontrol edemeyebilirsin. Ama kontrol ettiğimiz topları da fileye yanaştırıp ortadan bile oynadık. İşte Eda Tekayak, Zehra Önkısa. Hani o yüzden böyle zincirleme gelen bir şeydi. Hani bir şeyi iyi yaptığın zaman ki o oyunu başlatan şey servis olunca ben de takıntılı teyzeler gibi servis servis diye diye sonunda attırdım o servisi. Her şey çok daha yolunda gidiyor.
2: Zincirleme olarak Sırbistan tarafında da Zoran Terzic bu maçı kendi takımına daha çok gerdiği ortaya çıktı. Maçtan sonra da oyunu kendilerinin kötü olmasına yordu. Hiç ace atamadık dedi. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti. Ve oyuncularım da servis karşılarken son derece kasılmış, sert ve rahatlıktan uzaktı dedi maçtan sonra. Onlar mı eksik kaldıkları için böyle bir maç oldu, yoksa biz mi onları eksik bıraktık? Yani Sırbistan kötü gününde miydi, yoksa biz onları bu oyuna zorladık mı?
3: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, hani bu final olsaydı kötü gününü kabul edebilirdim ama yani kötü gün diyerek geçiştirilecek kalitede bir takım değil Sırbistan. Gerçekten çok kaliteli. Hani bu kötü güne yani gelmez, bu kendini aslında yermektir. Kötü günümüzde. Hayır, siz çok iyiydiniz ama sizden daha iyi olan bir takım sizi istediğiniz oyunu oynatmadı. Kendi oynamak istedikleri oyunu size dikte etti ve siz buna boyun eğdiniz. Ha, buradaki o çözüm süreçlerini bence yönetemedi. Tabii ki de bir takım çıkıp gelip sana kafa tuttu Türkiye, değil mi? Sen bunun için B planın, C planın, D planın olmak zorunda. Sen hani tek bir planla sahaya çıkıyorsan zaten bu kaçınılmaz mağlubiyet, bir kaçınılmaz yani oluyor.
2: Ben hep böyle oyuncuların söyledikleriyle devam etmek istiyorum. Çünkü Gizem de güzel bir şey söyledi. Seyircilere vurgu yaptı. Seyirciler inanılmazdı. Evet. İkinci setin başında bir iki kritik pozisyon oldu hakemin karar veremediği. Orada çok ateşleyici bir güç oldular. Gerçekten inanılmazdı.
3: Bence desibel rekoru falan kırıldı yani. Ben böyle bir ses o salonda yani hani... Göz gözü görmüyor, kimse kimseyi duymuyor yani hani acayipti. Böyle tüylerim diken diken oldu, harikaydı seyircide.
2: O Gizem'in bahsettiği pozisyonda...
3: 2-1 miydi, 2-2 miydi yani böyle bir tırmandı gereksiz olay. Hani asla tırmanmaması gereken, hani bu 24-24'te ben bunu anlayabilirim. Gerçekten belirleyici bir karar. Ama daha 2-1 yani hani hiç işte bilmiyorum neden öyle oldu.
2: Ben şey gibi, tabii ben başka sporlardan da baktığım zaman sanki oyunu soğutmaya çalıştı. Hani bunu teniste Djokovic çok yapardı. Evet. Hani rakip iyi giderken hani bir pıt bir sağlık molası ya da futbolda buna çok rastlarız. Sanki Terzic öyle biz almış başımızı gidiyorken bir oyunu soğutmaya çalıştı ama yani. Eda'nın böyle kameralara yansıyan bir şeyi var, serviste Eda vardı. Topu böyle yüzünün üstüne koymuş, sadece gözleri görünüyor ve öyle bir kararlılık vardı ki o gözlerde istediğin kadar soğutma.
3: Yani bir de oyunu soğutmanın çeşitli yolları var. Şimdi bu kadar yani sen Türkiye'de oynuyorsun, seyircinin ne kadar ateşli olduğunu, Türk insanın ne kadar duygusal olduğunu biliyorsun. Sen oyunu soğutmak istiyorsan bunu hızlı siliciyi sahaya sokup yerleri sildirerek de yapabilirsin. Hızlı silici geri gider, bir daha çağırırsın. Gel buraya, bir daha sildi. Oyunu böyle soğutabilirsin. Bu biraz atmosferi tırmandırmak. Yani bana göre oyun soğutmak değildi o.
2: Bir de tamamen aleyhlerine evet. Döndü aslında. Şimdi oyuncu performanslarına geçiyorum. Bir tarafta Vargas, diğer tarafta Boşkoviç vardı. Vargas 18 sayılı maçın en skoreri oldu. Hücumda %45 ile oynadı. Boşkoviç 14 sayıda ve %34 hücumda kaldı. Hı hı. Üstelik 6 kez de bloğumuza yakalandı. Evet. Sence bu verimlilik farkı maçın çok belirleyici bir eşleşmesiydi çünkü. Kırılma anlarından biri miydi? Boşkoviç'i çok iyi tanıdığımız için mi bu kadar iyi durdurabildik?
3: Şimdi tabii Vargas'la Boşkoviç'in oynadığı topun temposu birbirinden çok ayrı. Boşkoviç daha yüksek bir top oynuyor Vargas'a göre. O yüzden bizim bloğumuz daha rahat yerleşti. Dediğim gibi Maya Ognjanović'i de koşturduk biraz demiştim ya bir önceki
2: sen
3: programda.
2: Sen evet bir önceki programda ne dediysen oldu.
3: Yani onu biraz koşturduk, hiç eline top gelmedi. Eline top gelmediği için biz durdurabildik. Zaten birinci setin sonunda neden olduğunu anlamadığım bir şekilde Maya'dan da vazgeçti. Milkoviç'i soktu. Yani ondan sonra zaten blok yemeye başladılar. Bence hani Maya kalsaydı sahada başka enteresan şeyler olabilirdi. Nedeni bilmediğim şekilde ikinci pasörünü sahaya aldı. Bizim ondan sonra yaptığımız hani ilk set biz iki tane blok yaptıksa diğer 11 bloğu diğer iki sette yaptık. Yani burada evet biraz da pasörün de oyunu kuramaması var bence.
2: Kesinlikle. Ben Eda ve Zehra'ya da evet. Parantez açmak istiyorum. İkisi de 11'er sayı buldu. 28 hücumda 16 sayı ürettiler. Yani yaklaşık %57 ile hücum ettiler ve birlikte 5 blok yaptılar. Evet. Eda ve Zehra maçın gizli kahramanı mıydı diyeceğim ama
3: Direkt kahramanıydı. Gizlimizdi değil, alenen. Alenen biz bu maçı almaya geldik dediler. Gerçekten çok etkili. Yani orta oyuncuların bu kadar skorer olması zaten ya işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. Yani o gün hani 4 numaralarımızdan belki istediğimiz performansı alamadık ama 4 numaralarımızdan da istediğimiz performansı alsak 5-0 mı yeneceğiz yani? Hani o da bir o gün orta oyuncular ve Vargas. Bugün 4 numaralar ve Vargas olacak belki. Yani o taktik, seçim, yani mutlaka bunların toplantıları yapılıyor. Ve o gün onların günüydü zaten ve onlar verilen sorumluluğu layıkinin de üstünde yaptılar yani.
2: Çok bu hücumdaki bu çeşitlilik gerçekten, evet, bu derinlik insanı böyle gururlandırıyor diyeyim. Eda'ya ben bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü grup maçlarında hiç oynamadı. Evet. Sanki öyle bir hava yaratıldı ki Eda hani jest olarak artık 39 yaşında son turnuvası, kenardan takımı desteklesin gibi öyle bir hava yaratıldı. Ama Eda bir de sakatlıktan yani çıkmış bir Eda. Yani inanılmaz bir performans ortaya koyuyor.
3: Vallahi yani hani kim diyorsa onu hiç anlamıyor derim. Yani biz hani gizli silahımız bence Eda. Yani acil durumda camı kırınız vardır ya. Hani işte o hani baktın olmuyor, çekil bir de Eda baksın ne oluyor diye. Hani o bizim için o tarzda bir oyuncu. Ve hani Eda bir sayı bile almasa, sıfır sayıyla çıksın ya. Ama sahada onun olması oradaki oyuncuya, seyirciye, antrenör, herkese güven veriyor zaten. Hani orada olması yeter ki Eda'nın.
2: Kesinlikle. Elif demeden bu ilk bölümü, maçı bitirmek istemiyorum. Çok ilginç bir maç çıkardı, evet, gerçekten. 5 sayı buldu. 5 hücumunun 4'ünü sayıya çevirdi. Bir de ace yaptı. Evet. Sadece pas dağıtımıyla değil, skor tehditiyle de sahada vardı.
3: Yani zaten Elif'in ben bu şeyine bayılıyorum. Yani çok cesur bir kere. Elif hiçbir zaman skorboard'a bakmaz yani. 24-24 iken o plaseyi atar o. Bu çok önemli bir özellik. Bu çünkü onun üzerindeki en büyük baskı pasördedir. Yani hani öyle bir şeydir ki pasör olmak. Herkes senden pas istiyor. Antrenör bir şey söylüyor. Arkasından kaçtığın oyuncu bir şey söylüyor. Köşe oyuncusu bana at, bana atıyor. Ve bir top geliyor sana, birini atmak zorundasın. Bu baskıyı yönetebilmek için biraz böyle Elif gibi olmak lazım. Bu maçta gerçekten böyle orkestra şefi gibiydi.
2: Mükemmel. Son bu bölümü kapatmadan önce son sorum da aslında sana. Çünkü biz voleybol, sen dün maçtaydın, evet, yerinde izledin. Maç sonunda röportajlar yaptın. Oyuncular seni karşılarında görünce onların şaşkınlığı ve senin o muhabir pozisyonun çok değerliydi. Ben de izlerken çok böyle gözlerim doldu. Çünkü sizin voleybolda bence başka sporlarda olmayan bir şey var. Bir abla kardeş ilişkisi.
3: Evet, çok büyük bir bağ var bizde. Hani o hiç bitmeyen bir şey. Hani şimdi onlar büyüyecekler, onlar olacaklar bizim yanımızda. Hep böyle zincirleme ve hani hiç kimse birbirine o saygıyı da sevgiyi de azaltmadan devam eder yani. Hani ben hiç görüşmeyeyim hiçbiriyle, 10 sene sonra karşılarına çıkayım yine aynı saygı ve sevgiyle ilerleriz yani.
2: Kesinlikle katıldım sana ve ilk bölümü burada kapatıyorum. Sonra rakip İtalyalı sorularımla ikinci bölüme başlayacağım.
1: Demir Lady devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor!
1: 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Demir Lady devam ediyor.
2: Şuna geçiyorum. İtalya Polonya'yı senin de önceden tahmin ettiğin gibi 3-1'lik skorla geçti. Birkaç bilgi vermek istiyorum. İtalya 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacak. 2001 ve 2005'te sadece kazanamadılar. Katıldıkları son 3 finaldense yani 2007, 2009 ve 2021'de başarıyla ayrıldılar. Polonya zaten 21 yıldır Avrupa Şampiyonası'nda finale ulaşamıyor. Hatta oynadıkları son 5 eleme maçının 4'ünü İtalya'ya kaybederek elenmişlerdi. Polonya'da sanki böyle kıramadıkları bir baraj mı, bir bariyer mi, bir şey var Polonya'da. Nerede eksik kalıyorlar sence?
3: Yani o son vuruşlarda bir Polonya'da tedirginlik hissediyorum. Yani o bir cesaret işidir ya, bazen de gözünü kapatıp ne olacaksa olsun dersin ya, orada bir tutuk, yani orada bir tutuluyorlar. Yani o hani nasıl diyeyim, sıçrıyor, kolunu çok güzel açıyor, vuracakken kolunu yavaşlatıyor. Hani o bir tedirginlik giriyor, bir milisaniye orada zaten hani o kalitede bir takıma karşı oynayamaz. Hani biraz daha cesur, biraz daha... pervasız oynasalar aslında çok can yakabilecek kalitede bir takımlar.
2: İtalya'da son 3 finali kazandı. Biz onları bir 2023'te yarı finalde elemiştik. Geçen sene de Dünya Şampiyonası finalinde karşılaştık. O günden bugüne İtalya'da ve Türkiye'de sence bir şey değişti mi?
3: Şöyle söyleyeyim, yani İtalya'da Antropova artık hani 4 numaradan oynuyor. Antropova ve Egon'u beraber oynuyorlar. Bizde değişen şey ise, yani bizde değişen bir şey yok. Biz aslında aynı oyunumuzu, aynı hırsımızı yine sahaya koyuyoruz. İtalya'da en belirgin şey hani Antropova'nın artık 4'ten oynaması diyebilirim.
2: Bir de koçlarla ilgili enteresan bir bilgi var sorularımda. Şimdi Santarelli'nin hem erkek hem kadın milli takımlarla Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan ilk koç olan Velasco'nun İtalya'sına karşı henüz bir galibiyeti yok. Hı hı. Bu iki koç karşılıklı 8 maç yaptılar. Biz 8'inde de kaybettik. Sence bunun nedeni iki koçun oyun tarzları arasındaki fark mı? Psikolojik etken var mıdır? Oyuncular arasında bir fark olabilir mi? Sen ne dersin yani? Bu seriye.
3: Yani şöyle, Velasco zaten hani gerçekten efsaneleşmiş bir antrenör. Yani şöyle söyleyebilirim, İtalya milli takımının Velasco'dan önce Velasco'dan sonra, yani dramatik bir değişim. Ha, gerçekten adamın elinde bir sihirli değnek var galiba. Çünkü o gelmeden önce İtalya milli takımı dağılmak üzereydi. Herkes birbirine girmişti ve hani Mazzarri bunu yönetemiyordu. Yani böyle acayip acayip şeyler oldu. Yani İtalyanlar da bizim gibi çok ilgili voleybola ve orası karman çok. Ondan sonra hani nokta atışı Velasco geldi ve takımda en problemli diyeceğin insanı bile hizaya getirdi. Şimdi ve hani İtalya'da da zaten çok saygı duyulan bir antrenör. Santarelli de aslında onun öğrencisi gibi bir şey. Aslında öğrenci, usta, öğrenci ilişkisi var. Santarelli belki biraz daha panikleyebiliyor ama Velasco hiç panik görmedim ben onu. Yani molalarda bile gayet sakin. Hani bana göre biraz yaş ve tecrübe farkı olabilir ancak. Ama bilgi olarak, birikim olarak her şey o kadar ulaşılabilir ki voleybolda. Çalıştığın sürece, deliler gibi çalıştığın sürece, bir antrenör için de geçerli bu. Yeni yollar, yeni yöntemler, yeni antrenman teknikleri geliştirdiğin sürece orada bir şey yok. Ama hani tecrübe farkı mutlaka vardır.
2: Zaten İtalya'nın inanılmaz bir serisi var. Yani bir yandan da sadece bize karşı değil, herkese karşı devam eden bir seri bu. Ve son 4 yıldır da kadın voleybolunda uluslararası arenadaki tüm büyük turnuvaları ya onlar kazanıyor ya biz kazanıyoruz. Evet. Böyle de bir gerçek var.
3: Tabii. Yani hani bana göre hani ben daha önce de hani demiştim, Sırbistan maçından önce de çok çekinmiyorum ben. Hani Sırbistan'dan çok çekinmiyorum. İtalya'dan da çok çekinmiyorum. Çünkü evet tamam çok iyiler ama eğer doğru bir taktikle, akıllı sakin bir oyunla onlar da aynı Sırbistan gibi dağılabilecek vaziyetteler bana göre. Ama işte bunu ilmek ilmek dokuyacaksın yani.
2: Polonya maçında da böyle bir süre bunu gördük gibi. Bir.
3: Yani tutuldular mı? Tutuluyorlar.
2: Santarelli konusunda söylediklerine ben de çok katılıyorum. Bir kere çok genç, ben çok pozitif ve çok sempatik buluyorum koçu. Güler yüzle yönetiyor krizleri bile, mağlubiyetleri bile. O benim açımdan çok değerli diyeyim ve öbür soruma geçeyim. Şimdi eskiden İtalya'yı durdurmak için Egonu'yu durdurmak yeterli oluyordu. Ama artık pek öyle değil. Çünkü Polonya karşısında tam 18 blok sayısı vardı. Danesi ve Fah 4'er, Egonu ve Silla 3'er blok yaptılar. Yani sadece orta oyuncuların değil, bütün takımın katkı verdiği bir blok performansı ortaya koydular. Egonu 20 sayıyla oynadı. Antropova 14 sayıyla oynadı. 74 sayının sadece 34'ü bu iki oyuncudan geldi. Yani artık takım olarak ciddi bir katkıları var oyuna ve skora. Ve sadece Egonu'yu durdurmak İtalya'yı durdurmaya yetmiyor.
3: Evet.
2: Bize benzetiyorum aslında. Biz de kendi hücum çeşitliliğimizden bahsediyoruz. Aslında o anlamda...
3: Çok iki denk takım yani. Hani bizim yani koy karşılıklı işte Egonu Vargas tartışılır. İşte Far Zehra tartışılır. Danesi Eda çok tartışılır. Silla İlkin tartışılır. Ya o kadar denk ki birbirine. Antropova Hande. Yani Antropova 4 numara oyuncusu değil, pasör çarpıyoruz ama Antropova Hande, yani iyi günündeki bir Hande ile Antropova tartışılır. Yani hepsi tartışılır. O kadar denk ki birbirine, yani hani bana göre güzel bir maç olacak ya. Çok iyi bir maç olacak.
2: Ben de heyecanla bekliyorum. Bugün saat 19'da final. Ben seyirci sorularına geçiyorum. Tamam. Programın da sonuna geldik zaten. Klasik bir Türk sorusuyla başlıyorum. Madem böyle oynayabiliyorduk, neden daha önce böyle oynamadık? Oyuncular maç mı seçiyor?
3: Ya onu biz de soruyoruz kendi aramızda. Yani biz de hani ben de birçok turnuva oynadım. Hani kaptan olduğum zamanlar yani bir kötü oynuyoruz, bir kötü oynuyoruz. Yani anlatamam. Finale bir çıkıyoruz, makina gibi. Ya diyorum, kızlar diyorum, madem böyle oynayabiliyoruz, niye oynamıyoruz biz bunu? Yani onun ben de bilmiyorum. O böyle bir kara delik. Onun hiçbir zaman cevaplanamayacak. Yani bilim adamları açıklasın onu, ben değil.
2: İsviçre bilim adamlarını görev çağırıyoruz. Peki, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste şampiyonlukları çok fazla görebiliyoruz. Biz de bunu yapan 5. ülke olabiliriz. Bunun bu kadar fazla olmasının sebebi nedir?
3: Nedir? Bilmiyorum nedir.
2: Kaptırmışken gidiliyor
3: yani
2: demek ki.
3: Yani öyle bir, tabii ki de bu bir jenerasyon meselesi de, yani biz harika bir jenerasyon yakaladık. Ve bu jenerasyon şöyle söyleyeyim, 2022'den 2021'den beri bizi taşıyor. Yani 5-6 senedir bu jenerasyonu ve yani onların da kendi rakiplerimiz de aynı şekilde taşıyoruz. Yani o yüzden çok bizim rakibimiz değişmeyecek. Çok sürpriz bir şey olursa hani Sırbistan, yani Rusya gelir belki önümüzdeki senelerde. Ama bu jenerasyonlar yakalandı mı zaten üst üste başarılar geliyor. Yani bu kaçınılmaz bence.
2: Zaten şöyle bir ek yapıyorum deminki soruya. Sen de Rusya dediğin için şimdi ilk 11 şampiyonluğun 10'unu zaten Sovyetler Birliği almış. 90'ların sonu 2000'lerin başında Sovyetler yıkılıp Rusya olarak katıldıklarında da bir üçleme daha yapmışlar. 2003-2005 Polonya, 2007-2009 İtalya, 2013-2015 Rusya, 2017-2019 Sırbistan. Yani bahsedilen şampiyonların evet. çoğunu Rusya, Sovyetler Birliği ve sonrasındaki evet. o ekoller almış. Aradaki İtalya'yı saymazsak inşallah bu halkaya son zincir olarak biz ekleneceğiz i̇nşallah. Diyerek maç tahminlerini alarak programı kapatayım.
3: Maç tahmini vallahi şöyle söyleyeyim. Polonya-Sırbistan maçında 3-2 Polonya diyorum.
2: Enteresan.
3: Bize de 3-1 Türkiye.
2: Hadi inşallah Hadi diyorum. İnşallah. O zaman yarın finalden sonra aynı güler yüze burada olmak temennisiyle Demirleyici kapatıyorum ben de. Görüşmek üzere.
1: Demir Lady sona erdi.
0: Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Radyo Spor.
10: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
11: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
12: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor!
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
11: Jokey Selim Kaya ile 57+1, 58 kilo siklet taşıyacak Doğru Erkek Tay. Kan hattının da ilk temsilcisi olarak pistte adım attığı Yavru Ayhan. 6 numara Kalita Linda 55+2 57 kilo siklet taşıyor jokeyi Hışman Çizik'le. O da bir Kaneko yavrusu, Şeker Hanım anne. Heaven Light hiç böyle bu kan hattının daha önce start almış ve ilk akla gelecek temsilcisi. 2 numaralı Denzibor yerini aldı. 1 numaralı Alfa Centauri. 4 ekürisini temsilen bu koşuya katılacak. Şimdi o da bir diğer start görevlisinin yedeğinde 6. bölmeye yaklaştırılıyor ve 1 numaralı Alfa Centauri de kulvarındaki yerini aldı. Start verildi ve 4. koşu şartlı bir mücadele inspektör koşusuyla birlikte 2. altılı ganyan başladı. Değerli yarışseverler, çok iyi çıkış yapan 1 numaralı Alfa Centauri oldu. Rakiplerin önüne düştü, farkı bir boya kadar çıkardı. 1100'ün hemen sonrasında ortadan 5 numaralı Yavru Ayhan doldurup geldi, ikinciye yerleşti. Viraja doğru giderken 1000'in hemen sonrasında 2 numaralı Denzibor 3. de kendine yer buldu. Buralarda biraz dışarı doğru açıldı 7 numaralı Şuen, toparlamaya çalışıyor. Hemen içinde 3 numaralı Never Ever var. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Warriors. 800'ün sonrasında rakiplerin 4-5 boy kadar gerisinde son sırada 6 numaralı Carita Linda şeklinde Taylor 4.

0: koşuda düz yaklaşıyor. 1 numaralı Alfa Centauri koşunun lideri, yakın takipte 5 numaralı Yavru Ayhan var. 3.'lükte iç kulvarda 2 numaralı Denzibor'u görüyorum. Geriden 3 numaralı Never Ever'ın, onun dışında doğru açılan 7 numaralı Şuyan atakları var. İç kulvar yakın 4 numaralı Warriors, buralarda rakiplerin gerisinde. Son sırada 6 numaralı Kalita Linda şeklinde son 300 geçildi. Bariyere yakın 1 numaralı Alfa Centauri koşunun lideri, pistin ortasından 2 numaralı Denzibor yaptı ataklarla onu yakalamaya çalışıyor. İçeriden de 4 numaralı Warriors'ın atakları var. 1 numaralı Alfa Centauri son metrede lider geldi. Ortadan şimdi 4 numaralı Warriors etkili ataklarla geliyor. İçerideki rakiple fark eritiyor. İki safkan son metreleri yakın arayla geçiyorlar. 2 numaralı Denzibor 3. oldu. 5 numaralı Yavru Ayhan 4. olurken 7 numaralı Schwen tabelayı tamamladı. Çizgi önündeki hamlesiyle fark eriten 4 numaralı Warriors mı? Yoksa son metrele kadar önde gelen lider 1 numaralı Alfa Centauri mi kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
8: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
15: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
16: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Groningen Twente maçı Hollanda'da bitti. 2-2'lik skor var. Belçika'da ilk yarı bitti. Selkirk Brugge 0 Gent 1 ilk yarı sonucu. İngiltere Şampiyonşip'te Birmingham Wolverhampton maçının ilk yarısı 2-2 bitmişti. İkinci yarı dakika 63 aynı skorla devam ediyor. İspanya 2'de Eibar 1 Granada 0 dakikalar 28. Almanya 2'de 3 maç vardı. Üçünde de ilk yarılar bitti. İkinci yarılar başlamak üzere. Fürth 0, Heidenheim 1, Hertha Berlin 1, Magdeburg 1, Osnabrück 0, Braunschweig 0 ilk yarı sonuçları. Danimarka'da Sondor Kayseri 1, Horsens 1 ilk yarı. Daha dakikalar 27'yi gösteriyor. Sondor Kayseri'nin 10 kişi kaldığını söyleyelim. İsveç'te Ögrit 1, Hammarby 1 dakika 28. İsviçre'de Servet 0, Sengelen 1 dakika 28. Rusya'da Orenburg 1, Akron 0 dakika 67. Çekya'da Mladá Boleslav 3, Banik Ostrava 0 dakikalar 68'i göstermekte. Önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde.
17: Ulaş.
16: Efendim.
17: Kadrolar belli oldu.
16: Tamam.
17: Everton, Manchester United maçında. Bakalım bir sürpriz var mı? Pickford kalede. Röhl, Tarkowski, Brathwaite ve Mikolenko. Burada bir sürpriz var. Röhl'ü beklemiyordum. İlk 11'de muhtemellerde gözükmüyordu. Armstrong, Garner,

0: Brennan Johnson, Dewsbury Hall, George ve Barry'i görüyoruz. Aa, şey de yok. Grealish de yok. Bakayım. Grealish yedeklerde gözüküyor. İki tane sürpriz var. Brian ve Grealish yedekler arasında. Peki, ama yani sakat değil, bir şey değil. Teknik direktör kararıyla. Manchester'daki durum nedir? Lammens, Luke Shaw, Martinez, Maguire, Dalot, beklenen dörtlü. Mainoo, Tielemans, beklenen ikili. Rashford, Bruno Fernandes, Mbeumo, beklenen forvet arkası. Ve Cunha, beklenen forvet. Manchester'da bilgisayar 11'de 11'i bulmuş. Fakat Everton'da 2 yaklaşık sonuçla gelmiş. Everton Manchester United maçı yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak. Biz de burada canlı iddia anlamında kovalayacağız. Bu karşılaşmada bir şey görürsek. Dünkü maç iyiydi. Mesela ilk yarı 2-1 bitti. Maç 2-2 bitti. Önemli olan ilk yarılar, goller. Bakalım. Kolay bir maç olmayacak. Dediğim gibi taraf tahmini yapmanın bence zor olduğu bir karşılaşma.
1: Bu arada
0: golle başladı
1: tabii,
0: Almanya.
1: Tabii, Ertebel'in golle başladı. Dakika 48, 2-1 öne geçti Magdeburg karşısında. Bu maçın gollü geçeceğini öngörmüştük sevgili Gencevaran. Bu sefer izlediğimiz yeri kurutmadık. Demek ki bizde değilmiş.
0: Evet, ilk yarı 1-1, ikinci yarı golle başladı 2-1.
1: Alkmaar'da hemen deplasmanda 1-0 öne geçti. Güzel bir gol haberi de burada. Burada 2.5 üstü karşılıklı gol var kombinimiz. 3.5 gol üstümüz, sürprizde de 2-3.5 gol üstümüz var. Takip ediyoruz bakalım. Şimdi Gencevaran, şu Arsenal-Chelsea müsabakasını konuşalım seninle.
0: Tamam.
1: Ben sana bir pas atayım. Sen o pası gole çevir. 1.52, 3.49, 4.26, 1.02'nin oranları Londra derbisinde bu şekilde açıklandı. 2.5 altı 1.87, 2.5 üstü 1.56, var 1.56, yok 1.86 olarak belirlendi. İki takım da ilk iki lig maçını kazandı. Arsenal zaten Community Shield ile beraber başladı sezona. Manchester City 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ilk resmi müsabakasında. Sonrasında Coventry ile oynadı. 3-0 kazandı. Aston Villa deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı Arsenal. Chelsea Fulham ile oynadı. 3-2 kazandı. Lig kupası oynadı. Luton'u 2-0 mağlup etti. Sonra da son lig maçında Brighton'la oynadı. 4-3 kazanmayı başardı. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son 10 resmi müsabakada Chelsea'nin hiç galibiyeti yok. Arsenal son 3 maçı kazandı. 2026'da 3-2 kazandı lig kupası maçını. Lig kupası da bir daha karşılaştılar. 1-0 kazandı Arsenal. Son maçları da 1 Mart'ta lig maçıydı. Arsenal o maçı da 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Son 10 resmi maçta 7 Arsenal galibiyeti, 3 beraberlik var. Dediğim gibi Chelsea'nin hiç galibiyeti bulunmuyor sevgili Gönce Buran. Sen ne yorum yaparsın? Bilgisayarımız ne yorum yapar? Bilgisayarımızdan da bir skor tahmini alırız. Maçla ilgili görüşlerin nedir?
0: Şimdi ben bu karşılaşmada Arsenal galibiyeti beklediğimi zaten söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Gerekçelerini de söyleyeyim. Önümde muhtemel 11'ler de var ki biz yayını bitirmeden önce bu maçın 11'lerini de öğrenmiş olacağız. Bakalım sürpriz olacak mı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Şimdi bir defa Arsenal, sen de söyledin, 2'de 2 yaparak başladı. 3-0 ve 1-0. Daha gol yemedi Arsenal. Chelsea de 2'de 2 yaparak başladı. Fakat Chelsea'nin 2'de 2 yaptığı maçlarda Fulham'ı 3-2 yenerken Brighton'ı 4-3 yendi. Yani kazandığı 2 maçta kalesinde 5 gol gördü. Bugün orta sahada Chelsea'de önemli eksikler var. Tabii bu nasıl kapatılacak? Takıma nasıl etki edecek? Hani bu eksikler de atıyorum bir Ipswich maçında, ondan sonra bir ne bileyim böyle Sunderland maçında değil. Son şampiyonla deplasmanda oynadığınız Arsenal karşısında bu eksikler var. Orta sahada Enzo Fernandez Manchester City'ye transfer oldu. Caicedo Brighton maçında sakatlandı. Bugün hem Türkiye'de hem İngiliz basınında Caicedo ilk 11 çıkmayacakmış gibi muhtemellerde gözüküyor. Orta sahada Reece James ve Lavia gözüküyor. Ortada Rhys James ve Lavia gözüküyor. Yani Rhys James'in ana mevkisi bek oyuncusu. Ama tabii 6 numarada oynamışlığı var. Fazlaca var ama ana mevkisi değil. Yani bu ana mevkisi olan bir isim orada oynayacak olsa tabii ki çok daha iyi olurdu. Farz edelim ki Rhys James sakatlandı. Bir şey oldu. Yani orası tam çöker. Yani şu anda bile Arsenal'in orta sahasında, yani orada Saka, Odegaard, Solis üçlüsünü durdurmaya yönelik dalga kıran olarak Rhys James ve Lavia'yı görüyoruz. Ondan sonra Arsenal'in göbeğinde ise Declan Rice, yani daha ne diyeyim, Declan Rice ve Lewis Kelly var. Tamam, savunmada bir sıkıntı yok. Lacroix, Colwill ve Fofana üçlü savunma yapacak. Kalede Martinez, Brighton maçında gerçekten çok iyi oynadı Martinez. Yani zaten takıma yeni geldi ama bu ligin, takımın, rakibin falan yabancısı değil. Martinez yıllardır zaten Premier Lig'in en iyi kalecilerinden biri olarak görev yapıyor. Forvet arkasında Chelsea'de Rodgers, Palmer ve ileride de Pedro'yu görüyoruz. Tabii ki Palmer çok iyi bir kontratakçı. Rodgers benim beğendiğim bir isim. Aston Villa'dan geldi. Ama Arsenal'e baktığımızda valla gayet iyi. Raya, kalede, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, dörtlü savunma. Ortadaki ikili Lewis Kelly ve Declan Rice. Forvet arkasında Saka, Odegaard ve Solis. İleride de Kai Havertz'i görüyoruz. Bakıyorum. Mosquera'nın hafif bir sakatlığı var ama onun yerine zaten Konsa yine Premier Lig'in, Aston Villa'nın önemli savunma oyuncularından bir tanesi. Arsenal bu oyuncuyu satın aldı. O da pek yabancılık çekeceğini zannetmiyorum.
1: Muhtemelen 11'lere bakıyorsun değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii, muhtemelen 11'lere bakıyorum.
1: Konsa bazı yerlerde ilk 11 gösteriliyor.
0: Tabii tabii, işte onu diyorum. Calafiori'nin bir hafif sakatlığı var.
1: Mosquera sakatlanmış son müsabakada.
0: Doğru, pardon, Calafiori dedim. Mosquera, doğru.
1: Onun yerine oynama ihtimali. Declan Rice de sakatlanmış ama.
0: Yok, Rice oynuyor.
1: Rice basın toplantısında sordu. Rice yani oynayabilecek durumda denildi, evet. Ama Mosquera için bir şey söylenmedi basın toplantısında.
0: Evet, evet. Ama işte burada önemli olan zaten Chelsea'nin göbekteki ikilisi. Rhys James ile Lavia'nın oynaması bekleniyor. Yani Fulham'dan ve Brighton'dan 5 gol yemiş takım Arsenal deplasmanında topyekün savunma yapmaları lazım.
1: Sanırım Magdeburg 2-2'yi buldu. Genç olan canlı da çok hareketli maç bulmuşuz.
0: Ama zaten 2.5 gol üstü
1: 1.19'du. Ama coştu yani.
0: Bakalım, bekliyoruz golü.
1: Fürtaydanheim'de da 2.5 üstün oranı çok düşüktü. Ama orada olmadı mesela. 1-0 önde sadece Haydanheim. Öyle devam ediyor. Diğer maçta gol yok. Diğer maçta sadece bir gol var. Biz bak bu sefer diyeceğim var, bu lanet bitti ya. Bugün itibariyle
0: bugün bitirdik
1: diyorsun. Almanya 2'deki açtığımız maçın alt bitmesi durumu ortadan kalkmıştır.
0: Güzel. Bu arada MotoGP var. Nerede yarış koşuluyor? Ha, bu tabii şey olmayabilir. Pardon. Yok, bu koşulmuş yarış. Özür dilerim. Bu koşulmuş yarış. Sen de gol abi. Gelmedi hala. 2-1. Beni heyecanlandırdın.
1: Yok yok, gelecek. Biz biraz internette olduğu için geriden alıyoruz ya.
0: Ha.
1: Sen devam et anlatmaya.
0: Valla dediğim gibi işte, yani kazandığı maçlarda bile 5 gol yedi. Arsenal'in kadrosu daha iyi durumda. Orta sahasında eksikler var. Yani ben Arsenal'den hiçbir şekilde sürpriz beklemiyorum. Bu arada gol geldi. Evet, 2-2 oldu. Gol geldi. Hiçbir şekilde sürpriz beklemiyorum. Ya mesela bir dinleyicimiz yazdı. Fener Beşiktaş maçında da ben Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyordum. Fener favoriydi. Ya Fener nereye favoriydi? Oranlarda Fener'in oranı 2-10'du. Burada Arsenal'in oranı kaç? 1.50'ye vardır ya yoktur. 1.60'ya vardır ya yoktur.
1: Lazım. Çok büyük hata.
0: Korkunç hata. Çok büyük değil.
1: Kaleci vermiş, topu atın demiş. Sağa sola bakıyor. Nasıl böyle bir şey oldu?
0: Aa, offside olabilir mi? Arkada biri bozuyoruz. Bozmuyor. Yani sağ bek bozuyorsa offside'i o bozuyordur.

0: Ben de durum bu. Bilgisayarda 2-1 demiş. Merak ettim bu maça özel. Şeye de bakalım. Chris Sutton abimiz ne demiş bu maça? Arsenal Coventry maçında çok iyi bir oyun oynadı. Fakat Aston Villa karşısında onları çok beğendiğimi söyleyemem. Xabi Alonso'nun Chelsea'de her geçen gün daha iyi gittiğini söyleyebilirim diyor. Topa sahip olmak için uğraşmıyor. Sonuca gitmeye çalışıyor. Ve bu şekilde Chelsea şu ana kadar sonuç aldı diyor. Ya aldığı sonuçlar da ulaş 3-2 ile 4-3 yani. Peki. Chris Sutton abimiz büyümüşsün. Burası gereksiz. Başka bir şey. Bayer Leverkusen dönemine atıfta bulunmuş. Fulham maçında %38 topa sahiptiler. Brighton maçında %25 topa sahiptiler. Ama yine de bu iki maçı kazanmayı başardılar. Tabii Arsenal karşısında bu işe yarar mı? Yani Satın abimiz en sonunda bir yere varmışsın. Gol atmayı başarıyorlar ama kalelerinde çok da kolay gol görüyorlar. Arsenal karşısında ben bunu çok değişeceğini zannetmiyorum. Gol atacaklardır ama bu sefer attıklarından çok yiyeceklerdir demiş. 3-1 diyor. 3-1 Arsenal demiş. Yalnız BBC'nin algoritma sitesi ne demiş biliyor musun? Sırf Premier Ligi tahmin için
1: ne demiş?
0: Yapılan 2-2 demiş. Yani bilgisayarın algoritması beni üzdü ama bilgisayarın algoritmasını hiç düşünmeden karşıma alırım. Hani hiç düşünmeden karşıma alırım. Ben bugün Arsenal kazanamazsa arkadaşlar benim için çok büyük bir sürpriz olur. Futbolda sürpriz vardır ama ya bu değildir derim yani. Bu kadar da değil.
1: Ama tam Şampiyonlar Ligi haftası öncesinde çok da büyük sürprizler de geldi Gence Orhan. Daha büyükleri geldi.
0: Valla Bayern Münih'in kadrosunu gördün mü Schalke maçı öncesinde? Biz o maçı arkadaşımla oynamayı düşünüyorduk. Ben kadroyu bir gördüm. Açtık Esport'tan. Kadroyu bir gördüm. Valla hiç arayın sorun arkadaşıma. Dedim ki sakın dedim oynama. Dedi ki ikinci yarı girerler oyuna. Ya doğru söylüyorsun. İkinci yarı girerler ama ben Bayern'in bu kadrosunu oynamam dedim. O lise yok. Kane yok.
1: Schalke'de ilk maçta o kadar kötüydü ki. 3-0 kaybettiler Augsburg maçında ama yani 5-6 olurdu. Orada Schalke tarafında eğer ki kalede Karius olmasaydı ben söyleyeyim sana çok büyük fark eder. Muhtemelen yani Bayern de Kampen demiştir ki biz bunları yedekte de yenmeleri lazım. Bu arada
0: ya
1: yani
0: doğru.
1: Goller bak, gelmez bak, ama doğru. o kadronun da kazanması lazım.
0: Ya doğru ama işte olmayınca olmuyor. Bazen de futbol öyle bir şey ki.
1: Ya sonuçta, ama Real Madrid de mesela. Real Madrid takıldı. Paris Saint Germain takıldı. Şampiyonlar Ligi öncesinde.
0: Oluyor.
1: Arsenal yani
0: oluyor.
1: Chelsea'nin.
0: De. Ama Real Madrid zor bir takımla oynadı mesela. Betis taş gibi takım İspanya'da. Kendi evinde geçen sene neler yaptı bu takım. Betis severim ben. Ben hatta Betis'te belki bir sürpriz çıkar diye KG var önerdim. Gelmedi. Neden gelmedi? Real Madrid'in atamadığı golden gelmedi hem de. Orada da 90+5'te penaltı kaçırdı Mbappe.
1: Paris Saint Germain de kaybetti.
0: Paris'in kaybetmesi normal.
1: Paris daha kazanamadı bu arada ligde.
0: Paris daha ligde maç kazanamadı. Monaco müthiş başladı. Orada teknik direktör Luis Felipe.
1: Çok güzel bir gol haberi. Sözünü kesti nerede? Ama. Heren van Alkmaar 1-1'e geldi. 2.5 üstü varımız için 1 gol. 3.5 gol üstümüz için 2 gole ihtiyacımız var. Güzel geçiyor ama. Güzel geçiyor.
0: Şimdi orada Luis Felipe Flamengo'da harikalar yarattı. Yani harikalar yarattı Brezilya'da. Libertadores Kupası, Brezilya Ligi, Brezilya Kupası her şeyi kazandı. Hatta benim algoritma sistem ne diyordu? Ben 1-0-2'de ne dedim biliyor musun o maça? Monaco galibiyeti. 7.80 veriyordu. Ben ama garanti olsun diye. Monaco'nun bir golü 1.47 idi. Hiç çiçek gibi. 1.47. Al köşeye koy. Ama sürpriz severler 7.80'den Monaco galibiyetini aldı. Kırmızı kart. Hertha Berlin hem de kırmızı kartı gördü. 30 numaralı oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Peki bu maçta 2.5 gol üstü Segun'muş kırmızı kartı gören oyuncu. Favori miydi şey? Aa yalnız bir saniye. Yalnız bir saniye. Şimdi şeye bakılır. Artık ikinci sarı karta da var. Bakıyor ya bu geri alınmalı. Bu kesinlikle geri alınmalı.

0: Ben müdahaleyi göremedim bu arada. Ekrana bakıyordum.
1: Seguin kırmızı kart ikinci sarıdan gördü ama yeni...
0: Çok yoğun itiraz ediyor oyuncu.
1: Zaten oyuncu kendini yaratan oyuncuya bağırdı kızgın bir şekilde. İkinci sarı karttan kırmızı kart VAR'a bakılıyorsa, VAR'dan bakılıyorsa ya bunun kesin dönmesi lazım. Hiç temas yok, hiç. Aa, onayladı VAR. İnanmıyorum. Hakem VAR'a bakıldı ve onaylandı. Çıkıyorsun dedi. Vallahi Ulaş bak bir daha göstersin. Ben mi yanlış gördüm? Ama gerçekten hiç temas görmedim ben. Hiç. Çok haksızlık. Adamın da çıkışını seremoniyle gösterdi. Bir pozisyonu gösterse keşke. Yani bütün adımlarını gösterdi tek tek.
0: İtirazın da her zerresini gördük.
1: İtirazın da her zerresini gördük. Biraz da sertleştiği itirazı takım arkadaşları ağzını kapatıyor oyuncunun. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Çok büyük haksızlık. Bilmiyorum izleyen varsa yazsın söylesin. Ya desin ki Genco kör müsün? Ya da desin ki Genco bence de haksızdı. Hala gitmiyor. Vallahi bence büyük haksızlık. Oo saatlerimiz 15.54. Everton maçı başlıyor Ulaş.
0: Evet.
1: Saat başı değil 10 kala değil mi? 10 kalaya gideceğiz. 10 kala reklamına gidelim. Döndüğümüzde Everton maçıyla bir canlı iddia kovalamaya başlayabiliriz.
2: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira.
9: Teknoloji Teknosa'da güzel.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
12: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
13: Evet.
12: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
14: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
15: Merhaba.
14: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
15: Merhabalar abi. Merhaba.
14: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
14: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
16: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
17: 19 günlük bir aradan sonra bu önemli koşu için piste adım attı. Son startında Çin pistte 3. olmuştu. Kahraman oldu. O da şimdi kulvarına yönlendiriliyor. Gözleri örtüldü. Yerine biraz daha yakın Kahramanoğlu şimdi kulvarına yönlendirildi. Arka kapaklar kapatıldı ve Kahramanoğlu da yerini aldı. Beyaz bayrak 5. koşu için havada. Start verildi ve açık grup 3 mücadele Malazgirt koşusu başladı değerli yarışseverler. Ortadan 5 numara zincir koparan doldurup hemen rakibin önüne geldi. Liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dışarıdan yaptığı ataklarla 2 numaralı Azimli ikincide sokuldu. Hemen içlerinde 3 numaralı Kahramanoğlu var. Onun hemen dışına doğru 1 numaralı Alisan Loan açıldı. 2 boy kadar geride iç kulvar yakın 8 numaralı Kral Sultan'ı görüyorum. Kral Sultan hemen dışında 6 numaralı Aslan Atip var. Onların hemen arasında 4 numaralı Morfitken'le yer buldu. Dışarıda 9 numaralı Öztat var. 1100 geçirirken 2-2,5 boy kadar geride. Son sırada 7 numaralı Gözpınarı şeklinde Safkanlar viraja doğru yaklaşıyor. 1000 geçirirken numara 5 numaralı Zincir Koparan'da fark 1 boy kadar. Takipte 2 numaralı Azimli. İç kulvarda 3.lükte 3 numaralı Kahramanoğlu. Hemen dışında yer tutan 1 numaralı Alisan Loan onların 2 boy kadar gerisinde. 800'ün sonrasında ortada 4 numaralı Molfit dışında 6 numaralı Aslan Atip 2 boy kadar geride iç kulvarı tutan 8 numaralı Kral Sultan dışında kendine yer bulan 9 numaralı Öztatmar 2,5 boy kadar geride grubun son sırasında 7 numaralı Gözpınarı şeklinde Malazgirt koşusunda düzlüğe çıkılıyor. Farklar azalmış olsa da iç kulvarda 5 numaralı Zincir Koparan koşunun lideri 400 geçirmek üzereyken pistin ortasına 2 numaralı Azimli'nin dışında kendine yer bulan 1 numaralı Alisan Loan atakları var. Geriden öndeki mücadele 4 numaralı Monfit'le katılmaya çalışıyor. Şimdi 1 numaralı Alisan Loan geldi. Liderliği aldı. Onun dışında 4 numaralı Monfit geldi. Şimdi bu ikili son ikize doğru giderken birinci mücadelesine ortaklar olmayı başardı. Dışarıda 4 numaralı Monfit. İçeride 1 numaralı Alisan Loan. Son metreler rakibinden şimdi ayrılıyor 4 numaralı Monfit. Son yüzden sonra da farkı netleştirdi 4 numaralı Monfit. Ve Fale Nasır bu garimle koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Alisan Loan koşuda 2. olarak ayrıldı. 2 numaralı Azimli koşudan 3. olarak ayrılırken 3 numaralı Kahramanoğlu ve 9 numaralı Öztatma arasındaki 4. kararı ise varış hakemlerine kaldı. 4 numaralı Monfit 5. koşu açık grup 3 mücadele Malazgirt koşusunu Fale Nasır Buganim'le kazandı.
16: Türkiye Jokey Kulübü Yasal

0: Ise bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Genco Boran ve Ulaş Uzun

0: Evet, saat 16 maçları başladı. Everton, Manchester United, Parma, Monza, Frosinone, Venezia.
1: Yalnız Maguire'ın herhalde burnu kırıldı değil mi?
0: Galiba orada bir tedavi var. Birinci dakikada Maguire bir hava topunda burnuna bir darbe aldı ve yaklaşık 2 dakikadır tedavi devam ediyor. Bir kanama da var, ciddi bir kanama var. Troa, Strasbourg maçı da başladı saat 16'da. 15.30'da Telstar, Cambuur, Herenveen, Alkmaar.
1: Frosinone, Venezia'yı da açtık. Strasbourg maçını da açtık. Everton United'ı da açtık. 3 ekrandan canlı iddia takibindeyiz.
0: Sizlere önerdiğim tahmini, tercihi oynadım. Hani Genco, veriyorsun, oynuyorsun, veriyorsun, oynamıyorsun falan demeyin diye. Bruno Fernandes bir tane isabetli şut çeker. Hatta aklımda iki denesem mi diye bile düşündüm. Belki maç Old Trafford'da olsaydı denerdim ama deplasmanda bir şutu yeterli. O kadar da risk almamak lazım.
1: Oosterbroek'un golü geldi. Braunschweig karşısında 2-0'ı buldu. O gol haberini de verelim. Nusret abi diyor ki Arsenal kazanır, Barcelona kazanır ve 2.5 üst güvenilir bahisi gibi geldi. Ne dersiniz? Demiş. Ben 2 sene en fikirim.
0: Ben
1: Barcelona'yı konuşacağız şimdi.
0: Ben Arsenal, pardon, Bruno Fernandes'in isabetli bir şutunu Arsenal kazanır ve 1.5 gol üstüyle birleştirdim. Ya ben, bana kalsa, bak biraz büyük meblağ oynadım ben. Bana kalsa Arsenal'i handikaplı bile oynardım. Ya bak, o kadar güveniyorum ben Arsenal'e. Handikaplı bile oynardım ama düz galibiyetini oynadım. 1.5 üstüyle birleştirdim. Yani benim aklımda o maç 2-0, 3-1 falan gibi bir neticeyle bitecek diye düşünüyorum. Bu arada bizim algoritma sitemiz çok başarılı değil Türkiye'de ama Çorum, Eyüp ve Kasımpaşa, Ahmet maçları ile ilgili bilgiyi alalım istersen.
1: Ben Çorum, Eyüp maçını konuşmak istiyorum o müsabakayı. Ben tamam. orada Çorum'un kazanmasını bekliyorum. Çorum'un ilk yarıda golünü bekliyorum. Mist'e oynayacakları da ev sahibi yarı kazanır tercihini öneririm ama o tercihin oranı bir parça düştü. 1.47, 3.47, 4.78, 1.02'nin oranları. 2.5 altı 1.73, 2.5 üstü 1.66, var 1.68, yok da 1.72 olarak belirlendi. Tarafların maçlarına baktığımızda Çorum şu ana kadar 3 maç neticesinde 1 puanda. Eyüp Spor da ilk 2 maçını kaybetti ama son müsabakada Alanya Spor'u 2-1'lik skorla devirmeyi başardı. Çorum'un ilk maçı biliyorsunuz Galatasaray deplasmanı 2-2. Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'a 6-2 yenildi. 2 deplasmana çıktı. Biri Galatasaray, biri Beşiktaş. Kasımpaşa müsabakasında 1-0'lık skorla kaybetti ama orada Kasımpaşa çok erken öne geçti. Savunma arkasında alttan bir topla pozisyona girdiler. Golü attılar ki maçtan sonra Çorum teknik heyeti demişti. Biz aslında bu tip bir pozisyona çalıştık. Savunma arkasında atılan toplarla tehlikeler yaratacaklarını biliyorduk. Çalıştık ama golde bu şekildeydik. Engel olamadık dedi. Golden sonra Kasımpaşa tamamen savunmaya çekildi. Hücumu düşünmedi. Top kontrolü, oyun kontrolü Çorum'daydı ama bir türlü gol atmayı başaramadılar. Kasımpaşa'yı da bu arada tebrik etmek lazım. Yani skorun üzerine skor tutmaya çalışarak oynadı. Bunu da başardı. Son 6-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinde ben Çorum'u çok fazla önemsemiyorum. Zira rakip müsabaka, hedef müsabaka değildi. Rakip çok güçlüydü. Bir de Beşiktaş Alanya Spor müsabakasından sonra o maçta biliyorsunuz bir tartışmalar reaksiyon olmuştu. Çıkmayan kırmızı kart, iptal edilen gol. Bunlar hep tartışılmıştı. Bir reaksiyon maçıydı. 6-2 kaybettiler. Şimdi iç sahadaki ilk seyircili maçına çıkacak Çorum. Çünkü Kasımpaşa müsabakasında ceza vardı. İlk kez seyircisi karşısına çıkacak. Ben iç sahada güzel bir başlangıç bekliyorum. İlk yarıda gol atar tercihi Çorum'un güzel 1.64 gibi bir oranı vardı. Değerlendirilebilir. Çorum galibiyeti değerlendirilebilir. Misli kuponlarda da ev sahibi yarı kazanı değerlendirilebilir. Çorum'un galibiyetinin oranı 1.50 küsürlerdeydi. Şu anda 1.47'ye kadar düşmüş durumda. O yüzden eğer ki yarı yerine maç sonu 1'e de gidebilirsiniz. Ama ilk yarı golü de güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Herenveen Alkmaar maçındaki karşılıklı gol var ve 2.5 üstü tercihimiz geldi. Varsa değerlendiren.

0: de tebrik edelim. 2-1 an itibariyle 3.5 üstüne doğru bakacağız. Alkmaar sürprizine doğru bakacağız. Heren ben şu anda maçı 2-1'lik skorla üstünlükte götürüyor. Çok konuştum ama Osnabrück'ün gol haberini de vermek istiyorum. Üst oynayanları tebrik ederim. Almanya 2. Bundesliga'da Osnabrück Braunschweig maçında ev sahibi ekip 3-0 öne geçti. Dakika 82 maç üst oldu. Genco Varan sözü sana bırakıyorum.
1: Direkten döndü. Üst direkten döndü. Bruno Fernandes'in şutu. Az daha tahminimiz 5. dakikada gelecekti ama.
0: Geçen hafta da senin bir oyuncu pası bekliyordun gene şut. Kavis alarak dışarı çıkmıştı, hatırlıyor musun? Hangi müsabak olduğunu hatırlamıyorum. Premier Lig maçı.
1: Fulham maçı değil miydi? Fulham maçı mıydı? İşte out attı. Karşı karşıya.
0: Karşı karşıya. Kavis aldı bir anda, top dışarı çıktı.
1: Aynen. Valla bu çok yazık oldu. Direğe çarptı. Direğe çarpan top isabetli sayılmıyor. Çünkü isabetli olması için gol olması lazım.
0: Bu arada aşağıda bir gol haberimiz var.
1: Troa'nın Strasbourg karşısında golü geldi. Valla Bruno Fernandes şut anlamında iyi başladı ama kaleyi bulsaydı çok daha rahatlayacaktık. Çok daha güzel olacaktı. Tabii sen o kadar güzel bilgiler verdin ki İngiliz algoritma sitesinin Çorum'la ilgili verdiğim bilgileri bilmesine imkan yok. İşte seyircisi ilk kez oynayacak, şu bu falan. Hiçbir şey yok.
0: Sadece
1: 1-1 demiş. 1-1 demiş.
0: Onu da beklemiyorum.
1: Ben sana katılıyorum. Bence de Çorum evinde ilk taraftar önünde kazanmaya bence de daha yakın olabilir.
0: Algoritma Kasımpaşa Ahmet'e ne diyor?
1: Ben o maçı Ahmet kazanamaz diyorum.
0: Ben 2.5-6 bekliyorum burada.
1: Tamam.
0: 2.5-6 bekliyorum ama yani kuponumda değerlendirdiğim maçlardan birisi değil. Keza Kocaeli Samsun maçında da yine toplam gol sayısında 2-3 tercihim var ama bu da değerlendirdiğim maçlardan biri değil. Ben Süper Lig'de Çorum Eyüp'le birlikte Trabzonspor Gençlerbirliği maçlarını oynadım. Trabzonspor'un galibiyetini bekliyorum. Hani anlamlandırmak için 1-1.5 üstte denilir diye düşünüyorum. Onu konuşuruz daha sonra. Kasımpaşa Ahmet'te Kocaeli Samsun'un bilgisayarını alalım varsa.
1: Valla açtım bakıyorum. Bir mesaj geldi bu arada. Ömer Bey'e bir şey, Ömer Bey mesaj atmış ama biz şu anda onun yayını değil şu anda. Burak Alacan'ın yayını değil şu anda. Ulaşçım, yanlış kişiye mesaj attığını söylüyorum. Şu anda bu 4 yıldır falan bizim yayınımız. Bu, onu söylüyorum. Kızacak bir şey yok bunda.
0: Niye kızdın, bir şey kızmadım ben ya.
1: Yani. Tamam, söylüyorum. Kasımpaşa Ahmet maçına bilgisayar 1-1 demiş. Bakıyorum. Nedeni güzel mi, doğru mu, en azından ona bakayım. Vallahi bu verdiği bilgiler bile doğru değil. Kasımpaşa mağlubiyetle başladı diyor ama mağlubiyetle başlamadık ki. Trabzon 1-1. Çorum'u 1-0 yendiler. Başakşehir'le de 1-1 berabere kaldılar. Ama diyor ki mağlubiyetle başladılar lige diyor. Vallahi bu hakikaten Türkiye Ligi'nden korkulur bu sitenin. Ama tahminine bakalım. 1-1 demiş. İki maça da 1-1 demiş. Ben 1-1 olabilir ama Ahmet'in kazanmasını beklemiyorum. Benim için Ahmet içeride tehlikeli. Dışarıda o kadar tehlikeli olmayan bir takım olacak gibi geliyor bana.
0: Savaş Bey kupon göndermiş. Everton United ilk karşılıklı gol var oynamış. Kasımpaşa Ahmet maçında var oynamış. Valencia Barcelona'da 2 ve karşılıklı gol var oynamış. Olabilir. Valencia Barcelona 2 ve karşılıklı gol var. Ben 2-2.5 üstü bekliyorum ama tabii Valencia'nın golüyle beraber Barcelona galibiyet daha anlamlı hale geliyor. Marseille Paris'e de 1 ve karşılıklı gol var oynamış. Orada tabii oran 3.47. Bu bayağı bir yüksek bir oran. Bol şans dileyelim.
1: Bakayım.
0: Arsenal karşılıklı gol verdi 2.5 üst. United karşılıklı gol verdi 2.5 üst. Barcelona her iki yarıyı da kazanır kombinesi geldi Murat Bey'den. Barcelona her iki yarıyı da kazanır olabilir.
1: Ya o güzel. Oran da çok güzel. Burak da söyledi. 2.90 veriyormuş. Ama işte Mestalla stadı da her zaman beni korkutur. Eski gücünde değil. Biliyorum. Farkındayım. Bu arada çok güzel geldi Manchester ama olmadı. Manchester çok güzel geldi ama olmadı. Manchester geliyor. Onu söyleyeyim. Geldiği zaman daha iyi geliyor Manchester. Bakalım, şeyi merak ettim. Aslında biliyorum ama ulaş yine de bakacağım. Direkten dönen top isabetli sayıldı mı sayılmadı mı? İstatistik tabii ki sayılmadı. Kendimizi kandırmayalım Genco. Ama geldiği zaman Manchester daha iyi geliyor. Onu da söyleyelim. Barcelona'ya bakalım mı? Saat 12 geçiyor. 10 geçe reklamını vermedik değil mi?
0: Yok.
1: 10 geçe reklamını verelim. Sonra yine İspanya, İtalya, İngiltere devam edeceğiz.

0: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Alfa abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Radyo Spor.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
15: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ulaş, bana 3 tane maç var önümüzde. Truva 1-0 önde. Frosinone maçı bana biraz... Yani böyle ilginç bir maç geldi. Böyle bir pozisyon yok. Hızlı, maç hızlı. Yani bir o kaleyi bir o kaleyi görüyoruz ama pozisyon görmüyoruz. Muhtemelen takımların yetersizliği olabilir. Everton-Manchester maçında da genelde Manchester geliyor ama işte Bruno Fernandes'in bir 6. dakikada direkten dönen şutu var. Bir de Rashford'un soldan kaçtığı, eğer güzel pas verilseydi çok net kaleciyle karşı karşıya kalacağı bir pozisyon vardı ama öyle bir pas verildi ki Rashford yetişemedi o topa. Biraz fazla soluna, dış tarafa doğru atıldı.

0: böyle öngöreceğimiz, paylaşacağımız bir canlı iddia yok bence şu ana kadar.
1: Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuşalım.
0: Tamam.
1: 1.33, 4.50, 6.35 şu anda güncel oranlar. 1.02'nin güncel oranları. 2.56, 2.11, 2.5 üstü 1.53, var 1.66, yok da 1.74 olarak belirlendi. Gençler Birliği 3 maçta 7 puana ulaştı. Trabzonspor 3 maçta 4 puanda kaldı. Trabzonspor'un son ilk müsabakası Ahmet deplasmanındaydı. 2-1 bitti. Tabi öncesinde biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde Ferencvaros eşleşmesinde 2 maçı da kaybetmişti Trabzonspor. İçerideki maçı 1-0, deplasmandaki maçı 4-0'lık skorla. Fatih Tekke istifa etmişti. Yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti istifa. Görevine döndürülmüştü. Ancak Ahmet mağlubiyetinden sonra Fatih Tekke ile yollar tekrardan ayrıldı. Biraz kaotik bir süreçten geçtiğini Trabzonspor'un söyleyebiliriz. Gençler Birliği Fenerbahçe galibiyetiyle başladı. Takip eden maç Göztepe'yi deplasmanda mağlup etti. İki galibiyetle yol devam ediyordu. Son maç Erzurum maçı. Favori çıktığı maç 1-1 bitti. Orada geriye düştüğü müsabakada 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurum Spor aslında golü atan Eren'le birlikte bir net fırsat daha yakaladı. Fark açabilirdi. Değerlendiremedi. Sonrasında Gençler Birliği eşitliği sağladı. Uzatmalarda Gençler Birliği'nin attığı bir gol çok ince bir offside'le birlikte iptal edildi. Maç 1-1 bitti. Son bölümde Gençler Birliği Erzurum yarı sahasına oyunu yığmayı başardı. Onu da söyleyelim ama o baskıdan dediğim gibi golü de attı. Offset gerekçesiyle ki doğru bir karardı, iptal edildi. Gol maç 1-1 bitti. Ben Trabzonspor'un bu içinde bulunduğu kaotik süreçten sevgili Gencevaran bir galibiyetle çıkacağını düşünüyorum ki yani 3 maçta 7 puana ulaşmış Gençler Birliği de bence hedef takımlardan birisi olabilir. Biraz Gençler Birliği tarafında rehavet olabilir. Trabzonspor'un hırsına, isteğine karşı gelemeyebilirler diye düşünüyorum. Ben Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Maç sonu 1'in oranı düştü. 1-1.5 üstüyle oranı bir parça daha anlamlı hale getirebiliriz. Trabzonspor benim güvendiğim tahminlerden, tercihlerden birisi bu hafta.
0: Valla bilgisayar Türkiye Ligi'nde bu maça da 1-1 demiş. Bakıyorum. Mesela bak teknik direktör gidişiyle ilgili bir şey yazmamış. Diyor ki evinde taraftar desteğiyle ve Salah liderliğinde yeniden galibiyetlere başlamak istiyor diyor. Ayo yazmış. Tamam.
1: Yazmış mı?
0: Günahını almayalım.
1: Şunu söyleyeyim. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde bu maç ilk sırada ve ikinci sırayla arasında çok büyük fark var Genç Oran. Çok büyük fark var. Neye üzüldüm? Bruno Fernandes şut attı.
0: Bruno Fernandes korner kaleci şeye çarptı. Savunmaya çarptı. Vallahi çok da güzel vurmuş.
1: Kafaya çarpmasa
0: tam köşeye gidiyormuş. Ama Brad White de çok iyi bir savunma. Zaten Everton'ın savunmasındaki ikili Tarkowski, Brad White ikilisi çok iyi bir ikili. Bana 1-1 demiş ama bilmiyorum. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Yani bu maç Trabzon için çok önemli bir maç. Yani bu maçı kazanırlarsa ligde tutun. Daha çok erken tabii böyle konuşmak için ama yani uzun da bir ara da verilecek şimdi. Doğru. Ama yani bu arada bir karambol. Herkes bir şeye itiraz ediyor ama evet, bir sonuç varamadı. İki tarafta ettiği itirazla kaldı. Hakem iki tarafın da itirazını geçiştirdi. Bana çok zor bir maç gibi geliyor. Kim vurmuş? Dalo vurmuş. Kime çarpmış? Tamam, Manchester'lar elle çarptı diye penaltı istiyormuş. Everton'lular da Cunha offside'da diye offside istiyormuş. İkisini de vermedi hakem.
1: Herkes kendi
0: bölgesine. Herkes kendi bölgesine geri çekildi. Aynen öyle. Oo, Rashford geçti. Gol mü geldi? Üstten out attı. Cunha. Valla ben Manchester ilk yarı gol atar oynardım. Hemen bakalım çünkü geliyor Manchester. Ya. Dalga dalga geliyor. David Moyes kusura bakmasın.
1: O gol senin adamdan gelmezse Genco Baran sıkıntı olabilir bahis.
0: Sıkıntı olabilir.
1: Golü bulduktan sonra
0: hemen bakıyoruz. Şimdi gelecek İngiltere Ligi. Manchester'ın oranı düşmüş zaten. Ya o kadar çok saldırdı ki. 6 tane şutu var Manchester'ın. 20 dakikada 1 isabetli. Bruno Fernandes'in topu direkten döndü. Cunha çok net bir pozisyonda üstten out'a attı. İlk kere Manchester bir gol atar. İlk yarı Manchester galibiyeti 2-60.

0: İlk yarı Manchester galibiyeti 2.60. İlk yarı Manchester bir gol atar. Bulacağım. İlk yarı bir gol 1.44. İlk yarı deplasman bir gol atar. 2.01. İlk yarı deplasman bir gol atar. 2.01. Manchester 22 dakikada dediğim gibi 6 tane şut çekti. Biri kaleci kurtardı. Biri üst direkten döndü. Cunha'nın topu out'a gitti. Çok net bir pozisyondu. Bunun haricinde Everton'ın sadece bir tane şutu var. Fransa'da az daha beraberlik geliyordu Strasbourg'dan ama kaleci kurtarmayı başardı.
1: Frostoni'nin golü geldi.
0: Hadi bakalım. Hiç de gol olacak bir maç gibi gözükmüyordu ama işte
1: tamam.
0: Böyle maçlarda gol olunca para geliyor. Güzel. Hata sürdürmüşler ısrarla. Soldan. Paslaşma devam ediyor.
1: Yalnız bu kadar savunmada dururken Venezia yediyse orta...
0: Oo, çok güzel yere vurmuş Ulaş. Posterlik kafa vurmuş oyuncu. Gerçekten.
1: Ama tabii savunan oyuncunun çok büyük hatası var.
0: Ama orada da bence...
1: Çıkma da çıkamamış yani.
0: Bence şöyle bir hata var. İki kişi olması lazım. İki tane Frosinone'li oyuncu varken yan yana bir tane Venezyalı oyuncu var.
1: Genco Baran, 8 oyuncu ceza sahasında Venezia'da golü böyle yediler. Yani bu
0: tip
1: hatası yaparsan yersin golü.
0: Yine geliyor Manchester. Bruno Fernandes'e vurdurmadılar.
1: Genco Baran, Everton bu şekilde savunmada durursa yok, yani yok. O top kaleye nasıl gidecek? Baksana kaç kişi bir an duruyorlar.
0: Evet, orta, o da başarılı bir orta değil.
1: Tabii baskıdan da sonuç çıkartamazsa ondan sonra yorgunluk başlar. Ondan sonra Everton oynaya başlar.
0: Biraz
1: bu işler
0: öyle.
1: Böyle olur.
0: Tabii biraz öyle. Aynen öyle.
1: Sonsuza kadar da baskıyı kuramazsın.
0: Son Türkiye Ligi'ne bakalım bilgisayarın. Ona da mı birbiri dedi acaba?
1: Kocaeli-Samsun mu?
0: Kocaeli-Samsun.
1: Ben toplam gol 2-3 dedim ama dediğim gibi kuponlarımı da değerlendirmedim.
0: Bakıyorum. Hiç bilgisayarın ne dediğine bakmayacağım. Evet, sonunda bir değişiklik yapmış. 2-1 Kocaeli demiş. Diyor ki Kocaeli Spor evinde... Kocaeli Spor evinde taraftarında daha iyi oynayan bir takım. Özellikle Samsun Spor'daki eksikler Fenerbahçe maçında da kendini çok belli etti. Bu maçta da o eksikler devam edecek. Bu eksiklerle Samsun Spor'un Kocaeli deplasmanında tempoya ayak uyduracağına inanmıyorum. Ev sahibi takım bu maçı 2-1 kazanır demiş. Ulaş. 3 bilgisayar, pardon, bilgisayar 3 Türkiye Ligi maçını 1-1 demiş. Bir tek Kocaeli Samsun maçında Kocaeli 2-1 kazanır demiş.
1: Bazı Bey Galatasaray maçını, Başakşehir Galatasaray maçında Galatasaray galibiyeti oynamış. O geldi zaten. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 2.5 üstü geldi. Asen galibiyetiyle Trabzonspor galibiyeti bekliyor. En fikir olduğumuz maçlar bunlar. Hakan Bey, kuponunuzu link olarak değil de bize.
0: Evet, görüntü. Linki açamıyoruz çünkü.
1: Seviniriz. Ben şimdi bunu açmaya bir çalışacağım. Eğer ki açılırsa değerlendiririz ama bundan sonra kuponlarınızı ekran görüntüsü olarak atarsanız seviniriz. Valencia Barcelona 2.5 üst karşılıklı gol var denilebilir. Oran güzel 1.82. İtalya Türkiye maçında Türkiye galibiyeti. Filenin Sultanların galibiyeti 2.15. Trabzon Gençler Birliği'nde 1-2.5 üst. Ben 1-1.5 üst denedim. Hani biraz daha tabii riski yüksek. 1.91'de oranı var. Kocaeli Samsun'un 2.5 üstü karşılıklı gol var. Toplam gol 2-3 dedim ama dediğim gibi kuponumu da değerlendirmedim. Göztepe Gaziantep'te 1-2.5 üstü demişsiniz. Ben bunu değerlendiririz. Yarın müsabakası bu. Ben burada ilk yarıda Göztepe golü bekliyorum. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst bekliyorum. Bu arada Frosinone golden sonra da Venezia Kalesi'nde
0: cirit atmaya devam ediyor. Aynen öyle. İstiyorsan bakayım, İtalya Ligi senden sorulur.
1: Doğan Karataş, Kasımpaşa Ahmet 2'den 2, Çorum Eyüp 2'den 2 oynamış, önermiş. Onu da paylaşmış olalım. 0538-052-1487, 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz.
0: Oha, İtalya'da su molası mı veriliyor hala?
1: Evet. Dakika 24.
0: Vay vay vay. Cooling break hakikaten. İtalya'da su molası devam ediyor.
1: Ya yola sıcaklar devam ediyordur muhtemelen orada.
0: Yani aslında Avrupa'da çok acayip bir sıcak dalgası olduğunu okuyoruz ama.
1: Eylül'e girdik daha.
0: İşte Hollanda, Fransa, Almanya öyle ama bilmiyorum İtalya'da.
1: Kuzey Almanya'da yaşıyor. Buraya geldiler, memlekete geldiler. Dönerken buradan portatif klima götürdü. Almanya'da bulamıyoruz dedi klima. Evde çatı katıymış.
0: Bitiyor. Of.
1: 38 dereceyi gördüm diyor.
0: Bir şey diyeyim mi? Ben de çatı katında oturdum. Ya sıcağı yani nasıl oluyor biliyor musun sıcağı? Aman Allah'ım.
1: Eski de bir evmiş. 100 yıllık ev diyor. Altılık aynı da bu arada. İlk ayak 2 Erenam 6.25. İkinci ayak 5 Tenesius Khan 2.55. Üçüncü ayak 2 King of the Wind 5.85. Dördüncü ayak 4 Warriors 4.90. Son ayakta 5. ayakta 4 Molfit oldu 1.35. İlk altılık ayağım bu. 2.5 2.4.4 şeklinde devam ediyor. 18 milyonluk bir dağıtılacak atılacak ikramiye tutarı var. İkinci altılık ayında da yaklaşık olarak ilk altılık ayında yaklaşık olarak 18 milyon. İkinci altılık ayında yaklaşık olarak 30 milyonluk bir dağıtılacak atılacak ikramiye tutarı var. İkinci altılık ayında 4 Warriors 4 Molfit 4.90 1.35 şeklinde devam ediyor.
0: Peki sürpriz çıkmış mı hiç şu ana kadar?
1: Büyük bir sürpriz yok.
0: Yok mu?
1: Büyük bir sürpriz yok. En yüksek ayağın 6 seviyesinde.
0: Fena değil.
1: Şöyle bir maçlara da bakalım. Everton United takipteyiz. 0-0 devam ediyor. Dakika 28. Everton şu ana kadar çok bir varlık gösteremedi.
0: Yok, son bir 1-2 dakika Manchester United ceza sahası etrafındaydı ama hani kaleyi hiç göremediler. Yani şut denemesi bile yapamadılar.
1: Parma Monza 0-0 devam ediyor. İlk yarım saat bu şekilde geçildi. 44-56 topla oynamada Monza üstünlüğü. Monza'da konuk tarafta 4 şut 1 isabet. Parma'da 2 şut isabet yok. Frosinone Venezia 1-0 Frosinone'nin üstünlüğüyle geçiyor. Buna bakıyoruz ki maçın başından beri Frosinone karşı kalede çok daha etkili. 1-0 üstün. Troy Strasbourg'da Troy'un üstünlüğü var 1-0'lık skorla. Hollanda'da Telstar Cambuur 0-0 ilk yarı sonucu. Herenveen 2 Alkmaar 1 ilk yarı sonucu. Bu arada Telstar Cambuur'da Telstar'ın 10 kişi devam ettiğini söyleyelim. Hollanda'da günlük maçında Groningen Twente maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Belçika'da Cercle Bruges 0 Gent 3 maç bitti. İspanya 2'de Eibar 3 Granada 0 dakika 70. İtalya B'de Juve Stabia Pisa Cesena Mantova 0-0 devam ediyor. Modena 0, Avellino 1, Virtus Entella 0, Vicenza 1 ilk yarım saat bu şekilde geçildi. Almanya 2'de 3 maç vardı, 3'ü de bitti. Fürth 0, Heidenheim 1, Hertha Berlin 2, Magdeburg 1, Osnabrück 3, Braunschweig 1 müsabakalar bitti. At yarışına gidiyoruz.
0: Yok, atışa gidiyor muyuz diye soruyorum. Gidiyor muyuz? Daha var mı?
1: Daha varmış. Var. Danimarka'da son 4 ay ise 1, Horsens 3, dakika 70, ev sahibi ekip 10 kişi. İsveç'te Ögrit 1, Hamarby 1, dakika 73. Polonya'da Krakowa, Krakow 0, Gornik 0, dakika 45. İsviçre'de dakika 70'e geldi. Servet 0, Sengalen 2. Rusya'da Orenburg 2, Akron 2, bu maç bitti. Makaçala, Rodina maçında 0-0'lık denge var. Dakika daha 15, konuk tarafta 10 kişi. Çekya'da Fastav Zilin 0, Teplice 1, Jablonec 0, Slovan Liberec 0 dakikalar. Burada ilk yarım saat geçildi iki maçta da. Mladá Boleslav Banik Ostrava maçını ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Ukrayna günlük maçında Dinamo Kiev 0, Çerkezi 0 maç bitti. Veres 1, Zorya 1 ilk yarı sonucu. İkincilik kırmızı grupta, beyaz grupta maçlar başladı. 16'da kırmızı grupta Kahramanmaraş İstiklal Beyoğlu Yeni Çarşı vardı. Gol yok. 0-0 devam ediyor. Aynı grupta 1461 Trabzon 0 Sakarya 1 yine ilk yarım saat geçildi. Üçüncü ligde maçlar yeni başladı. Goller olunca söyleriz sizlere. Bakıyorum başka bir sonuç var mı diye. Başka da bir sonuç skoru yok. Şu ana kadar bu şekilde at yarışına gidiyoruz.
2: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Jokey bir an için taydan inmek zorunda kaldı. Ekranları da yansıyor. Gözündeki örtü de alındı. Settler's Joy, Where You Chain On, şimdi Dor Erkek Tay'ın. Hemen ardından Saadettin Boyraz tekrar binek yaptı. Ekranlarınıza yansıdı. Yaklaşık 58 kilo bisiklet taşıyacak Whizbank bu koşuda jokey Saadettin Boyraz'la. Onun hazırlıkları devam ediyor. Start görevlisi arkadaşlarımız tekrar gözlerini örtüyor Dor Erkek Tay'ın. Şimdi bir kez daha kulvanı yakın

0: Swiss Bank ancak tam yerini aldı derken tekrar geriye doğru hamle yaptı. Yeniden gözleri örtülüyor. Diğer 6 isim baksın hazır. Start görevlisi Yedrimur Wisbank'i bir kez daha geriye doğru aldı. Şimdi bu kez yerine çok yakın arka kapakta kapatıldı ve Wisbank de yerini aldı. 6. koşuya katılacak atlar starta girebildi. Start verildi ve açık grup 3 mücadele top kapı koşusu başladı. Bakıyorum 5 numaralı Mucho Bueno çıkıştan sonra 4-5 boy kaybetti. 4 numaralı Joyful Forever'da çıkıştan sonra 3 boy geriye düştü. Yaptı ataklarla 7 numaralı Wisbank şimdi 1 numaralı Charabank'in önüne düştü. 1200 geçirirken onun temposuyla gidiyoruz. 1 numaralı Charabank bu kez takipte kaldı. 1000'e doğru gidilirken 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Special Man 3.lükte. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 4.lükte 2 numaralı Heybetli sokuldu. Viraja yaklaşırken 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Upamecano var. Onun 2 boy kadar gerisinde hiç kuvvet yakın 4 numaralı Joyful Forever. Son sırada 5 numaralı Mucho Bueno şeklinde safkanlar son 800'ü geçiyor. 7 numaralı Wisbank koşunun lideri. 1 numaralı Charabank takibini sürdürüyor. 2,5-3 boy kadar geride 3.lükte 3 numaralı Special Man var. 2 boy kadar geride 4.lükte takip ediyor. Onun 2 numaralı Heybetli. 3-4 boy kadar geride 6 numaralı Upamecano. Onun hemen dışına gelmeye çalışan 5 numaralı Mucho Bueno. Grubun son sırasında 4 numaralı Joyful Forever şeklinde düzlükteyiz top kapı koşusunda. 400'ün sonrasında iç kuvvara yakın 7 numaralı Wisbank liderliğini korumaya çalışıyor. Dışından yaptığı ataklarla 1 numaralı Charabank için içerideki rakibi de fark eritme uğraşında. Son 200'e doğru gidilirken 3.lükteki rakiplerinin 4-5 boy kadar önünde bu ikili. İç kuvvarda 7 numaralı Wisbank. Onu yakalamaya çalışan 1 numaralı Charabank. Rakiplerinden ayrıldılar. Son 100'e yakın ayına geliyorlar. İçeride Wisbank. Peşinde Charabank. Son metreler 7 numaralı Wisbank koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Charabank ikinci oldu. 2 numaralı Heybetli üçüncü olurken 3 numaralı Special Man dördüncüydü. 6 numaralı Upamecano ise tabelanın son basamağında kendine yer buldu. Rakibinin önünde başladı. Çıkıştan hemen sonra 7 numaralı Wisbank. Kalan metrelerde de ısrarlı takipçisi 1 numaralı Charabank'i kendisini yakalamasına izin vermedi. Ve bu önemli koşuyu jokeyi Saadettin Boyraz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın.
10: Total Enerji İstasyonları, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart.

0: seni düşünür o. Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Radyo Spor.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Parma Monza maçında Monza 1-0 öne geçti deplasmanda. O gole benim verelim. Gol de zaten yeni oldu. Bir dakika önce oldu. Frosinone'nin Venezia Kastik üstünlüğü sürüyor. Everton United takipteyiz. Dakika 38 0-0.
1: Hala Manchester United'ın üstünlüğüyle geçen bir maç ama henüz gol yok.
0: Hamburg Mainz başladı Almanya'da. 0-0 geçtik var. İlk 10 dakikada Mainz daha etkili. 2-3 duvar, 1 isabet saldı bunlardan. Henüz ev sahibinin golü yok. Bu arada Strasbourg'un golü geldi.
1: Ama saldırıyorlardı zaten.
0: Strasbourg, Troy karşısında deplasmanda 1-1 buldu. O gol haberini söyleyelim.
1: Bakalım 1-1'den sonra skoru korumak mı isteyecekler? Yoksa öne geçmek için bu aynı ofansif düşünceyle ataklarına devam mı edecekler? Beraber göreceğiz. Bir duran top organizasyonu Everton için ama Barry'nin kafa vuruşunda top çok farklı bir şekilde out'a gitti. Dakika 40. Everton 0, Manchester United 0.
0: Troy golünde yanı Strasbourg, baksana gole bak. Halı sahada böyle rahat gol atamazsın.
1: Bakalım.
0: Savunma yerleşimine bak. Bak.
1: Sert bir orta yerden.
0: Yerden orta.
1: Arka direğe.
0: Bak şimdi. Bak.
1: Aa.
0: Halı sahada atamazsın böyle bir gol.
1: Offside değil değil mi? Değilmiş.
0: Yok, offside falan yok.
1: Çok ilginç yalnız gerçekten.
0: Troy'un stoperleri neredeyse artık.
1: Hakikaten stoperler.
0: Bomboş cezası. Altı pasta bomboş.
1: Bomboş bir oyuncu.
0: Everton geliyor.
1: Martinez kaptı. Martinez.
0: United atarsa böyle bir geçişte atar, ben söyleyeyim sana.
1: Bence yani de.
0: Everton'ı ileride yakalaması lazım. Yoksa bunlar ceza sahasından çıkmıyorlar 7-8 kişi. Oradan boşluk bul. Senin şut da gelmez yani. Şut gelir de isabet gelmez orada.
1: Ya işte
0: Langert'ta takılır ya top böyle.
1: O Bruno Fernandes'in artık özelliğine kalır. Şimdi frikik olursa atabilir. Penaltı olursa atabilir. Ama işte kaleyi tutturacak kadar olur mu? Şimdi sağdan kötü pas Mbeumo. Vallahi atak güzeldi ama pas kötüydü. Evet, ilk kere böyle bitecek gibi gözüküyor. Ama tabii bu maçı şöyle okuyabiliriz. İkinci yarı özelinde eğer ilk yarı 0-0 biterse belli ki Manchester'ın atakları artacak. Belli ki Manchester'ın Manchester'ın öne geçmek için çabaları bu böyle devam ettikçe artacak.
0: Frostoni'nin Venezia karşısındaki ikinci golü geldi.
1: Ben de bir bakıyorum, orada bir şeyler oldu ama teknik direktör sarı kart gördü. Ha yok, o
0: demek ki daha 2 dakika geri aldığımız için.
1: Bu arada Everton tehlikeli geliyor. Allah'ım, o nasıl bir orta? Baya kötü bir orta. Ve çıkarken kaptırdı şimdi Everton. Ooo, Dalo. Dalo'dan Rashford'a. Bruno Fernandes mi, Tielemans mı, o anlayamadım.
0: Genç oran bir acayip gol de Venezia yedi. Yenilen gole bak. Bu maçın gol bahislerinin oranı 2.5 üstü de vardı. Bir anda küt diye aşağı düştü.
1: Maç başlamadan
0: mı? Tabii. Maça başlaması birkaç saat kala.
1: İlginç.
0: Yani ilk açıklandığında gol bahisleri bu kadar düşük değil. Bir anda düştü. Demek ki risk merkezi bir şey kokusunu aldı. Şu anda bu sürü itirazı var. Bak, golü tekrar bak. Yine elini kolu sallaya sallaya attılar. Aynı Strasbourg golü gibi. Taç atışı.
1: Soldan.
0: Bütün takım önde kaldı.
1: Bu arada aşağıda da bir gol sevinci var.
0: Bu arada Busya boşta.
1: Strasbourg. İki atmış Strasbourg.
0: Strasbourg iki atmış, evet. Busya itiraz ediyor Venezuela oyuncu da, boşa itiraz
1: boşa
0: ediyor.
1: Itiraz.
0: Çünkü orada çekiyor.
1: Yok.
0: Beni çekti diyor, orada çekiyor. Karşılıklı çekiyorlar birbirlerini.
1: Bu arada Everton inanılmaz bir gol kaçırdı. Altı pastan Barry bomboş kafa vuruşu üstten out'a attı. Yani üstten out'a attı derken yarım metreli falan, öyle aman Allah çok da kötü vurmadı. Köşeye vurmak istedi ama köşeye vurmak isterken eldeki çok önemli şansı da.
0: Doğan kardeş diyor ki Everton maçına, diyor Everton United'a 1.5-6 ve karşılıklı gol yok öneriyorum ben, diyor canlıdan.
1: Valla orada şu bir defa ilk golü Everton atarsa o iş yatar.
0: Ankara'dan Ersan sana çok güveniyormuş. Elfsborg maçıyla ilgili bilgi var mı, diyor. Elfsborg, bir istatistik verelim.
1: Elfsborg bende yok.
0: İsveç Ligi maçı. Bir istatistik verelim. Brompochkane deplasmanı 17.30'da başlıyor. 3.05, 3.27, 1.85, 1.02, 2.56, 1.30, 2.5, düzeltiyorum, 2.56, 1.93, 2.5 üstü, 1.52, var 1.44, yok 2.06 olarak belirlendi. Brompochkane 24 puanda, Elfsborg 31 puanda. Elfsborg'un son 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 istatistiği var. Ki taraflar arasındaki son 4 maçında 3'ünü Elfsborg kazanmış. Denilebilir galibiyeti 1.85, bu orandan güzel bir bayus olur. Yani İdeal kupona.
1: Yazın bakıyorduk ama tabii...
0: Bilgisayar da olsa bilmiyorum. Bilgisayar da kaldırdı yazdıkları için. Bu arada senin galiba isabet geliyor.
1: Yok, Bruno Fernandes pas verdi. Mbuemo'ya.
0: İçerideki o değil mi?
1: Yok, dışarıda daha iyi. Şimdi verirse... Ay, vermediler, inanmıyorum. Şimdi içeri girdi Bruno Fernandes ama...
0: Buradan Bruno Fernandes isabetliye geçtim. İsabetli şut çıkma ihtimali yok
1: şut
0: burada.
1: Şut çekemez canım. En kısa boylu oyuncu
0: şeye... Bu kadar. Everton çok gömülüyor çünkü. Everton'ı biraz açıkta yakalamak lazım.
1: Doğru.
0: Vereceksin, topu hücum ettireceksin. Başka türlü...
1: Öyle boşken de
0: çok
1: vuracak.
0: Çok zor olur. Bu şekilde yerleşmiş duruyorlar yani. Sonuçta bu Troy'la Venezia değil ki Everton. Yerleşmeyi biliyor. Elini kolunu sallaya sallaya girip oraya gol atacaksın.
1: Aynen öyle. Savunmasında da yani Tarkowski ve Bradford gibi çok tecrübeli iki isim var. Yani yerleşik düzende az hata yapar Everton.
0: Bak 4 kişi, 6 kişi de geldiler. Burada yani hızlı bir şey yok. Hızlı çıkması lazım burada. Başka türlü olmaz.
1: 45 dakika bitti. Kaç dakika uzatma geldi? Şimdi göreceğiz. 3 dakika uzatma geldi. Tabii savunmada Maguire'ın ciddi bir tedavisi oldu. Ona istinaden 3 dakikalık bir ekleme yaptı hakem.
0: Şimdi Vailava bir... Taksın İsmail Bey kupon göndermiş. Hı. Çorum Eyüp 2.5 üstü karşılıklı gol var. Hamburg Mainz 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kasımpaşa Ahmet maç sonu 1 buraya kalmış. Everton United'da da üst var bekliyor. Tabii bu da dakikalar ilerledi artık. Bu da 0-0'a bağlandı burası. Hani 2.5 üstü var. İkinci yarıda İhtimal dahilinde ama
1: Kolay değil.
0: Herem Van Alkmaar gelmiş burada tutanlarda. Ostenburg Braunschweig gelmiş. Yani kolay bir kupon değil bu arada bu. Yani takipteyiz.
1: Ben genelde İngiltere'de ulaş bu arada şunu severim ama bu maç o maçlardan biri olmayabilir. İlk yarısı İngiltere'de 0-0 biten maçlarda ben 1.5 gol üstünü değerlendirilmesi taraftarıyım ama ya bu maç çok öyle gözükmüyor. Bu maç çok öyle gözükmüyor. Everton'da bir karambol oldu. Top Brathwaite'in önüne düştü. Yani gerçekten iğne deliğinden geçirdi topu Brathwaite ama Lammens topu o kalabalıkta görmeyi başardı ve topu tuttu. Şimdi Manchester geliyor. Göbekten bir pas Mbuemo, Bruno Fernandes içeriye kat etti. Bruno Fernandes'e gelmedi top. İlginç, o da gizli golcü. Çok ileriye çıkıyor.

0: Devam ediyor. Evet, Manchester maçının ilk yarısı bitmek üzere. Şu hata izin verecek mi? Hakem verdi. Kaleciyle karşı karşıya ama vuramadı. Bruno Fernandes. Hadi. Bruno Fernandes yapma Bruno Fernandes. Yapma. Yapma.
1: Yine Brad White. Yine Brad White.
0: Yine Brad White. İnanılır gibi değil.
1: Yine kafasından sekti genco.
0: Ya kale boştu ya. Kaleci yerdeydi.
1: Bak burada müdahaleyi yapmış. Yalnız canla başla savaşıyor.
0: Ya Brad White çok özel bir adam. Ya boşludur ya. Everton'da adam milli takımın has stoperi. Yazık.
1: Hamburg Mainz'da Mainz'ın golü geldi. Mainz daha baskılı başladı demiştik. Gol de oradan geldi.
0: Yalnız Bruno Fernandes'in şutundan sonra top Brad White'e çarptı ya. Brad White öyle bir sevinç gösterisi yaptı ki kaleciyle birlikte. Bruno Fernandes bunu kişisel alabilir. Onu da söyleyeyim.
1: O yüzden iki tane isabet.
0: O yüzden iki tane isabet gelecek. Evet, ilk yarı bitti. Everton Manchester. Şu anda ben bu maçı canlı iddia oyuncak olsaydım Manchester galibiyeti biraz daha ağır basıyor derdim ama Ulaş da söyledi. Yani hakikaten savunmada öyle bir direnç var ki Everton'da. İşte tam da gol nasıl geliyordu? Senin dediğin gibi hücuma hızlı çıkışlarla ancak pozisyon bulursa bulabiliyor ama işte bulduğunda bile yine karşısında Brad White'i bulabiliyor. Manchester United hücum attı. Mbeumo bugün biraz kötü. Rashford iyi. Mbeumo kötü. Cunha biraz etkisiz kaldı. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek hep beraber göreceğiz. Troy Strasbourg mücadelesinin de ilk yarısı bitti. 2-1 Strasbourg önde tamamladı. Frosinone Venezia maçının 4 dakika uzatma gelmiş oraya da.
1: 2-0 Frosinone üstünlüğü var.
0: Evet, onun da uzatmaların son saniyeleri oynanıyor. Saatlerimiz 16.51. Bu saat dilimindeki son reklam aramızı verelim.
2: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
10: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
3: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
2: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri.
1: Hollanda'da goller var.
0: Hatırlatalım, bugün saat 19'a kadar sizlerleyiz.
1: Evet, Hollanda'da goller var. Telstar 1, Cambuur 2 oldu. Telstar 10 kişiyle golü attı. Var oynayanları tebrik edelim. Helen ve Nicky Alkmaar 1 devam ediyor dakika 66. Fransa'da Troy 1, Strasbourg 2 ilk yarı sonucu. İtalya'da Parma 0, Monza 1, Frosinone 2, Venezia 0 ilk yarı sonuçları. Everton United maçını zaten takipteyiz canlıdan. 0-0 bitti. Devre istatistiğini de söyleyelim.
0: Sen Hamburg'a kaç kaç devam ediyor dedin?
1: Mainz 1-0 önde dedim.
0: Mainz 1-0 önde. Ona bir ikisi

0: tahmini gitmemiş hala. Bakalım. 2-1 Mainz kazanır demiş bilgisayar. Hani ona göre canlı da değerlendirmek isteyenler varsa.
1: Pekala. Everton United'ın ilk yarı istatistiklerine bakalım. 5 şut Everton'da 1 isabet, 7 şut United'da 1 isabet. Gence oran yani oyun izlediğimiz oyunda
0: Ama
1: istatistikler çok uyuşmuyor.
0: şöyle son 5 dakikada Everton'ın 3 şutu geldi. Son 5 dakikada. Yani 38. dakikada baksan bu istatistiğe
1: Daha farklı
0: 6
1: tabii.
0: şuta 2 şuttu.
1: Toplu oynamada 47-53 United'da. Sanki United'da daha çok top kalmış gibi
0: İzlenim öyle hakikaten.
1: izledim öyle. 2 korner United'dan Everton'ın korneri yok. Sonuçlar böyle. İtalya B'de Juventus Pisa 0-0, Cesena 0, Mantova 1, Modena 0, Avellino 1, Virtus Entella 1, Vicenza 1. İlk yarı sonuçları bu şekilde. Danimarka'da son 4 kaçta 2 Horsens 5. Uzatma dakikalarına geçildi ev sahibi ekip. 10 kişi derken maç bitti. İsveç'te Ogrit 1, Hammarby 1 uzatma dakikaları oynanıyor. Polonya'da Krakiova, Krakow 0, Gornik 0, dakika 52. İsviçre'de Servet 0, Sengelen 2 uzatmalara geçildi. Rusya'da Makachala 0, Rodina 0, dakika 38. Ukrayna'da Veres 1, Zorya 1, dakika 65. İkincilik Kırmızı Grup. Kahramanmaraş İstiklal 0, Beyoğlu Yeniçarşı 0. 1461 Trabzon 1, Sakarya 1. Bu maçlarda ilk yarılar bitti. Adana 0-1 Futbol Kulübü 0, Erzincan 2, dakika 22 gösteriyor. Beyaz grupta da Erbaspor 1, Muş 2, Hatay 0, Güzide Gebze 1, Kastamonu 0, Çorlu 1, ilk 25 dakika bu şekilde geçildi. Bakıyorum. Üçüncü grupta 4 maçta ilk yarılar bitti. Ağrı 1970, Erciyes, Bitlis, Silifke bu maçlarda ilk yarı 0-0. Diyarbakır 0, Yeşilyurt 1, Osmaniye 0, Adana, Adalet Gücü 0. İlk yarı sonuçları üçüncü grupta da bu şekilde oldu sevgili Gencoğran. At yarışı. Sen bir şey söyleyecektin.
0: Valencia Barcelona maçının kadroları açıklandı. Bakalım Barcelona'da sürpriz var mı?
1: Alkmaar'ın golü geldi. 2-2 oldu. 3.5 üstte geldi. Alkmaar'dan bir gol daha gelirse 3.20'den sürprizimiz de gelecek. Bak bakalım. Yamal'a baksana. Yamal'la ilgili bir sakatlık
0: Var.
1: haberi vardı.
0: Oynuyor.
1: İlk 11'de mi?
0: Evet. Ona bakacaktım ben de. Garcia kalede. Espart, Martin, Kubarsi ve Garcia savunma dörtlüsü. Rodri, Pedri ile orta ikili. Önlerinde solda Gordon. Ortada Ferran Lopez. Sağda Lamine Yamal ve ileride de müthiş formuyla Rafinha şu ana kadar 5 golü
1: 2-2,5
0: bir
1: üstü.
0: asisti var.
1: Kadrodan sonra da ben zaten öncesinde 2-2,5 üstü demiştim. 2-2,5 istiyorum. 2 maçı, 3 maçın ikisi 5-0. Elche deplasmanı 5-0. Düzeltiyorum. Elche deplasmanı 5-0. Son maç Vallecano 5-2 bitti. Bir tek Atletik Bilbao maçını 2-0. Yani az golle kazandılar ama 22 şut, 10 isabet, 70-30 toplu oynama üstünlüğü Atletik Bilbao'ya isabetli şut fırsatı vermeden maçı tamamladı Barcelona. Çok korkutucu bir hücum gücüyle devam ediyorlar. 2-2,5 üstü bu seansın sevgili Gencebaran bence denilir bahislerinden birisi olur. 17-15 seansında güzel bahis olur.
0: Aynen öyle. Peki saatlerimiz 16.57. Saatlerimiz 17 olduğu zaman
1: Süper Ligi de açalım. Strasbourg'da artık bir vedalaşalım.
0: Strasbourg'la vedalaşalım değil mi? Doğru. Hangisini açalım? Ahmet'i açalım bence.
2: Çorum maçını söyle.
0: Çorum'u mu?
2: İlk yerden gol bekliyorum çünkü orada. Belki canlısından bir şey yakalarız.
0: Tamam peki Çorum'u açalım o zaman. Ahmet'e de ben internetten bakarım. Bilgisayar ne demiş Barcelona maçına? Kadro ne kadar doğru? Garcia, Kubarsi, Martin, Espart doğru. Pedri Bernal diyor. Değil. Pedri, Rodri, Yamal, Fermin, Gordon, Rafinha. Bir yaklaşık sonuç. O da Bernal'ı mı istersin oraya, Rodri'yi mi istersin? Ben Rodri isterim. Barcelona bir yaklaşık sonuçla gelmiş. Barcelona'da Frankie de Jong, Gavi, Bissivu sakatlıklarından dolayı yokmuş ki hakikaten yoklar. Ev sahibine bakalım. Haas, Kanos, Jose Copet, Diego Lopez, Umar Sadık ve Guido Rodriguez Valencia'da yokmuş. Valla bayağı da eksikleri varmış. 3-1 diyor bilgisayar. Barcelona deplasmanda 3-1 kazanır demiş. Sen 2 ve 2.5 üstü diyorsun. Valla Burak biz yayına girmeden önce güzel bir şey söyledi. İki yarıya da Barcelona kazanır 2.90. Bence alacağımız riske gerçekten değer bir oran. 17-15 şey yaparız onda. 10 geç reklamından sonra İtalya Ligi'ne veda ederiz. Frosinone'ye, Barcelona'ya bakarız.
1: Tabii.
0: Evet, saatlerimiz 17. At yarışına gideceğiz birazdan. Bekliyoruz. Bir tane sürpriz çıksın. Bari öyle bir şey dileyelim. Bir sürpriz çıksın orada da at yarışı kazandırsın. İkinci yarıda da tabii ki Bruno Fernandes'den bir şut bekliyoruz. Ya geldi şut. 3 tane şut geldi. Harika. 3 tane şut ama isabetli şut yok. Yarış başlamış.
3: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu sona erdi.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bak silgilerin dış kulvara yöneltti Borrego'yu ve o da start içindeki yerine artık çok yakın. Hatta safkanlar tamamen box içinde. Startın verilmesini bekliyoruz. Start verildi ve uluslararası Boğaziçi koşusu başladı. Toplu bir çıkışta başladı diyebiliriz koşu. İlk metrelerle birlikte 2 numaralı Broarts, hemen içinde 6 numaralı Zarraf. İki safkan ön plana geldi. Hatta ilk metreler geçilirken bu iki safkan rakiplerinden o kadar hızlı ki üçüncülükteki safkana 10 boy kadar fark yaptılar. Ama ikisi de liderlikte ısrarlı. İçerideki kır safkan Zarraf, hemen dışında 2 numaralı Broarts. İki safkan 1900 direğini yan yana geçti. Onların yaklaşık 10-12 boy kadar gerisinde 7 numaralı Etsuko, 12 boy kadar geriden izliyor dışarıda 4 numaralı Handsome King. Bariyer dibine yakın 5 numaralı Lightly Nighting, onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Galioğlu, 12 boy gerisinde dış kulvarlı Studenkle Hennes var. Hemen içinde 1 numaralı Borrego koşuyor. Safkanlar karşı düzlüğe çıktı. 1600 geride kaldı. 1400'e doğru yaklaşılırken liderliğe el koyan isim 2 numaralı Broarts oldu. Liderliğe el koymakla kalmadı. Aradaki farkı da oldukça arttırdı. Rakibine 10 boy kadar fark yaptı. 1200 direği geçilirken 2 numaralı Broarts kaçıyor. Onu yaklaşık 8-10 boy kadar gerisinden ikincilikte 6 numaralı Zarraf izliyor. Zarraf'ın yanına doğru 7 numaralı Etsuko sokuluyor. Ondan 2 boy gerisinde 5 numaralı Rightly Lightning koşuyor. Onun 1 boy gerisinde dışarıdan 4 numaralı Handsome King geliyor. 1,5 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Galioğlu. 2-2,5 boy kadar geride Borrego sırasıyla safkanlar son bini de geride bıraktı. Koşuda artık son viraj koşuluyor. Son 800'e doğru yaklaşılıyor. 2 numaralı Broarts'ın liderliği sürüyor. Aradaki fark 3 boya kadar indi. Son 600 metreyi de ilk önde görmeye çalışıyor. Dış kulvardan atak yapan 6 numaralı Zarraf aradaki farkı bir kez daha azaltmaya çalışıyor. Gerilerden 7 numaralı Etsuko ve 4 numaralı Handsome King geliyor. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Son düzlüğü ilk gelen isim oldu 2 numaralı Broarts. Son 400 metreye de 1,5 boy farklı önde girmeye çalışıyor. Dışarıdan 7 numaralı Etsuko'nun, en dış kulvardan 4 numaralı Handsome King'in gayretleri var. Ortalardan 3 numaralı Galioğlu ile birlikte koşuda artık son 200 metre. Orta kulvardan 3 numaralı Galioğlu yüklendi liderliği. Rakiplerinden aldı. Aradaki farkı 1 boya kadar çıkardı. Etsuko'nun gayretleri var ama Galioğlu farkı 2 boy yaptı. 3 numaralı Galioğlu kazandı. 7 numaralı Etsuko ikinci, 4 numaralı Handsome King üçüncü, 2 numaralı Broarts dördüncü, 5 numaralı Rightly Lightning de koşudan 5. olarak ayrıldı. Uluslararası Boğaziçi koşusunu 3 numaralı Galioğlu Selim Kaya ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.

0: Sevgili Hocam, programın adı neydi?
1: Maç Merkezi.
0: Maç Merkezi. Maç Merkezi'ne hoş geldiniz. Biz şimdi 3 bilinmeyen burada Burak Ulaş ben. Maç Merkezi programını sunmak üzere. Normalde bizim yayınımız 5'te bitiyor. Ama 5-7 arası da sizlerle birlikteyiz. Güzel oldu. Niye güzel oldu?
2: Bu saatte canlı kovalayacağız. Biz normalde canlıların hep ilk yarısında çıkıyorduk.
3: İlk kez bir Premier Lig maçının
0: ikinci yarısı, sonra Çorum Eyüp maçı başladı. Var.
2: Yukarıda işte birazdan
0: Frosinone Barcelona başlayacak. Vallahi canlı için kaçırmayın bence bu programı. Şimdi bir ısınalım, silkelenelim. Burak, öncelikle hoş geldin.
1: Hoş buldum. Tekrardan herkese selamlar. Evet, bugün maçların clutch time kısmını canlıda takip edeceğiz.
0: Aynen öyle. Peki mesela istatistiklere baktın ama senin için Everton Manchester maçı nasıl gidiyor? Bir beklentin var mı? Barcelona'daki beklentini söyledim. Benim hoşuma gitti o 2.90'dan 2 yarı Barcelona.
2: Kadrolar 11'ler belli olduktan sonra
0: daha da gaza geldik.
2: Yamal'ın bir durum belirsizdi. Dün gerçi Hansi Flick söylemişti oynatacağım diye. Yani kadro olacağını söylemişti ama hani 11 çıkacak mı çıkmayacak mı, hafta arası Şampiyonlar Ligi maçı var Feyenoord. Ama kadrolar belli oldu. İlk 11'ler belli oldu. Barcelona tarafında rotasyon yok. Gayet güçlü bir 11'le sahaya çıkmış durumdalar. Bu senin söylediğin her iki yarıyı da Barcelona kazanır. Oran da güzel. O değerlendirilebilir. Canlısına bakacağız zaten birazdan.
1: Ben geçen hafta Neukamp'taki Vallecano maçı için aynı bahsi denedim. 1.70'lik bir oran vardı. İzledim de maçı. Abi inanılmaz bir ön alan baskısı. İnanılmaz atletik bir takım ve çok yetenekliler. Rafinha inanılmaz iyi olmuş gibi gözüküyor şu anda takımın.
0: Rafinha çok formda.
1: Ben çok underrated bir oyuncu olduğunu düşünüyorum mesela. Bu fenomen oyuncular klasmanında değil gibi hala genel kamuoyunda. Ama Rafinha bence çok özel oyuncu. Bugün Valencia'yı da şimdiye kadar geride kalan 3 maçta bir kısmını izledim. Bence Barcelona bugün çok net bir galibiyet alabilir.
0: Ulaş, golün geldi. Çorum. Daha 6. dakika.
2: Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst.
0: Evet. Ama sen dedim ya, bilgisayar burada senin bilgini veremez ve o ateşi anlayamaz. Yani ilk kez kendi evlerinde birincilik maçına çıkacaklar. Taraftarı önünde, yani hiç olacak işi. Bu arada Manchester'ın golü geldi. Çok kötü oynuyor dediğim Mbeumo bir dakika geçmeden Manchester'ın golünü attı Everton karşısında.
1: Fena başladık.
0: Fena başladık.
2: Bu arada bu gol senin Bruno Fernandes isabetli düştüğün için iyi oldu.
0: Çok iyi oldu.
2: Çünkü Everton açılacak. Çıkacak yani.
0: Açılacak, aynen öyle.
2: Savunmanın önünde 8 kişi durmaktan vazgeçmek durumundalar. Oraya da bakalım, ben sana anlatırken göremedim. Yalnız güzel gol.
0: Goldeki pay kimin yalnız, gördün mü? Bruno Fernandes topsuz bir koşu yapıyor bak. Süper önünü formayı açıyor. Müthiş önünü açmış. Ve
2: çok güzel gol.
0: Kimi kovalattırmış? Bak, Bruno Fernandes'i kim kovalıyor? Bradford kovalıyor bak. Geçmiş olsun. Bomboş kaldı önü. Gerçi gene hala zor bir şut çekmiş, o ayrı ama.
1: Tam bir Brentford Mbeumo golü olmuş bu arada.
0: Vallahi güzel, güzel gol. Ben Mbeumo'yu beğeniyorum. Yani ilk kere çok kötüydü Mbeumo. Çok etkisizdi ama işte bu da öyle bir oyuncu ki bir geliyor, vuruyor. Bana sağ olsun Afrika Uluslar Kupası'nda da çok kazandırmıştı.
1: Kamerun.
0: Tabii tabii. Bir maçta ilk kere 1.5 gol üstü mü oynamıştım? Çok iyi bir maçtı. Kamerun'la Gana'ydı galiba. Mbeumo bir tane atmıştı hemen. Beni ipten almıştı. İyi büyük de bir meblağ oynamıştım çünkü. Evet, Ulaş, senin dediğin gibi Manchester'ın golü iyi oldu. Everton biraz risk alacak. Everton'ın risk alması demek Manchester'ın kontrataklara çıkması, bu da tabii isabetli şut olasılığını arttırması anlamına geliyor. Çorum'dan dolayı da seni tebrik ederim.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Çok hızlı başladık. Şimdi Frosinone Venezia maçına neler olacak bakalım.
0: Yok, onu değiştireceğiz ya. 10 geçerek demeden sonra hemen değiştiririz onu.
1: İlginç takımlar bu arada. Venezia da her sene düşüyor çıkıyor. Bir forma lansmanıyla herkesin göz önüne geliyor. Çok güzel falan. Bir daha düşüp ertesi sene aynısını yapıyorlar. Ama Serie A'da bir iz bıraktıkları söylenemez.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada Manchester o güzel pozisyonlarından birini yakaladı ama son pas kötüydü. Son pas kötüydü.
2: Manchester golü daha bilgisayar yeni geldi.
1: Şimdi Pickford'dan 3 kurtarış daha bekliyorum ben de.
0: Senin Pickford'dan 3 kurtarışın mı var?
1: Aynı yoldayız ama bir isabetli şut atmaları lazım, evet, ikimiz için de.
0: Evet, evet. Ama şimdi Burak, o da nasıl olacak biliyor musun? Farz edelim ki maç 1-0. Yani 80'den sonra falan böyle Manchester o hata biraz unutabilir. Bu deplasmanda da 3 puanı korumak, maç eğer 1-0 devam ederse önemli. Yani biraz orada riskleri azaltabilirler.

0: dizileri çıkarlar.
1: Şu dakikalar önemli.
0: Tabii.
2: Hücum için evet.
0: Şöyle 65'e evet, kadar yani falan çok
1: 10-15
0: önemli.
1: 15 dakika arası senin Bruno Fernandes için de kritik noktada.
0: Manchester için de.
2: Bu arada Everton'da hücum İliman Ndiaye de ayrıldıktan sonra nasıl işleyecek çok merak ediyorum ben şu an. İlk yarıda
0: ya
2: baktım.
0: Ndiaye çok şey. Önemli tabii. Gerçekten çok önemli. Bakalım orada bütün yük Barry'e binecek. E tabii Grealish de kanat forveti olarak o da biraz sazı eline alır. Yani Grealish de son dakikada transfer edildi yine City'den kiralık olarak. Bu arada Everton tehlikeli geliyor. Lamens'in kucağına gitti. Yani şu asker görünümlü Everton'un kanat oyuncusu bile kaleye vurdu. Bruno Fernandes vuruldu. Peki saatlerimiz 10 geçiyor. Bu reklam arasını erken hemen zamanında verelim. Çünkü Ulaş senden şey istiyoruz. Barcelona-Valencia maçı. Aynen, biraz da oraya da bakalım. Peki reklamlar.
3: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
3: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
5: Radyo
3: reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Maç merkezi devam ediyor.
0: Maç merkezi devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Çorum bir gol daha attı ama offside gerekçesiyle gol geri alındı.
1: Alkmaar'ın golü geldi. 3-2 deplasmanda öne geçti Alkmaar.
0: Vallahi Ulaş
1: tebrikler. Eğer ki orada gelirse her an ben Alkmaar'ın dibini sıyırıyoruz. 3.5 üst. Karşılıklı gol var 2.5 üst ve 3.20'den Alkmaar kazanır ve 3.5 üst demiştik. Hepsi gelecek. Bakalım son 5 dakika. Mainz'in ikinci golü geldi Hamburg deplasmanı 2-0. Genco Baran seninle o kadar 90'lar nostaljisi konuştuk.
0: Evet.
1: Filmleri, dizileri konuştuk. Şarkıları konuştuk. Hiç MacGyver konuşmadığımızı şu anda bu.
0: Evet bu müzikle.
1: Bu jenerikler. Sen MacGyver'cı mıydın? İzliyor muydun MacGyver'ı?
0: Değildim. Yok değildim. Ama bu ya, şarkıyı biliyorum.
1: Ondan da.
0: Ama MacGyver'cı
1: değildim. Sende MacGyver var mı?
2: Ben 2001'liyim abi. MacGyver vardı ama ben yoktum
0: MacGyver
2: abi.
0: MacGyver kim?
2: Yok biliyorum ama MacGyver vardı ama ben yoktum abi.
0: Ya Ulaş ben MacGyver niye MacGyver'cı olmadım biliyor musun? Yani adam mesela hep şey oluyordu. Yakalanıyordu. Bir yere kapatıyorlardı.
1: Gidişat hep aynı.
0: Oradan çakmak buluyor. Oradan bir şey buluyor. Oradan ya, bir şey bağlıyor.
1: Kimya geldi. Bir şekilde çözüyordu işte.
0: Ben TSC'yim işte o yüzden anlamamışım MacGyver'ın değerini.
1: Pekala. Demek ki MacGyver'ı konuşmama sebebimiz senin MacGyver'la hiç ilgilenmemiş.
0: Hiç. Ya biliyorum izledim ama MacGyver'cı hiç olmadım.
1: Pekala bir top.
0: Ben A takımını severdim.
1: A takımı tamam.
2: O Mr. T.
0: Mr. T. Aynen Mr. T'ciydim acayip.
2: X-Files çok meşhurmuş abi 90'larda.
0: İzlemedim.
1: Ben de izlemedim.
0: Hiç
2: çok
0: izlemedim.
2: Keyifli.
1: Hiç bilmiyorum.
2: Çok ne? Keyifli.
1: Konu ne?
2: Amerikan casuslar daha doğrusu FBI uzaylılarla alakalı dosyaları keşfediyor vesaire araştırıyor. 9 sezon falan zaten.
1: X-Files'ı.
2: Aynen.
1: X-Files çok meşhur. Ben çok de hiç iyi. İzlemedim ama.
2: Çok iyi abi.
1: O dönemde hiç şey yapmazdım. Bakmazdım yani.
2: MacGyver modi bir de şey var. Lethal Weapon'lar. Cehennem silahları var işte. Bu Donald Glover'la şeyin oldu. Mel Gibson'ın oldu. Onlar da güzel
0: film.
1: Onlar efsanedir canım.
2: Dörtlü.
1: Onlar efsanedir.
2: Ben de o kadarı var abi.
1: Hadi o kadar oraya kadar gidebilir diyorsun.
0: Peki toplu sonuçlar nedir?
1: Çorum attı golü Eyüp Kars'ta 1-0 önde. Az önce ikinciyi de attı ama offside gerekçesiyle iptal. Kasımpaşa Ahmet 0-0 devam ediyor. Everton United takipteyiz. United 1-0 önde deplasmanda ki Everton gelmeye başladı.
0: Evet.
1: Everton 7-8 kişiyle şu anda United kalesine gelmiş durumda. Parma 0, Monza 1, Frosinone 2, Venezia 0 dakikalar 54. Troy 1, Strasbourg 2, Fransa'da dakika 52. Almanya'da Hamburg 0, Mainz 2 ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. Hollanda'da Groningen 2, Twente 2, Telstar 1, Cambuur 2, Herenveen 2, Alkmaar 3. Groningen temelde bitti. Diğer iki maçta son 5 dakika oynanıyor. Belçika'da Kortrijk 0, Zulte 0. Bu daha yeni başladı. 17 seansı maçı 0-0'lık eşitlik var. İtalya B'de Juve Stabia Pisa maçı yarıda kaldı. Sebebini bilmiyoruz şu anda. Cesena 0, Mantova 1, Modena 0, Avellino 1, Virtus Entella 1, Vicenza 1 dakikalar 54 burada. İskoçya'da 17 seansı başladı. St. Johnston, Hibernian, Hearts, Dundee 0-0 devam ediyor. Danimarka'da Odense 0, Kopenhag 1 dakika 15. Polonya'da Krakowa, Krakow 0, Gornik 0 dakika 71. Rusya'da Maçakala, Rodina maçında ilk yarı 0-0'lık eşitlikle bitti. Çekya, Fastav, Zilev 0, Teplice 1, Jablonec 0, Slovan Liberec 1, Ukrayna, Veres 1, Zorya 1 müsabakalar bu şekilde devam etmekte.
0: Peki Burak, başlamayan maçlar içerisinde hiç böyle ön plana çıkaracağın bir maç olabilir mi? Şunu kaçırmayın diyebileceğin bir maç olabilir mi? Barcelona galiba ilk yarı ve ikinci yarı Barcelona aldın. O tamam.
2: Evet, onun haricinde abi Chelsea-Arsenal maçında, daha doğrusu Arsenal-Chelsea maçında seninle de konuşmuştuk. Bugün Chelsea'nin orta sahasında Enzo Fernandez'in ayrılığı sonrası Caicedo da sakat ve Reece James-Romeo Lavia ikilisinden bahsetmiştim. Bugün Emiliano Martinez'in yapacağı 3 kurtarışla.
0: Valla o çok makul gözüküyor gerçekten.
2: 1.50 dün mesela şeyi aldım ben, Roma-Atalanta maçında Karnesecchi'nin 3 kurtarışı 1.55 gibi bir orandan aldım. Sadece ilk yarıdan geldi zaten. Bugün Emiliano Martinez'deyim kaleci bahislerinde. Yine akşam Trabzon.
0: Ben 4 bile olabilir derim.
2: İki oran veriyor bu arada.
0: 4 bile olabilir derim ben ona.
2: Akşam için de şu son iki gündür kaleci bahisleri dikkatimi çekiyor. Trabzonspor Gençler Birliği maçında İrfancan Eğribayat'ın 5 kurtarışına 2 oran veriyor.
0: O da iyiymiş. 5 iyiymiş.
2: Ya, Trabzonspor'un son 2 maçına baktım. Başakşehir ve Ahmet Sportif faaliyetler. 2 maçta da 5'in üzerinde kaleye isabetli şutu var.
0: Everton çok tehlikeli geldi. Johnson'ın vuruşu bir Manchester United savunmasına çarptı ve yukarıdan aşağıya ters bir falso aldı. Kaleci resmen ters ayağında kaldı ama top çok az bir farkla kornere gitti. Martinez'miş. Tam çatala gidiyormuş top.
2: Vallahi maç hareketlenebilirdi öyle bir şey olsaydı.
0: Ya şu anda da fena değil. Şu anda da fena değil. Yani ama 1-1 olacaksa şimdi olması benim açımdan daha iyi.
2: Hepimize yarar. Bu arada bir de 5.5 seansında İsviçre Ligi'nde Sion Thun maçının çok gollü olmasını bekliyorum. Thun biliyorsun son şampiyon. Geçen sene çok enteresan bir şekilde şampiyon olur ama geçen sene bir kehanet var abi. İsveç'te çok uzun yıllar sonra Miel bir şampiyon oldu. Bu sene inanılmaz kötü başladılar. Danimarka Ligi'nde Aarhus aynı şekilde. İsviçre'de de Thun aynı şekilde. Bu çok gollü maçları oynuyorlar. Bugün 3.5 üste gitme potansiyeli taşıyor bence Sion Thun maçı. Onu da eklemek isterim.
1: Çok kötü pas.
0: Çok kötü pas. Manchester United evet,
1: göstere göstere attı. Müthiş çok kötü attı.
0: Müthiş
1: yani.
0: Bir kontratağa çıktı ama
1: benden de şu anda yayın orada dolanıyor Genco Baran.
0: Aynen öyle. Ama Mbeumo'ya verilen pas kötüydü. Daha yavaş çıksalardı belki daha yerleşik bir hücum setine hızlı bir şekilde dönüp bir şeyler bulabilirlerdi ama rakibi yordular işte böyle şeyler. Skor arayan takım için çok kötü. Yani 10 kişiyle bir anda depar atıp Manchester'ın hücumunu kesmeye çalışacak. Bak şimdi aynı şey Manchester için geçerli. Herkes koşacak savunmaya ama ne yaptı 22 numara?
2: Çok bekledim.
0: Daha ne kadar yürüyeceğini
1: var. Göstere göstere sağa atmayayım dedi. Soldan destek gelmedi. Bir beklenmedik bir şey yapmaya çalıştı. Neye kızıyorsun? Kimse anlamadı. Yani 4 kişinin arasına dalıyorsun. Ne çıkmasını bekliyorsun?
2: Burada açabilirdi.
1: Burada vermesi lazım
0: kesinlikle. Da. Kesinlikle. Ya da artık vuracaksın yani.
1: O yani, arkadaşın içe kaçmasını bekledi bence. Anlaşamadılar orada.
0: Olabilir, olabilir. Ya Everton taraftarı olsanız şey kızmaz mısınız? Ya takımında Calvert-Lewin vardı. Gitti hadi NDI tamam o da nefis bir adam ama NDI de gitti ve bir anda Barry'e kaldın sadece. Yani şu anda da bir hücum oyuncusu yokluğu bence Everton'da hissediliyor.
2: Abi o
0: Steven dedim Nesmith... ve
1: gol mü geldi?
0: Az daha gol geliyordu.

0: Lamens.
1: Steven Naismith'ten beri hissediliyor abi Everton'da hücum oyuncusu yokluğu. Calvert-Lewin de orada çok sakatlandı. Nikita Seyelavic vardı eskiden Hırvat. O da çok iyi bir Everton dönemi geçirmişti yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kim?
1: Nikita Seyelavic.
0: O hiç hatırlamadım ben onu.
1: Hull City Everton.
2: Ben Everton yalnız dedim mi? Yalnız vurmuş 8 numara.
0: 8 numara çok kötü vurmuş Drewsbury Hall.
2: Ne yapmaya çalıştı? Bu nasıl bir faaldir ya?
0: Evet, Barcelona maçı da başladı. Bakalım Barcelona maçında da yani Mestella tabii benim çok sevdiğim o işte Claudio Lopez'ler, David Villa, David Silva'lar o efsane dönemi şu Valencia'yı görünce yıllardır insanın içi ağlıyor ama yapacak bir şey yok.
1: Bir tık geçmişinde Pablo Aimar'lar falan var abi.
0: İşte aynı kadro, aynı kadro.
1: Düşmüyorlardı. Sevilla da aynı şekilde.
0: Biraz da gözümüz Barcelona'da olacak.
2: Gelince oran Bologna Sassuolo'yu konuşalım. 19
0: konuşalım.
2: Maçı.
0: Hadi.
2: 1.72, 3.17, 3.56, 1.02, 2.56, 1.78, 2.5 üstü, 1.63, var 1.54, yok da 1.89 olarak belirlendi. Sassuolo 2 maçta 3 puan topladı. Bir galibiyeti var, bir mağlubiyeti var. Bologna ilk 2 maçından sağdan puansız ayrıldı. Sassuolo hafta arasında İtalya Kupası'nda Frosinone ile oynadı. Müsabakada normal süre 1-1 bitti. Penaltı atışlarıyla üst tura yükselmeyi başardılar. Şimdi Bologna tarafından başlarsak ilk Lazio müsabakası 1-0 kaybettikleri maç. Müsabaka biraz ortada bir müsabakaydı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki tarafa da kırılabilirdi. Lazio tarafında ikinci yarıda oyuna dahil olan Frattesi, Inter'den aldıkları oyuncu, hem orta sahanın temposunu ayarladı hem de attığı golle birlikte orada Lazio'yu galibiyete getirdi. Bologna o maçı kaybetti. Takip eden Atalanta deplasmanında da Bologna 1-0 kaybetti ama bu müsabakada mağlubiyeti hiç hak etmediler. Şöyle ki Bolonyalı futbolculara sorsanız deseniz nasıl yeniniz, onlar bile bu mağlubiyeti açıklayamazlar. Maç boyunca üstün taraf onlardı. Pozisyonlara giren taraf onlardı. Bir şutları direkten döndü. İstatistiği söyleyeyim size. 16 şutu var Bologna'nın deplasmanda. 3 isabet. Atalanta'nın 6 şutu var. 2 isabet. Bu arada.
0: Oo.
1: Devam.
0: Devam dedi. Penaltı verse.
2: Yerdeki oyuncu Bruno Fernandes miydi?
0: Yok değildi. Ama çok acayip bir gol kaçtı.
1: Rashford çok iyi hazırladı.
2: Şu anda itiraz geliyor orada.
0: Bakalım ne olacak şimdi. Ama itiraz etmedi Manchester'lı oyuncu. Ya Rashford geldi. Kaleciyle karşı karşıyayken geriye verdi. Cunha vuramadı. Bakalım. Aa!
1: Tarkovski çok iyi sokmuş ayağını.
0: Ama topa vurmuş mu?
1: Şimdi bu açıdan
0: belli. Şimdi göreceğiz.
1: Direkt topa abi.
0: Aa, helal olsun.
1: Tertemiz müdahale.
0: Helal olsun.
2: Senin Brad White gene oralarda dolanıyor bu arada.
0: Normal.
2: Muazzam. Neyse dönersek Atalanta maçında mağlubiyeti hiç hak etmediler. Şimdi Bologna tarafında bir handikap var. Orsolini sakatlandı. Müsabakada forma giyemeyecek. Onun yokluğu önemli. Bu müsabakanın da bu arada Bologna-Sassuolo maçında bir derbi özelliği olduğunu söyleyeyim. Bir bölge derbisi. Ben Bologna'nın özellikle bu arka arkaya gelen iki mağlubiyetten kaynaklı Atalanta maçındaki iyi oyunda bu sayede bu yansıtacağını düşünüyorum. Arka arkaya gelen iki mağlubiyetten kaynaklı bir tepki bekliyorum. Tempolu maç bekliyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum. Bilgisayar ne der bilmiyorum.
0: Bilgisayar bu maça 1-1 beraber biter demiş. Bologna evinde son zamanlarda biraz zorlanıyor demiş. Sassuolo da sezonun ilk açılış haftası ve işte hazırlık dönemine göre biraz daha toparladığını, iyi bir kadro tabii kendi bütçeleri ve güçleri anlamında söylüyor. İyi bir kadro yarattığını söylüyor. Yeni menajerleri de istediklerini yaptırmaya başladı. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Bologna evinde ama Sassuolo'nun buradan bir puan almasını bekliyorum demiş. Bologna Sassuolo maçına bir birlik netice vermiş bizim algoritma sitemiz.
1: Valla ben de karşılıklı golden yanayım Ulaş abi. Bologna tarafından bahsetti. Sassuolo tarafında da bence Serie A'nın baş altı takımları arasında en iyi hücum hatlarından birine sahip. Armand Lloriente, Domenico Berardi gibi olsun ki bu oyunculardan özellikle Berardi çok fazla sakatlandığı için onların birlikte oynadığı denklemler kıymetli. Bugün de ikisi de sahada olacak. Şimdiye kadar fena bir başlangıç yapmadı Sassuolo. Geçen hafta Torino'yu 2-1 ile geçtiler. Bugün de deplasmanda gol bulmalarını bekliyorum. Ben de karşılıklı gol tarafındayım bu maçı.
2: Öncesi Atalanta maçında 2-1 kaybettiler ama o müsabakayı ben o maçı da izledim. İkinci yarıda özellikle baskı kurduğu dakikalarda Sassuolo daha baskılı başladı. Bir savunmalı bir hata yaptılar. Atalanta bunu değerlendirerek gol attı. Yoksa ikinci yarının başlangıcında baskı Sassuolo tarafındaydı. Orada istatistikler de şu şekilde maçta. 14 şut, 7 isabet Atalanta'da. Sassuolo deplasmanda 22 şut, 8 isabet sağladı. O geçiş oyunu gerçekten güzel sergiliyorlar. Maçın derbi özelliği. Bununla birlikte Bologna'nın

0: 2-2 maçındaki mağlubiyetten kaynaklı olarak hırslı oynayacak olması, açık oynayacak olması bence karşılıklı pozisyonu da beraberinde getirecek. Karşılıklı gol vardı, hemfikiriz.
1: Şimdi Çorum bir gol kaçırdı. Tehlikeli pozisyon, güzel araya girdi savunma. Köşe vuruşu kullanacak. Barcelona'nın ve Yamal'ın golü, Barcelona'nın golü geldi.
2: Erken başladık.
1: Bruno Fernandes'in vuruşu üstten out ulaştı.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Üstten out'a vurdu.
0: Olsa tam o diğerinde olacaktı yalnız.
2: Geliş giriyor.
1: Çok da güzel olurdu ama. Yamal'ın golü, Barcelona 1-0 öne geçeceğiz bu Barcelona Galatasaray maçında. Ben korkuyorum.
2: Kötü bir kura. Çok kötü bir kura.
1: Ben korkuyorum. Yani şu anda belki de Avrupa'nın en formda takımlarından biri Barcelona.
2: PSG'ye bakacak olursak zirveye koyarım abi.
1: Ya da, ben de.
2: Ya
1: ben
2: da Bayern Münih belki diyebiliriz.
0: Bak Juve'de bir Pisa maçı ertelendi. Sebebini bilmiyoruz dedik ya genç olarak.
1: Evet,
0: bir
1: ne olmuş?
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Pisa'nın genç defans oyuncusu Bozinov'un maçın ilk yarısında sahada aniden fenalaşarak bayılması ve akabinde ambulansla hastaneye kaldırılması nedeniyle hakem tarafından durduruldu. Fatih alın demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.
1: Umalım ki.
0: Fatih Bey bu bilgiyi paylaştı bizlerle.
1: Umalım ki ciddi bir şey yoktur.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Peki Yamal'ın golü geldi. Barcelona 1-0 önde. Çok Manchester acayip bastırıyor, onu da söyleyeyim. Manchester bayağı bastırıyor. Ama ikinci gol bir türlü gelmedi ve Burak'ın da söylediği gibi Grealish oyuna girdi. Grealish her zaman her şeyi yapabilecek bir oyuncu.
2: Tam İngiliz bir oyuncu abi. Mesela sevgili Ercan Tener'in anlattığı bir hikaye vardı. Paul Gascoigne'in işte İskoçya ile İngiltere arasında oynanan bir maçtan sonra galibiyetin ardından üstünü bile değiştirmeden kramponlarıyla gidip işte pub'da İngiliz taraftarlarla eğlendiğiyle alakalı. Jack Grealish'in de öyle görselleri var biliyorsun.
1: Öyle.
2: Tam bir İngiliz oyuncu.
1: Eğlence düşkünü acayip.
2: Enteresan bir kişilik.
1: Grealish oyuna girdi.
2: Brandon Johnson'ın yerine.
1: Evet, Everton taraftarının da çok sevdiği bir isim Grealish. Geçen sene sakatlanana kadar harika şeyler yapıyordu. Arkadaşlar Çorum bir gol kaçırdı. İnanamazsınız ama. Ya inanamazsınız.
2: Ramirez.
1: Ya ben bu kadar net bir pozisyon offside değilse eğer bakar mısınız? Ay yok artık. Gerçekten
2: sadece kaleci var önünde.
1: Sadece kaleci var. Bomboş altı pastan. Ha kötü de vurdu yani.
2: Grealish Mikolenko'yu kaçırdı bu arada. Bir şey çıkacak mı?
1: Korner çıktı. Vallahi o maç keyifli. O maç keyifli. Bakalım. İtalya'da Bologna Sassuolo'yu konuştuk. 1-1 dedik. Ulaş buçuktan sonra mı şeye geçeceğiz?
0: Evet.
1: Juventus Milan'a.
0: Evet.
2: Zor maç.
1: Vallahi çok zor maç.
2: Orada bu sene şampiyonluk yarışı Inter-Roma arasında gidecekmiş görüntüsü var bence şimdiye kadar.
1: Inter-Roma sürdürürse.
0: Bu arada
1: 2 mi oldu? Eyvah.
0: Barcelona'da 2 oldu.
1: İşte Barcelona'yı zaten biz
0: ben
1: gördük.
0: Ben aşağıdakini söylüyorum.
1: Ha, biz de yukarıdakini gördük. Biz de Burak'la yukarıyı gördük. Eyvah dedik. Geliyor. Yine
0: yalnız,
1: mi Yamal?
0: Yalnız Barcelona 2'de bırakırsa güzel olur çünkü ikinci yarıyı kazanmayabilir. 3'e 4'e giderse ilk yarı ikinci yarı al gülüm var gülüme dönmesin.
1: Yine Yamal atmış galiba.
2: Abi daha da 8. dakika içiyor.
0: Ama durum bu. Çorum'un da golü geldi. Eyüp karşısında 2-0 buldu Çorum.
1: 8.
0: Kasımpaşa'da Ahmet karşısında skoru bulmuş. 1-0 öne geçmiş.
1: Ben orada bekliyordum ama dediğim gibi. Ahmet içeride iyi dışarıda kötü. Bence bu sezonun olayı Ahmet için bu. Bu arada Everton neler yapıyor ama son pas geçmedi. Şimdi bir Lamine Yamal'ın bir daha bir golüne bakalım. Of.
2: Tertemiz.
1: Nasıl vurmuş ya. Offside daha değilmiş. Yalnız burada biraz kaleci hatası var. Şimdi Mbeumo'yla Manchester geliyor. Dalo'ya verdi. Dalo'dan geriye döndüler.
2: Bir kuponumda da Barcelona deplasman 2.5 üstü 1.70'den almıştım ama şu an kombinlediğim şey yatıyor galiba bilmiyorum. Böyle görünce de üzüldüm açıkçası.
0: Kombin neydi ki?
1: Pickford.
2: Bakayım hemen. Galiba Pickford evet.
1: Pickford dedin.
2: Tatsız.
0: Dün 1.6'lık kuponum gitti benim. Genco abiye söyledim. İtalya'dan kombinlemiştim. Biri Fiorentina Torino toplam gol 2-3. Inter'de Roma'nın galibiyeti vardı. İkisi de mucizevi döndü. Roma zaten
2: 5 dakikada döndü.
0: Inter'de 2-0'dan döndü. Onlar mucizevi geldi. Gelmeyen bahsim Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 9.5 korner üst. 9 korner oldu.
1: Evet.
0: Abi İlk yarı 6 korner, ikinci yarıda dakika 89 korner oldu. Uzatmalarla beraber 15-16 dakikada korner olmadı.
2: 17 attı abi.
0: Öyle gitti.
2: Çok kötü. Benim dedim Trossard 2 isabetli şutum vardı 4.50'den. Bir tanesi direkten dışarı çıkınca gitti benimki de.
0: Bir müddet düşündürüyor. Böyle bakıyorsun tavana.
2: Çok kötü oldu abi. Çok
1: bu arada offside'a bakılıyor hakikaten bayağıdır. Lamine Yamal'ın. Ben de bir offside var mı diye baktım ama açıdan yanıldım zannetmiştim. Çünkü... şeyden bakmadı o çizgi kamerasından bakmadı.
0: Valencia'da bir oyuncu eli kaldırdı, o anladı offside olduğunu.
1: Ya bana da offside geldi aslında. De pozisyon niye tekrarını görmüyoruz? Gördük de biz mi kaçırdık? Rashford çıktı ve Cunha. Rashford ve Cunha çıktı. Sesko'yla
2: Patrick Dorgu.
1: Dorgu mu girdi? Aynen, Sesko'yla Dorgu girdi. Ha şimdi bakalım. Offside mı? Bana
2: değil gibi.
1: Değil gibi geldi bana. Offside verdi. Offside verdi. Vallahi bana da değil gibi geldi.
2: Çapraz bir açıdan verdi aslında. Tam
1: gene yaparak. Kötü bir açı verdi ama biz şey yapamadık.
2: Belki de bizim için hayırlısı olmuştur abi.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Eğer ki Everton golü gelmezse Bruno Fernandes'in isabeti...
1: Yok, Bruno Fernandes geriye çekti kendini. Benim için o iş bitti. Penaltı ya da free kick olması lazım. Çünkü şimdi gol aramıyor ya Manchester.
0: İşte Everton'un gol atması lazım ki.
1: Bruno Fernandes hep orta sahanın gerisinde gol arıyorken ileriye çıkıyordu. Şimdi o riski almıyor. Bak, Bruno Fernandes ileri çıkmıyor şu anda. Hep top saklama peşinde. Orada 5. dakikadaki direkten dönen topu direkten dönmeyecekti.
0: Orada iş bitecekti.
1: Beş
0: kendi belli olmaz. Kaldı yerine. Burada şu anda en büyük risk oyundan alınması olur Genco Varan.
1: Yani çok kolay değil. Bruno Fernandes kaptan olduğu için. Ha ama Mason Mount iyileşti. Belki Mount yerine olabilir. O yarış başlıyormuş. Hadi bakalım, yarışa gidelim.
3: Maç merkezi devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
5: Koşu var açık grup 2 mücadeleyi 1400 metre mesafede çim pistte izledik. Bir önceki koşu açık grup 3 mücadele Boğaziçi koşusunu sevgili Tanzer Parlar'ın sesinden dinledik. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Sırada 8. koşu var. Tay deneme koşusu açık grup 2 mücadele. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya koyacak. 2 numaralı Batu Alpcan. En dış kulvara yaklaştırılıyor. Bu arada 4. bölmede Arda Junior'ın kulvarında hareketlenme var ki o yan taraftaki bölmede de sirayet etti. Sekizon Victor of Tomo'nun şok yakın sözeni. Start gerisinde görüyorum yine alt numaralı Süliyet. Işman Çizik de start gerisinde. 6 numaralı Süliyet start gerisine alındı bu arada. Orada yaşanan sıkıntı sonrası start görevi hemen yardıma gitti. Sorunun daha da büyümemesi için. Hemen ardından sekiz numaralı Victor Tomo'nun jockey yakın sözen bir kez daha binek yaptı box içinde. 2 numaralı Batur Akcan ekrana yansıdı. Yine 6 numaralı Süliyet. Eğer takımı kontrol ediliyor, o da jockeysiz bir şekilde start gerisine alınmıştı. Sevgili Işman Çizik. Bizzat eğer takımıyla ilgilendi. Şu anda Safkan için son kontroller yapılıyor.

Ekranınıza da arka planda yansıdığı tekrar binek yaptı. Düşman çizik. İki numaralı Baturat Çam, o da

Müslüm Çelik'le 35 günlük bir aradan sonra bu koşuya katılıyor. İlgilileri onun için The Start istemiş. Bakıyorum 8 numaralı Victory of Tomo'nun jockey'i Akın Sözen tekrar start gerisinde. Şu an atından inmiş durumda.

Bir son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım hemen. 4 numaralı hayret bir şeyin nalı çıktığından dolayı bu safkan için nal çakma işlemi yapılacak. Bu isim de ekranınıza yansıdığı üzere start gerisine alındı görevliler tarafından. Birazdan tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Reklam. At yarışı.

0: hayatım var.
1: Nesine ikincilik ve nesine üçüncülükte hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar. Türkiye Jokey Kulübü Yasal...
4: ...dan çıkartıldı. Az önce de ifade etmiş olduğum üzere 4 numara hayret bir şeyin nalı ile ilgili bir sıkıntı var. Nal çakma işlemi gerçekleştirilecek. Koşuda start alacak ve kulvarındaki yerlerini almış olan isimlerde ekranlarınızda arkadaşlarımın taşıdığı üzere tek tek start kesine alınıyor. Birazdan bu koşunun heyecanı için tekrar sizlerle birlikte olacağız.
5: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu devam ediyor.
6: Bak Ulaş, tam da MacGyver müziğinin çaldığı programa yakışan bir şey oldu. Ata nal çakacaklar.
7: İlk kez başımıza geldi bu. Neler gördük bu at yaşıyla ilgili
6: yani,
7: ama.
6: Neler gördük? At girmedi, çıkmadı, etmedi. Yani her şeyi gördük ama MacGyver'ı andığımız şu programda Allah bilir çekiç ve çivi falan da yoktur. Onu bir şey yaparlar. MacGyver vari bir şekilde o sorunu hallederler. Bu arada bayağı oyuncu değişikliği oldu Everton Manchester United maçında. Girenler, çıkanlar, edenler derken bir tane daha bu arada Bruno Fernandes çok net pozisyonda maalesef üstten out'a attı. Bir de Mbeumo ile beraber geldikleri bir pozisyon vardı ki Mbeumo kardeş alsın bütün evgilerimi yok etti. Bruno Fernandes'i vereceği yerde topu kaleye kendi göndermeyi denedi. Onu da beceremedi. Yani hem Burak'ın istediği olmadı. Kaleye gitse bir tane Pickford'un kurtarışı artacak.
8: Hepimizin işi görülecekti.
6: Bruno Fernandes'e verse ve kurtarış olsa hayırlı uğurlu olsun, Bruno Fernandes sakatlandı.
8: Ve galiba çivisi gelmiş, kramponun kan gösteriyor.
6: Kan gösteriyor, kanama var bacağında.
8: Everton'a çekmiş hissiyatına kapılıyorum son 10 dakikadır.
6: Valla bence olacak ve niye olmasın diyordum. Yani olacaksa bari 50'de 60'ta olsaydı, saldırsaydı ne derler?

0: saldırsaydı. Şimdi vakit de çok daralacak.
1: Bir bire biter mi acaba?
0: Tabii de 80'de 85'te 1-1 olursa
1: Canlıdan bakmak istiyorum Everton sıradaki golü atarın oranı nedir acaba?
0: ya çünkü Manchester öyle aman Allah savunma yapabilen bir takım değil. Ipswich'ten bile 2 gol yediler. Peki.
1: Everton'ın şu an bir golüne 3.26 veriyor. Ev sahibi 0.5 üstte.
0: Yani risk olarak alınabilir bence. Beraberliğe kaç veriyor?
1: 4.77.
0: Beraberlik alırdım.
1: O zaman alalım abi.
0: Beraberlik alırdım.
1: O zaman alalım abi. Deniyorum şu an hemen.
0: Yani risk oysa risk budur bence.
1: Hemen bir beraberlik denemesi yapalım.
0: Tabii Mbeumo ilk golü de çok benzer bir yerden attığı için herhalde Bruno Fernandes'e vermeyeyim dedi. Halbuki o senin büyüğün Mbeumo. Verecektin orada pası. Vuracaktı Bruno Fernandes. Eyvah çıkıyor mu Bruno Fernandes? Yoksa
1: Tedavi için kenara
0: sakatlıktan dolayı
1: geldi
0: mı?
1: abi. Tedavi için kenara geldi abi.
2: Dönce oran tam umudunun kaybolduğu anda sanki o şut gelecekmiş gibi hissediyorum.
0: Yani ben hiç öyle bir umudum yok. Çünkü dediğim gibi skoru koruma içgüdüsüyle bak Bruno Fernandes gol aransaydı ceza sahasının etrafında oluyordu hep Manchester ataklarında. Şu anda Bruno Fernandes Manchester United'ın ataklarında ceza sahası etrafında olmuyor.
1: Çok derinde.
0: Evet, geride bekliyor. Hani olur da topu kaptırırsa Manchester onları karşılayayım diye bekliyor. Şu anda kendi kendine görevini değiştirdi. O yüzden Everton atacaksa atsın. 10 dakika artı 5 dakika uzatma gelse. Evet, Barcelona'nın ikinci golü geldi. O gol bir şekilde geldi.
2: Hadi
1: Fermi.
2: bakalım.
0: Dakika 22. Valla bu Barcelona'da çok acayip.
1: Şampiyonlar Ligi favori miyim bu sene?
0: Olabilir. Ya bu sene ben geçen sene Arsenal'ciydim.
1: Ben de öyle abi maalesef.
0: Ligi tutturduk ama Şampiyonlar Ligi olmadı. Ligi
2: Major
0: tutturduk ama
2: liglerdeki en formda en korkutucu takım şu anda Barcelona olabilir.
0: kesinlikle çok çok erken olmasına rağmen müthiş formda kalırlar. Bak ne Real böyle oynuyor, ne Bayern böyle oynuyor. Hiçbiri böyle oynamıyor. City zaten dağıldı.
1: Paris kötü başladı.
0: Paris öyle. Yani City'yi karşımız alarak çok para kazanacağız bu sene. Ben size söyleyeyim.
1: Şimdiye kadar kazanarak devam ediyorlar. Bence ama Maresca ile gitmeyecek o iş. Bir de
0: Gitmeyecek.
1: transferler de
0: Bence
1: olmadı
0: de.
1: çok.
0: Of.
1: Oo.
0: Lamens'in kurtarışı. Son anda yumrukladı. Atak devam ediyor. Atacaksan at Everton. Atacaksan at. 90'da atma. Maitland-Niles da girmiş orada. Uzaktan bir şut gelecek mi? Gelmedi. Facia bir pas
2: Everton'da
0: verdi.
2: şu maçtan puan almasını o kadar istemiyorum ki. O kadar
0: O
2: istemiyorum
0: zaman
2: ki.
0: şöyle olsun. 1-1 olsun.
2: Bruno Fernandes
0: Oh!
2: 90 artı
0: 90 artı,
2: 4.
0: 90 artı 3'te Bruno Fernandes atsın ulaş.
1: Daha acı verici Everton için. Peki abi bu sene Arsenal'dan back to back arda arda ikinci şampiyonluk gelir mi?
0: Bence gelecek.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Bence
2: Orada durum
0: gelecek.
2: onu gösteriyor.
0: Yani Liverpool'da hiç hayır yok şu anda. City zaten yani ilk dörde girerse City şanslı saysın kendini. Şu anda o kadar kötü oynuyor bence. Bakalım tabii onlar da bir iki transfer yaptı. Bu Enzo Fernandez orta sahayı ne kadar toplayacak? Bu arada çok tehlikeli geliyor. Everton.
2: Hadi bakalım.
0: Lamba. Lamba 1-1 oldu ama ateşi başladı.
3: Maç merkezi devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Yerliği aldı. Farkı 2.5 boya kadar taşıdı. İkinciliğe 3 numaralı Harun Reis 1100'ün hemen sonrasında yürüdü geldi. 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Payrohan 3'üncülükte izliyorum. 12 boy kadar gerisinde iç kulvarı 1 numaralı Arda Junior tercihledi. Hemen dışında 4 numaralı hayret bir şey var. 800 geçmek üzereyken 2 boy kadar geride dışarıda 9 numaralı Güvenika. Hemen içinde mücadele katılmaya çalışan 10 numaralı Speed Queen. 2.5-3 boy kadar geride 7 numaralı Superline. Grubun son sırasında 8 numaralı Victory of Thomas şeklinde safkanlar düzlüğe çıkıyor. 2 numaralı Baturat Can Koşu'nun lideri. 400 geçmek üzereyken pistin ortasından 3 numaralı Harun Reis yaptı ataklarla. İçerideki rakibini yakalamaya çalışıyor. Onun dışından da 4 numaralı Hayret bir şeyin atakları var. Dışarıdan gelen 4 numaralı Hayret bir şey. İçerideki 3 numaralı Harun Reis'i yakaladı. Ondan liderliği almaya çalışıyor. Geriden 9 numaralı Güvenika'nın da atakları var. Pistin ortasında 4 numaralı hayret bir şey koşunun lideri. İçeriden tekrar tazlemeye çalışan 3 numaralı Harun Reis. Dışarıdan gelen 9 numaralı Güvenika şeklinde son metreler. 4 numaralı hayret bir şey koşunun lideri. 9 numaralı Güvenika geliyor. Rakibini yakalıyor iki safkan. Yakın hale çizgi geçtiler. 5 numaralı Payruan 3. oldu. 1 numaralı Arda Junior 4. olurken 10 numaralı Speed Queen tabelayı tamamladı. 9 numaralı Güvenika mı yoksa 4 numaralı hayret bir şey mi koşuyu kazandı? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. George'un golüyle Everton Manchester United karşısında eşitliği sağladı. Valla benim istediğim oldu. Bruno Fernandes şu anda ceza sahasının hemen önünde pas alışverişinde bulunuyor sürekli. Bir top geldiği takdirde ondan maçta, da bir şut görebiliriz.
2: Maçta kim geriye çekildiyse cezalandırıldı. Everton savunmayla başladı. Golü yedi, cezalandırıldı. United de golü bulduktan sonra savunmaya çekildi. Onu da Everton cezalandırdı.
0: Vallahi şu anda...
2: Şimdi Fernandes'in şutu geliyor.
0: Gelmedi. Fernandes'in pası Sesko... Burak'la reklam arasında konuşuyorduk. Yani Sesko hiç olmadı. Hakikaten olmadı Sesko. Yani Cunha tek kaldı gibi bir şey.
1: Ki Cunha da santrafor diye biliyorsunuz. Atletico'da, Leipzig'de sol kenar oyuncusuyken ki çok da undersize. Hamle de yapmadılar mesela.
0: İlginç ya. Sesko'nun olmasını bekliyorlar ve istiyorlar bence.
1: Çok zor görüyorum.
0: Ben de.
1: Atletizm değil ama oyun zekası olarak ve tempo olarak bence Premier League'e uygun bir oyuncu değil ya.
0: Sesko değil mi?
1: Hı.
0: Aynen. Türkiye'de iş yapar. İri tabii. Miri, fizikli.
1: Hadi dışarıdan bakınca şey derler ya, davulun sesi uzaktan hoş geliyor diye. Gökereş de öyle mesela. Her oyuncu Premier League'de olmuyor. Değişik bir dinamiği var.
2: United'da olmuyor da olabilir bu arada. Zirkse de geldi buraya. Zirkse de İtalya'da uçuyordu, kaçıyordu. Geldi buraya. Hiçbir şey olmadı
0: yok,
2: burada.
0: Yok oldu resmen burada.
1: Ocak
0: burada,
1: söndürüyorlar.
2: Burada United'ın havasında, suyunda da bir sıkıntı olabilir.
0: Olabilir mi? Hatırlayın bir arada Chelsea böyleydi. Shevchenko geldi, hiçbir şey yapamadı. Fernando Torres geldi, hiçbir şey yapamadı.
1: Balak öyleydi orta sahada.
0: Yani öğüttüler adamlar golcüleri 1-1.
1: Manchester United ama sadece golcü de değil abi. İşte ne bileyim, Rafael Varane gitti. İşte Onana Şampiyonlar Ligi finalinden geldi. Herkesin kariyeri bitti.
0: Aynen öyle. Bir kötü bir dönem vardı gerçekten Manchester'ın. İşte kimse yokken golcü. Geçen senenin başlarında Mbeumo golcü oynuyordu. Hiç alakası yok adamın yani.
1: Bu arada bence Cunha'dan daha mantıklı olabilir bazı maçlarda.
0: Bana da öyle geliyor. Ama Cunha da bitiricilik anlamında ve top saklama, duvar görevi olarak Mbeumo'dan daha. Mbeumo çok kaleyi düşünüyor. Bir de Mbeumo'nun forvet oynadığı dönemde Manchester iyi değildi. Yani böyle Chelsea maçlarına, City maçlarına falan, Liverpool maçlarına hep şey çıkıyordu. Underdog olarak çıkıyordu. Heh, geliyorlar. Bruno Fernandes. Biraz kötü bir yerde aldı topu. Bir de tekrar topu istese. Gol. Attılar.
1: Şeşko.
0: Şeşko.
2: Parmağını... Ölüyü dirilttik.
1: Parmağının ucuna değdi Pickford'un bu arada ya. Topu çıkarsa
0: çok topu çıkartamadı. Sesko attı.
1: Ah.
0: Vallahi adamı kendine getirdik.
1: Olacak abi bu çocuktan.
2: Sonra zilk sonra gireceğim.
0: Ulaş şey diyeceğim. Ben bu çocuğa hep güveniyordum.
2: Güveniyorum.
1: Çocuktan olacak abi, çok belli.
0: Ben bu çocuğa hep güveniyordum.
1: Nasıl Pickford çok yaklaştı ya.
0: Evet.
1: Yalnız Luke Shaw da en çok eleştirilen oyuncu Manchester United'daki varlığıyla ama nefis bir orta.
0: Müthiş bir orta yaptı.
1: Nefis bir orta.
0: Yalnız Pickford gibi bir kaleci de bunu yemez ya.
1: Ben de öyle zannediyordum abi açıkçası maç önünde.
0: Vallahi Pickford gibi bir kaleci de bunu yemez yani.
1: Çok iyi orta. Çok darbeli bir vuruş da değil bu arada.
2: Bu arada Strasbourg 4. golü buldu. Truyo o golü attığınca pişman etti.
0: Evet.
2: Deplasmanda 4-1.
1: Bu maçta böyle biter herhalde 2-1.
0: Muhtemelen. Belki bir kontrataktan Manchester 3 atabilir. Belki Manchester kontrataktan 3 atabilir.
1: Harbiden yazık oldu.
0: Evet. Mesajlar 0538 052 1487'ye bekliyoruz. Soracağınız maç varsa bakarsın nasıl bir hücum santra yaptıkları gibi kaleci hariç herkes rakip yarı sahada.

0: Senaryo tuttu da gol yanlış kişiden geldi.
1: Aynen öyle. Tuttu yani. Senaryo tuttu ama gol yanlış kişiden geldi. Aynen öyle.
0: Gol de 88'de oldu zaten. Ne olacak? Maç bitecek birazdan.
2: Bu arada Çorum FK'nın golünün tekrarını veriyor da.
1: Güzel gol.
0: Strasbourg 5. gol attı.
2: Abi daha yeni durdun.
1: Santra'dan bir gol daha geldi.
2: Bugün bu kadar gollü geçiyor. Acaba akşam kuşağı ters köşe yapar mı diye düşünüyorum şu an mesela bir sonraki maçlar için.
1: Valla hakikaten bayağı gol oldu.
0: Bu arada Süper Lig'de ilk yarılar bitti. Çorum 2, Eyüpspor 0, Kasımpaşa 1, Ahmet 0. İlk yarı sonuçları bu şekilde Süper Lig'de.
1: Uzatma ya 4 ya 5 dakika gelir diye düşünüyorum Everton-Manchester maçına. Tabela kalkacak ama bir oyuncu değişikliği var yine.
2: Mazraoui, Luke Shaw'un yerine oyuna giriyor.
1: 5 dakikalık uzatma geldi.
2: Senin için hala bir umut var abi. Benimki öldü artık ama.
1: Benim yani çok zor. Ben de bu arada şansı yakaladım ben. Yanlış bak kesinlikle yanlış tahminde bulunmadım. 4 tane şut çekti adam ya.
2: Abi zaten
1: biri bile kaleye gelmedi.
2: Ipswich maçına baktığın zaman çok bunun şey neden mucize bir tercih olmadığını görmek mümkün.
1: Tabii tabii yani 4 tane şut çekti. Ben mesela Ulaş diyor ki bak geçen hafta Morgan Rogers'a oynadın gelmedi diyor. Niye hep şut oynuyorsun dedi. Morgan Rogers'a 4 şut çekti ama biri bile kaleye bulmadı. Yani şimdi bak oynadığım adam 2-2 mi?
0: Hadi bakalım.
1: Ah. Offside.
0: Aynı köşeye bıraktı yalnız.
1: Aynı köşeye.
2: Abi
1: evet.
2: Aynı adam gelmiyorsa 2-2 olsun ya.
1: Şimdi şöyle bak Ulaş oynadığım adam mesela bir şut çekse tamam ben yanlış adamı önermişim yanlış seçim yapmışım derdim. Ama 4 şut çekip de biri kaleye gelmezse buna talihsizlik derim ben. Burada da Bruno Fernandes 4 tane şut çekti. Biri de direkten döndü. Yani daha ne kadar yaklaşabilirim yani. Biri de direkten döndü.
2: 3,5 dakika var Bruno Fernandes'in önünde.
1: Hop bak Bruno Fernandes geri döndü. Mazraoui.
2: Madem yanacağız Everton 2'ye atsın ya. Vallahi billahi. Ben David Moyes hocayı da çok severim. O
1: ben de severim. Ben de severim.
2: Büyük adamdır.
1: Bak boş ortada Bruno Fernandes. Ama artık.
0: Hadi.
1: Hadi. Ver Bruno Fernandes'i. Hadi. Yani boş.
0: Vur.
1: İnanmıyorum orta
0: niye
1: yaptı.
0: Ya. Açıyı bulamadı ama ya.
1: Ya işte. Açıyı bulamadım var ya.
2: Ters ayakta kaldı.
0: Gece var orada burunla falan vurması lazım. Ya,
1: Bruno Fernandes sen vuracaksın.
0: Bir frikik falan da olmadı şansına.
1: Evet frikik de olmadı.
2: Hiç yerleşik hücum göremedik
0: yok
2: ki abi.
0: Yok.
2: Barcelona'da yüklenmeye devam ediyor.
1: Ya bu arada ters ayağında kaldı dediğiniz oyuncu düz ayağıyla o ortayı yaptıysa ters ayağıyla şut çekmesini tercih ederdim. Korkunç kötü bir orta yaptı çünkü.
2: Kaleye gitsin yeter diyorsun.
1: Aynen.
0: Hadi.
1: Gitmiyor ki ileri.
0: Gitmiyor ya. Senin kaldı
1: geride. İşte böyle işte. Biz böyle. Bir olsaydı en önde Fernandes'i görecektik.
0: Böyle yanda çıldırdı bana niye atmadın diye. Kardeş 3 dakika kaldı geridesiniz. Yani burada bence bu işin zamanı değil.
2: 2-2 hissiyatım var. Yine oynamayacağım galiba ama bakalım. Az önce çok kötü kaçırdık ya.
1: Evet. Sıradaki 3 gol falan neyse o işte.
2: 3-26 idi.
0: Çok güzel yere attı.
1: Evet.
2: Grealish.
0: Çok güzel yere attı.
1: Ve de güzel adama gitti.
0: Sizin 2-2 geldi galiba. Galiba o 2-2 geldi. Çok oynadı.
1: Ooo. Abi Grealish bu. Yapar. Arkaya bıraksa var ya.
2: Ama ya.
1: Arkaya
2: ya,
1: bıraksa.
0: Bir çuval inciri batırdı ya.
1: Grealish muhteşem bir adam ya. Ben bayılıyorum ya. Bir insan bu kadar mı yürüyerek çalım atabilir? Ya şuna bakar mısınız?
2: Dar alan becerisi çok başka seviyor.
1: İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey.
0: Mahvetti arkada iki arkadaş var.
1: Arkada iki arkadaşı bomboş gerçekten.
0: Arkadaşlar bu iş biter.
1: Arkadaşlar son dakika.
2: En son umutları ödür abi.
0: Bir bakmışsın 45 metreden bir şut gelmiş. Böyle.
1: Mesela kaleci de önde diye. Ne güzel geldi Everton.
0: Sola kaçsa bak soldaki adam gene boş.
1: Soldaki adam dediğin gene Grealish.
2: Buradan bir şey çıkar inşallah.
1: İki kişiyle kapatıyorlar Grealish'i.
0: En başı da atacaktı oraya ama.
2: Korner mi?
1: Korner olursa bakın dediğim

0: yaptığınız olabilir. Şimdi Pickford çıkacak. Bruno Fernandes boş kaleye vuracak.
1: Abi ben geçen sene Beşiktaş'ın kurasında Leverkusen Marsilya söylemine denk geldim. Stüdyodaydım. Şimdi bu da olabilirmiş gibi geldi onun üzerine.
0: Ama şey çıkmıyor ki Pickford.
2: O niye çıkmıyor? O da enteresan değil mi? Maç bitmiş.
1: Tarkovski mi?
2: Hadi.
0: Ya kimse yok.
2: Bitirdi
0: acaba. Bitirdi acaba. Reklama gideceğiz ama bitirmedi hoca. Ve Everton soldan geliyor.
2: Tehlikeli
0: değil mi? Grealish. Grealish'in pası.
2: Oo.
0: İnanılmaz.
1: Oh, Maitland-Niles.
0: İnanılmaz. O nasıl bir gol? O nasıl bir gol?
1: Çok iyi.
0: İnanılmaz bir gol. Yani iyi ki reklama gitmedik. Herhalde stüdyodaki hepimizin çıkardığı insanlık dışı sesten anlamışsınızdır nasıl bir gol. Kaç metreden vurdu?
1: 30'a yakın.
0: Ve tam çatala gitti. O böyle bir gol olamaz. Ve maç bitti bu arada. Yani biz hakem maçı bitirecek dedik. Bitirmedi hakem maçı. Ve bu mucize golü. Tabii sizler göremediniz ama bizim seslerimizden anlamışsınızdır. Böyle bir şut olamaz. Yaklaşık 30 metreden tam çatala ve vuran oyuncu da Maitland Niles.
1: Bek oyuncusu.
2: Çok güzel. Of of of.
0: İnanılmaz bir gol. Şimdi gidelim reklamlara.
3: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
3: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
6: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
5: Radyo Spor.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Döndük geldik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. At yarışı biraz gecikecekmiş. Gelir gelmez, bilgi gelir gelmez Yücel'den hemen at yarışına döneceğiz. İlk altılı gayının bu arada ne kadar ikramiye dağıttığı belli oldu. İstanbul'da ilk altılı gayının ilk ayağını 2 numaralı Eren Ağam kazanmıştı. 6.25 ganyanı var. İkinci ayak 5, Tenesius Khan 2.55. Üçüncü ayak 2, King of the Wind 5.85. Dördüncü ayak 4, Warriors 4.90. Beşinci ayak 4, Molfit 1.35. Son ayakta 7 Wizbank oldu, 7.70. İstanbul'da ilk altılı ganyanda 2.5, 2.4, 4.7 kombinesini bilen yarışseverler yaklaşık olarak 32 bin lira ikramiye kazandılar. İkinci altılı ganyanda 4.4.7.3.9 şeklinde devam ediyor. 4 numara Warriors, 4 numara Molfit, 7 Wizbank, 3 Galeoğlu, 9 Güvenika şeklinde devam ediyor. Galeoğlu'nun ganyanı 12.25, Güvenika'nın 4.60. Yaklaşık olarak 30 milyonluk bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. Son ayağa gideceğiz. Hava durumu açık. Sıcaklık 26 derece. Nem %27, nem %72. Çim pist, kum pist, sentetik pist, normal. Son koşu öncesindeki veriler bu şekilde. Bir iki dakika sonra zaten son ayağa gideceğiz. Süper Lig'de Çorum 2, Eyüpspor 0, Kasımpaşa 1, Ahmet 0 ilk yarı sonuçları. Premier Lig'de Everton Manchester United müsabakası 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. İspanya'da Valencia 0, Barcelona 2 ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. İtalya'da Parma 1, Monza 1, Frosinone 3, Venezia 2 maçlar bitti. Fransa'da Troyes 2, Strasbourg 6 maç sonucu. Almanya'da Hamburg 0, Mainz 3 dakika 75'i gösteriyor. Hollanda'da 3 maç vardı bitti. Groningen 2, Twente 2, Telstar 2, Cambuur 2, Herenven 2, Alkmaar 3. Bu müsabakalar bitti. Den Haag 0, Fortenstart 0 dakika 17'yi gösteriyor. Portekiz'de dakika 30, Santa Clara 1, Rio Ave 0. Belçika'da Kortrijk 0, Zulte 0 ilk yarı sonucu. İspanya 2'de Real Oviedo 0, Burgos 0 ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. İtalya Serie B, Juventus 0, Pisa 1, Modena 0, Avellino 1. Modena Avellino müsabakasına uzatma dakikalarına geçirdi. Juventus Pisa'da bir oyuncu rahatsızlandığı için maç durmuştu. Orada 50. dakika oynanıyor. Hollanda 2'de 17.45 maçı. Maastricht Roda ev sahibi ekip şu anda golü buldu. 1-0 önde dakika 17. İskoçya Premier'de ilk yarı sonuçları St. Johnstone 2, Hibernian 1, Hearts 0, Dundee 1. Danimarka'da Odense 0, Kopenhag 2 ilk yarı sonucu. İsveç'te Bromposhkarna 1, Elfsborg 0 dakika 33. İsviçre'de Sion 1, Thun 1 dakika 33. Basel 0, Lugano 0 dakika 33. Sion Thun'da 2 gol daha bekliyoruz değil mi?
2: Evet, 3.5 üst vermiştim.
1: Rusya'da Makachala 2, Rodina 0 dakika 85'e geldi. Norveç'te Molde, Kufumoslo, Sarpsborg, Vålerenga 18 seansı maçları başladı. Henüz gol yok. İkinci ve kırmızı grupta dakika 70, Adana 0-1 futbol kulübü 2 oldu şu anda. Erzincan 2, konuk taraf 10 kişi. Karacabey Belediye, Serik, İnegöl, 12.000 göl, Kütahya, İskenderun maçlarında ilk yarılar bitti. Karacabey, Serik, İnegöl, 12.000 göl maçlarında ilk yarı 0-0. Kütahya 2, İskenderun 1'de bu müsabakadaki ilk yarı sonucu oldu. Üçüncülük birinci grupta ilk yarısı biten maçlar Beykoz Anadolu, Küçükçekmece, Galata, Pazarspor bunlar 0-0. At yarışına gidiyoruz.
0: Maç merkezi devam edecek.

0: Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Lens'in bir numaralı double runner oldu. Binin sonrasında dışarıdan yaptı ataklarla öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor Altman Mi. Voila, o üçüncülüğe kadar sokulmuştu. Ancak iki numaralı Egregious Boy şimdi geldi rakiplerinin önüne düşmeye çalışıyor. İki boy kadar geride dört numaralı Rebel Millionaire var. Onun iki boy kadar gerisinde kaldı Altman Mi Viola. Onun da iki buçuk boy kadar gerisinde sekiz numaralı Olinia şeklinde safkanlar düz yaklaşıyor. Yedi numaralı Native Blossom takipçisi bir numaralı Double Runner'ın önünde düzlüğe iki buçuk üç boy farkla önde çıkmayı başlıyor. Başardı. Bir numaralı Double Runner 400'ün sonrasında takibini sürdürüyor. Geriden 4 numaralı Rebel Millionaire'ın da çabaları var. Ancak 7 numaralı Native Blossom 300 geçirirken takipçilerin 4-5 boy kadar önünde lider. 200'e gidilirken farkı biraz daha açıyor. Yarış hayatının ilk startında son 100'e doğru gidilirken oldukça yalnız 7 numaralı Native Blossom. Rakiplerin artık geride tabela için mücadelesi var. 7 numaralı Native Blossom yarış hayatına iyi bir başlangıç yapıyor. Ve Gökhan Kocakaya ile kazanırken açıkçası zorlanmıyor. 4 numaralı Rebel Millionaire ikinci oldu. 1 numaralı Double Runner koşunun üçüncünü elde etti. 6 numaralı Mi Voila koşunun dördüncüsü oldu. Bugün İstanbul'da Uluslararası Yarış Festivali'nde kapanışı 7 numaralı Native Blossom jockey'i Gökhan Kocakaya ile yaptı.
0: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Evet, 30 dakika önce İngiliz sitelerinde son dakika haber olarak verilmiş. Caicedo Chelsea maçının kadrosuna alınmamış. Yani yedekler arasında bile yokmuş. Bakayım.
1: O zaman Chelsea'nin orta saha çoktu genç olarak.
2: Evet. Daniel Lavia, Reece James.
0: Aynen öyle, ikili. Şimdi ben 11'leri sayayım. Yedekleri de sayarız. Arsenal tam beklediğimiz gibi. Raya, Ben White, Konza, Gabriel, Calafiori, Declan Rice, Lewis Kelly, Saka, Odegaard, Solis ve Havertz. Yani bilgisayarın verdiği 11'in muhtemelin aynısı. Chelsea, Martinez, Lacroix, Acheampong, Fofana, solda Hato, sağda Neto, Lavia, Reece James, göbekte beklediğimiz ikili, Cole Palmer, Rodgers ve Joao Pedro. Yedeklere bakalım. Arsenal yedeklerde Hinchapi var, Eze var, Gökereş var, Merino var, Madueke var, Zubimendi var, Bruno Guimaraes var. Yani var da var. Bir şey diyeyim mi? Yani Arsenal'in iki yedek orta sahası Zubimendi, Guimaraes oynar mesela yani şu anda.
2: Merino da oynar.
0: Merino da oynar. Zubimendi de oynar. Guimaraes. Üçü de bence Arteta ister yani şu ikili yerine. Chelsea yedeklerine bakalım. Welbeck, Gusto, Estevao, Colwill. Yani bir şeyler yapar dediğimiz. Chavarria diye biri var, hiç bilmiyorum. Quenda, onu da hiç bilmiyorum. Barco diye bir...
2: Valentin Barco, Strasbourg'daydı geçen sene.
0: Öyle mi? O, hiç bilmiyorum. Strasbourg zaten Fransa Ligi bakmadığım için.
2: Keyifsiz.
0: Vallahi durum çok iyi değil Chelsea için. Ne diyorsun Burak bu kadroyu gördükten sonra?
2: Vallahi abi Arsenal öyle bir takım ki yani şu an Avrupa'nın en güçlü savunma ünitesine sahip takım diyebiliriz. Geçen seneden bu yana böyle. Oyunun sertliğini ve temposunu kontrol etmek için adamlar öyle bir transfer dönemi geçiriyor ki. Senin elinde Declan Rice varken, Merino, Zubimendi, Ödegaard varken gidip Bruno Guimaraes alıyorsun. Avrupa'nın en iyi savunma ikilisine sahipsin, gidip Ezri Konsa alıyorsun. Arteta'nın futbolu gerçekten, ben Arsenal'ı çocukluğumdan beri seven biriyim.
0: Ama savunmasında çok sakatlık veriyor Arsenal.
2: Saliba sakat şu anda mesela.
0: Tabii Saliba sakat, uzun süre sakat hem de.
2: Mosquera sakat.
0: Yani o Mosquera ve hani şey de hep sakatlanıyor.
2: Hincapié.
0: Calafiori de çok sakatlanıyor. Gerçi bek onlar ama yani valla İngiltere'de bak biz buna çalışık değiliz. Fenerbahçe'de çünkü Ake ve Skriniar'ın yedeği daha yeni alındı. Çağlar da gitti.

0: İşte bir tane oyuncu alındı. Neydi?
1: Oppong.
0: Oppong. Gerçi o adamı beğeniyorum ben ama ya düşün.
1: Şüpheli bir oyuncu.
0: İkiye bir tane adam alındı. Galatasaray'da da aynı şekilde Abdülkerim ve Davinson Sanchez'e bir tane işte garip isimli bir tane oyuncu alındı.
2: İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde bu arada.
0: İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde ama Galatasaray ama İngiltere'de mesela Aston Villa'nın 4 tane stoper şeyi vardı. Pau Torres,
1: Lindelöf,
0: Konsa, Lindelöf ve
1: Tyrone Mings.
0: Tyrone Mings mesela dörtlü vardı. Şimdi aynı şey Arsenal için geçerli. Yani bizde
2: genç var tabii şu da var. Premier Lig'de yani sabah akşam maç olduğu için lig bitiyor. Avrupa maçları bitiyor. Lig kupası o bitiyor. FA Cup sürekli bir müsabaka olduğu için bir İngiliz takımı muhtemelen majör liglerde İngiliz takımları kadar fazla maç oynayan takım da yoktur. Artık en sonunda ona göre bir kadro kurmuşlar. Yani evet. Birileri gidecek illaki. Bu savunma dörtlüsünden birisi gidecek. Birileri devam edecek diye bakmışlar. Fire illa vereceklerini biliyorlar.
1: Orada da şey var abi mesela hani atıyorum lig kupasında FA Cup'ta genç oyuncu yetiştirme olayı yok. Max Downman dışında Arsenal'da Lewis Scale dışında yetişen bir oyuncu yok. Mesela Konsa, Hinkapie'ye bakıyorsun. İşte zaten Saliba, Gabriel'den bahsediyorsun. Hepsi Arsenal'da normalde de ilk 11 oynayacak standartta oyuncular. Rotasyon oyuncusu gibi değil. O ilginç bir seviye.
2: Fransa o işten çıktı ya. Fransa tek kupaya döndü. Hani İngiltere'de bu kadar kupa. Bir de Trop Cup var hadi ya onunla büyükler oynamıyor da bu kadar kupa olması
1: gereksiz yerel bence.
2: Kupa çok gereksiz yani.
0: Bence de. Hiçbir katkısı yok.
1: Ama abi inanılmaz bir savunma ünitesi. Orta sahada düşünüyorum. Declan Rice, işte Zubimendi oynamayan, Merino oynamıyor, Bruno Guimaraes oynamıyor. Orta saha müthiş. Luis Scali'yi orta sahaya devşirmek müthiş bir iş bu arada.
0: Evet.
1: Ya bu zamanında bekleri orta sahaya devşirme işini ilk Guardiola başlatmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Filip Lam'la sonra Zinchenko'lar geldi. İşte Arsenal'da şimdi Luis Scali'yi Arteta yapıyor. Oyunun temposunu belirlemek, geçiş hücumlarında orada iki yönlü oynayacak bir oyuncu olarak gerçekten çok iyi hamle. Ki ben sol bekte hiç beğenmiyordum Luis Scali'yi. Ama orta sahada çok iyi gözüküyor.
0: Adamın ilk tercihi oldu resmen.
2: Bu arada Mainz'da Hamburg'u dağıtıyor.
0: Yani Bruno Guimaraes var, Zubimendi var, Merino var. Luis Scali oynuyor yani yedek diyemeyiz artık bu oyuncuya.
1: Hiç de sırıtmıyor bu arada.
0: Aynen öyle.
2: Mainz'in 4. golü geldi Hamburg deplasmanı. Bugün deplasmanda bir coşma hali var ya.
0: Aman aman Chelsea coşmasın da.
1: Olmaz. Zor ya.
2: Yok, Strasbourg coştu, Mainz coştu, bitti.
0: Yeter mi?
2: Bitti. Biri 6 attı, biri şimdilik 4 attı. Dakika 83.
1: Abi şu an hiç şeyi göremiyorum mesela. Şampiyonlar Ligi'de dahi sadece Premier Lig değil. Arsenal'a deplasmanda böyle 2-3'ü 4'ü atacak bir takım olduğunu ben çok zannetmiyorum ya.
0: Duruyorlar çünkü. Güçlerini idareli kullanıyorlar ve bu futbolda yani yeni futbol anlayışında en sevmediğim olay bu benim. Keyifsiz. Onu bir tek Bayern yapmıyor. 4'ü de atıyor, 5'i de atıyor, 6'yı da atıyor.
2: Bayern'de ama böyle bir tarihsel geçmişi var. Bayern hiçbir şekilde yani bir frene bastığı maçı ben hiç hatırlamıyorum.
0: Ben size
2: yaş geldi 44'de ben
0: onunla, onunla ilgili en inanılmaz
2: 10 atacaksa 10 atar hiç acımaz.
0: Onunla ilgili en inanılmaz hikayeyi anlatayım. Okudum bunu bir yerde ve yakın bir tarihte. Bayern niye böyle atıyor? Niye acımasız diye. Tabii 70'lerin de en iyi takımlarından biri Bayern Münih. Ajax'ta Johan Cruyff jübile yapıyor.
2: Ben attım Ülker sana bu arada.
0: Ha?
2: Ülker sana ben attım.
0: Hayır ben bir yerde okudum.
2: Yayında ben söyledim sana.
0: Ben okudum ya.
2: Ben yayında söyledim.
0: Yahu okudum ben bunu.
2: Gideceği yeri biliyorum. Ya konuştuk bunu seninle o yüzden orada.
0: Öyle mi?
2: Tabii konuştuk
0: bunu. Sen söyle o zaman sen anlatırsın sen
2: yok
0: anlat.
2: Sen de sen.
0: Ben çünkü okudum
2: sen
0: bunu.
2: Sen de anlatıyorsun.
0: Hayır çünkü hayır, ben devamında da bir şey var.
2: Görmüşsündür illaki ama biz bunu seninle yayında konuştuk.
0: Konuştuk.
2: Jübile kes değil mi? Oraya
0: evet geçeceksin. Evet. Bunlara jübile yapıyor. Ve hani bir insan jübile maçında ne yapar? Hani hafife alır.
1: Eşi dostu getirir.
0: Eşi dostu getirir bilmem ne falan filan. Bunlar Ajax'a Cruyff'un şeyinde jübilesinde 6 mı 7 mi ne gol atıyorlar.
2: Ama şöyle bir ayıp şey var.
1: Ayıp ya burada.
2: Bunlar evet. Hollanda'ya geliyorlar. Bunlar hiç iyi ağırlamıyorlar. Bunlar geldiğinden beri Alman takımında işte Bayern'e çok kötü muamele. Kötü bir otele yerleştiriyorlar bunları. Sürekli bir üzerlerinde ırkçılıkla ilgili aşağılamalara maruz kalıyorlar. Bunlar en sonunda illallah diyor soyunma odasında. Diyorlar ki biz bu maça çıkalım çatır dağıtalım. Çatır oynayalım.
0: Hmm. Böyle bir şey var.
2: Abi yani. De öyle çok kötü davranıyorlar orada.
0: Anladım.
2: 8-2 bitiyor. Kaç bitiyor? Çok farklı bir galibiyet alıyorlar.
0: Ben de 7-1 falan gibi bir şey hatırlıyorum.
2: Sağda Hollandalıları Ajax'ı dövüyorlar.
1: Ayıp abi. Cruyff ayıp ya.
0: Cruyff ayıp. Bayağı ayıp.
2: Sonra
0: yani
2: demişler yapalım. Zaten bir daha başka jübile yapalım diyor. Cruyff demiş yok istemiyorum.
1: Yeter abi.
2: Öyle yok başka takım ayarlıyor ama böyle vedaya bir şey olma demişler ya.
0: Hayır. Şey diye korkmuş olabilir Cruyff. Tamam kusura bakma. Bir daha pişmanız deyip 15 atarlar falan atarlar diye korkmuştur abi. Belki.
1: Yakın geçmişte hatırlarsınız Hansi Flick'in çalıştırdığı dönem Bayern'i Barcelona'ya 8 attılar ya Şampiyonlar Ligi'nde. Nerede görmüş yani?
0: Doğru. Doğru.
1: Enteresan, brutal bir şu an mesela Barcelona'da da bence Hansi Flick'le benzeri bir mentalite var.
0: Yapıyorlar işte. Yani bu yani 2-0 3-0 olduktan sonra frene basma olayı yani hoşuma gitmiyor. Yani rakip adamı da düşün falan diyor. Yani niye düşüneceksin ya? Ya önce bak, futbol kimin için oynanıyor? Seyirci için oynanıyor. Önce seyirciyi düşüneceksin. 4-0 oldu. Rakip takımı daha fazla rencide etmeyelim. Et ya.
1: Ders alsın onu.
0: Yani aynen, bir ders alsın. Ondan sonra ona göre çalışsın. Ben dünya para veren insan var kombine alıp, yani 3-0 olduktan sonra son 30 dakika 35 dakika geriye yaslanıp ole oleye çekmek için mi geliyor o insan o maça yani?
1: Zaten 1,5 saatlik bir şey.
2: Atalanta Torino müsabakası var birkaç sene önce. Atalanta 7-0 kazanmış Torino karşısında. Maçın sonuna doğru artık iş dalga geçmeye gelmişti. Orta sahada oleye çekme muhabbetine gelmişti. Maçın sonunda kavga çıkmıştı. Ondan sonraki takip eden birkaç müsabaka çok gergin geçti. Bu ki şey, ben o maça karşılıklı gol var oynamıştım.
1: Papu Gomez'li İliçişli kadro değil mi?
2: Olabilir. O da olabilir.
1: Abi şey, şu an mesela bakıyorum, bu konuda söylediğin konuda en doğru yaklaşım mesela futbol tarihinde biri Marcelo Bielsa'dır. Ha, hiçbir zaman Marcelo Bielsa takımları böyle makine gibi her maçı vurup geçip kazanan bir takım değildir, ama adamın bir sözü var. Futbol her sınıftan insanı mutlu etmek için, insanlar mutlu olmak için buna vakit ayırıyor, para harcıyor. Ben burada pragmatik oynayıp, ya bu minvalde bir şey, birebir cümleler, bu da kimsenin eğlencesini elinden alamam, bu doğru bir şey değil diyor mesela.
0: Ve bu yüzden de futbol çok kötü yere doğru evriliyor şu anda diyor. Yani Bielsa şöyle bir şey dedi, 10-15 yıl içerisinde futbol seyircisi bile bulamayabiliriz. Bu şekilde devam ederse futbolun gelişim yönü, bu şekilde devam ederse 15-20 yıla futbol seyircisi kalmayacak. Bugünler mumla aranacak dedi.
1: Bence doğru.
2: Pekala, o zaman
0: reklama gidiyoruz.
2: Reklama gidiyoruz.
3: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor. Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi
2: Juventus Milan'ı konuşalım bir.
0: Aa,
2: konuşmamıştık.
0: Olur. Doğru.
2: 21-45 maçı. 1.89, 2.89, 3.31, 1.02, 2.56, 1.51, 2.5 üstü 1.95, var 1.72, yok da 1.67 olarak belirlendi. İki takım da ilk iki müsabakasını kazandı. Juventus tabi kolay rakiplerle oynadı. Frosinone deplasmanıyla başladı. 1-0 kazandı ki o maçta Frosinone'yi çok daha farklı şekilde mağlup edebilirlerdi. Çok fazla pozisyona girdi. Takip eden maç Parma müsabakası. Onu da iç sahada 2-0'lık skorla kazandı. Parma'nın zaten hücum gücünün çok zayıf olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Juventus orada 2-0 buldu. Milan'da Torino deplasmanında 2-1 kazandı. Torino zaman zaman o maçta Milan'ı zorladı. Takip eden maç Venezia müsabakası. Orada da Akoradams'la Venezia birkaç pozisyona girdi ama devamını getiremedi. Çok güçsüz kaldılar. Milan biraz daha atletik isimlerden kurulu bir takım üyetinde bu sene. Juventus tarafında Kenan'ın yokluğu hücumda hissediliyor. Ben Parma müsabakasını biraz daha rahat çözmelerini beklerdim. Biraz zorlandılar. Kenan'ın sakatlığı var. Juventus tarafında yokluğu hissediliyor. Voltomate'i aldılar hücum hattına. Bu maçta da Voltomate yedek kulübesinde sahaya çıkacakmış. İlk 11'de beklenmiyor elbette ki ama yedekler arasında yer almış. Kefren Turam'ın sakatlığı var. Forma giyemeyecek. Milan tarafında Gabbia sakatlandı. Yeni eksik. İki takımın da kendini test edeceği bir müsabaka olacak.
0: İkisi Amorim de nasıl başladı Ulaş?
2: Ya Milan tarafında bence Milan yani sonuç bazlı kötü değil ama yenince var. Oynanan bir Torino deplasmanı ve Venezia daha kendisini büyük bir maçta test etmedi. İlk kez burada. Onlar Juventus karşısında test edecekler. Juventus da Milan karşısında test edecek. Ben çok kolay müsabaka olduğunu düşünmüyorum. Toplam gol 2-3 tercihim var. TGS 2-3 tercihi var. Yani belki bir birlik bir beraberlik de olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki.
2: Bilgisayar bir şey diyor mu?
0: Burak sen bir şey söylemek ister misin?
2: Gelecek mi senden bir şey?
1: Valla ben şunu söyleyeyim, ben

0: Maç bende Juventus Milan maç heyecanı uyandırmadı isim olarak ya. İlk iki hafta takımları biraz izledim. Yani oyun olarak da rakipler zayıf olmasına rağmen böyle
1: muhtemelen 90 dakikayı izlerken de o şekilde olacak. Biraz zap yapacaksın, başka maça geçeceksin falan.
0: Çok yüksek ihtimal şey var abi, iki takım da kazandı, rakip zayıf diyoruz ama mesela Inter'in ilk iki hafta maçlarını izledik. Bu hafta Napoli maçını da izledik.
1: Inter de Roma'yı İtalya'da şu anda yayının başında söyledim.
2: Farklı.
1: Geçen de
0: çok farklı.
1: Onlar farklı bir yerdeler. Onlar Inter de Roma şu anda Gasperini Roma'yı çekip çevirmiş. Tamam, son müsabakayı iki maçı da farklı kazandı da son maçta çok daha farklı bir galibiyet alabilirdi.
0: 5 dakikada döndüler bir de.
1: Tabii. Şey, bir önceki maçta düzeltiyorum. Dünkü müsabakada bir önceki müsabakada. Lecce müsabakasında. 6-7 olurdu. 6-7 olurdu. Inter. Inter zaten şampiyonluk favorisi. Inter muhtemelen dediğin gibi Roma ile Inter arasında gider. Roma ama şeyde düşer. Kurumsal hafızada düşer. Inter muhtemelen gene işi götürür.
0: Burada da ben Kivu Kasperini kıyaslamasında Kasperini'nin orayı daha iyi yönetebileceği düşüncesindeyim ama Roma'da da bir bilemedim.
1: Roma'nın daha zamanı var ama bence. Yani o dediğim gibi buna başa baş giderler, Inter götürür ama Gasperini'ne devam ederlerse ki ne isterse yapıyorlar, Castro'yu aldılar, dünya para verdiler. Yani normalde Roma o kadar para harcayıp da almaz oyuncuyu ama muhtemelen Gasperini çok üzerinde durdu. Adamı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı diye. Bir dediklerini iki etmiyorlar. Orada devam ederler ama onun daha bir yavaş yavaş o yüklenecek. Ama Inter yani Inzaghi'nin bıraktığı yerden çoğu devam ediyor. Inter de bambaşka seviye. Yani İtalya'da şu anda ikisini diğerlerinden ayıracaksın.
0: Daha öteye götüreyim abi. Inzaghi de Conte'nin bıraktığı yerden devam ediyordu. Yaklaşık ya tabii, 7-8 orada... senedir orada süreç var.
1: Evet.
0: Heyecan vermiyor bana bu maç. Ya dediğim gibi çok gollü bir maç beklemiyorum. Bence Spalletti geçen seneden ötürü biraz diken üstünde. Yaz aylarında biliyorsunuz devam edilecek edilmeyecek söylentileri çok vardı. Amorim daha şu an alışma sürecinde. Ben çok risk almayacaklardır. Ben TGS 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum maçın. Çünkü Juventus'ta çok eksik var.
1: Benzer düşünüyoruz.
0: Milan da hücum anlamında çok atletik bir takım ama kreatif bir takım değil. Bence sıkıntı yaşayacaklar kilit açmakta.
1: Daha Ramos'la tam uyum sağlayamadı. Dünya para verdiler. Onlar da geçen seneki o forvet rezilliğinden sonra Ramos'la beraber. Ama o tam uyum sağlayamadı. Bakacağız göreceğiz. 2-3 gol baremi çok makul. İdeal kupona oran da güzel. Gider.
0: %100 katılım.
1: Ama keyif veren maç olmayacağı evet yani.
0: Gonzalo Ramos tercihini de ben de doğru bulmuyorum abi. Çok farklı bir ligden geliyor. Adapte olması uzun sürecektir ama 70 milyon ona bağlayacağına mesela ezeli rakibinden Juventus alıp hem Vlahovic'i alıp hem psikolojik avantaj devşirebilirdin hem de Serie A'yla net bir golcü alabilirdin mesela.
1: Olabilirdi.
2: Peki ben şimdi size Burak dedin ya beni hiç heyecanlandırmıyor Juventus Milan maçı dedim. Ben şimdi size Juventus Milan maçının kadrosunu sayıyorum.
1: Say bakalım.
2: Muhtemel. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi ve Zeki savunma dörtlüsü. Locatelli, Luis, forvet arkası Conceição, Gonzalez, Boga, ileride de Kola Muani.
1: Yani Juventus'ta çok heyecanlanacak bir şey yok.
2: Yani
0: Atalanta daha heyecan verecek.
2: Benim elim titredi yani. Milan, Bayern, bak bu arada Juventus'ta şuradaki 11 oyuncu oldu da şeye girdi stüdyoya. Zeki'yi tanırım. Türk milli oyuncusu olduğu için.
0: Bremer tanınır.
2: Bremer'i belki gördüm 3-5.
1: Kola Muani'yi bilirsin.
0: Locatelli'yi bilirsin.
2: Yani 4'ünü 5'ini yebiliriz yebilmeyiz değil mi?
0: Maalesef.
2: Ya geldiğinde. Şimdi Milan'ı sayıyorum. Maynan'ı bilirim. Maynan'ı biz çok beğeniyorum ben. Maynan biliyorum. Gila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Musa, Bartesaghi, Rabiot, Sise ve Ramos. Burada da Maynan'ı bilirim, Pavlovic'i bilirim, Modric'i bilirim, Rabiot'u bilirim. Burada da 4 etti. Bilgisayarın tahminini söyleyeyim.
1: 1-1 diyordur bence.
2: 1-0 Juventus diyor.
1: Ne diyor peki detayda?
2: Detayda ne diyor? Yani çok gollerin bekleneceği bir maç olduğunu zannetmiyorum diyor. Son 5 lig maçının 4'ü 0-0 bittiğini hatırlatıyor. Ve bu maçın da birbirine çok yakın bir neticeyle bitmesini bekliyorum diyor. O da işte 1-0 Juventus galibiyeti demiş. Şimdi arkadaşlar, ben nostaljiyi çok severim. Ben size 2005-2006 sezonu...
1: 90'lara gitsen daha güzeldi de. Hadi bakalım.
2: O kadar da geri gitmeyeyim dedim.
1: Tamam.
2: 2005-2006 yani tam 1 sene önce, 20 sene önce... Milan Juventus maçının 11'lerini veriyorum. Hazır mıyız? Kaçını girerse tanırız. Dida, Cafu, Nesta, Yapstam, Maldini savunma dörtlüsü. Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka orta dörtlü.
0: Eyvah eyvah.
2: İleride de Yondal, Tomasson ve Şevçenko.

0: Yenko 11'i. Yani mesela saydığım az önceki Milan'a buradan kaçını alırsın?
1: 11'ini de alırsın.
0: Hepsini alırsın.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi, stüdyoya girse tanır mıyız diyorsun ya. Yapstam'la Gattuso'yu tanımasan bir de dayak yersin üstüne. Öyle
0: sen sana. Beni nasıl tanımıyorsun diye.
1: Aynen, Yapstam'la Gattuso'yu tanımasan bir de dayak yersin.
0: Şimdi bir de Juventus'un 11'ini sayıyorum. Buffon, Pesotto, Thuram, Cannavaro, Zambrotta. Ortada Cameronesi, Emerson, Apia, Nedved. İleride Del Piero ve Trezeguet.
2: Ya tabii canım, yani İtalyan futbolunun geçirdiği
0: evrim.
2: Evrimi de görüyoruz.
0: Ters evrim.
2: Tersin evrimi de
0: ters evrim.
2: Ya tabii.
0: Ya olacak
2: o
0: iş.
2: O yıllarda Premier Lig ortada yokken.
0: İtalyan, hakem İtalya, kimmiş biliyor musun? Kim? Collina. O bile yani.
1: Pierluigi Collina.
0: O bile şu anda.
2: İşte o dönemin.
0: Daha önemli.
2: O dönemin İtalyası bu dönemin Premier Lig'e. Aynen o dönem, öyle. O dönemde Premier Lig'in esamesi okumuyordu. Ne yazık ki İtalya o üstünlüğünü çok kaptırdı.
0: İşte çok şikede kaybettiler
1: orada
0: onlar.
1: Şöyle bir şey var ama bugünün Premier Ligi diyoruz ama İtalya Ligi'ni daha özel kılan bu saydığımız oyuncuların çoğu İtalyan mesela. Premier Lig'de öyle in-house kendi yetiştirdikleri çok İngiliz süperstar yok mesela.
0: Bakıyorum İtalyanlara. Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo. Mesela 4 tane net İtalyan milli oyuncu Milan'da. Juve'de Buffon, Pesotto, Cannavaro, Zambrotta.
1: Del Piero.
0: Evet, Del Piero ile 5 etti.
1: Abi 2006 İtalyan.
0: Cameronesi İtalyan mıydı, Uruguaylı mıydı?
2: Bilemedim.
0: Cameronesi.
1: Bakacağım şimdi abi hemen.
2: Bu arada İtalya'dan zaten şu anda da milli takımda oynayan oyuncuların çoğu İtalya'da, Serie A'da forma giyiyor. Var evet. Mı büyük liglerde oynayan İtalyan futbolcu yok.
1: Abi İtalya milli
2: takımı. İtalya komple çöküş. Zaten milli takım da çöküş yani.
0: Ya İtalya milli takımını konuşmayalım bile ya.
2: Orası da çöküş.
1: Tat kaçırır.
0: Yani 3-3. Son 3 Dünya Kupası'na katılamadı adamlar yani. Ya şurada sırf Milan ve Juventus saydığında İtalyan milli takımının 11'i çıkıyor zaten.
1: Abi yani. Inter'e bakınca da bir yeriler falan var mesela aynı dönemde.
0: Tabii.
2: Bak. Arsenal Chelsea'ye bir şey oynuyor muyuz Genco Baran?
0: Arsenal kazanır.
1: Camoranesi İtalyanmış bu arada.
0: İtalyan değil mi? İtalyan. Tamam.
1: İtalyan futbolunun çöküşü bilmiyorum abi. Sadece 2000'lerde değil. 90'larda, 80'lerde bu Arrigo Sacchi'nin Şampiyon Kulüpler Kupası kazanan Milan'ı falan da inanılmaz kadrolar. Baresi,
0: ya, o zaman İtalya Ligi'nde, o zaman dünyada öyleydi hatta. 3 yabancı izni vardı. Ve dünyanın en iyi 3 yabancısı hep İtalya'ya gidiyordu. Ve çoğu da aynı ülkeden. Mesela
1: Van Basten, Gullit, Rijkaard.
0: Van Basten, Gullit, Rijkaard. Inter'de Föller, Brehme,
1: Mateus.
0: Aynen öyle. Yani anladın? O 3 yabancı hangi ülkenin en iyi 3 topçusu varsa genelde aynı odada kalırlardı. Dil problemi bariz var. Eskiden öyle herkes aman Allah İngilizce falan konuşmuyor. Transfer yapılırken aynı ülkeden bir oyuncu alırsın ki bunlar birbiriyle işte gezsin, tozsun.
1: Kimya sorunu olmasın.
0: Kimya sorunu olmasın. Aileler İşte varsa, evliyse, çocuk falan varsa sohbet etsinler falan. Bunlar şey yapılıyordu, düşünülüyordu. Mesela bir yabancı teknik direktör geldi mi, mesela Graham Souness Galatasaray'a 3 tane İngiliz getirdi. Venison, Mike Marsh ve Dean Saunders'ı getirdi. Gordon Milne geldi, Ferdinand, Wilson, öbür üçüncü kimdi? Ferdinand, Wilson, bir tane daha birini getirdi. Yani
2: bu arada Galatasaray'ın İngilizler de inanılmaz fiyasko çıkmıştı.
1: Hiçbirini hatırlamıyorum şu anda aynen.
0: Valla Venison biraz oynamıştı. Dean Saunders hatırlamıyor olamazsın.
2: Yok,
0: herhalde.
2: Yok, Saunders Galler.
0: Galli.
2: Galliydi.
0: Evet.
2: Marsh oynamamıştı.
0: Marsh az oynadı.
2: Çok az oynadı.
0: Az oynadı. Venison oynadı. Ama Venison da şeydi yani. Kötüydü yani.
2: İyi oyuncuydu. Saunders tabii, Saunders tuttu.
0: Saunders çok iyiydi ama Saunders zaten çok iyiydi.
1: Beşiktaş'ın saydıklarından da bir tek
2: Marş 10 numara olarak gelmedi mi? Ben öyle hatırlıyorum. Marş 10 numara geldi diye hatırlıyorum. 10 numara pozisyonu için geldi ama
0: 10 mu 7 mi hatırlayamadım. Oynayamadı. 10 mu 7 mi hatırlayamadım. Ben
2: hatta ben sorunla ayrıldığını hatırlıyorum. Sorun çıktığında.
0: Ya tabii canım, hiç olmadı yani. İşte Barry Venison biraz şey. Mike Marş hiç Galatasaray olmadı yani Mike Marş'la. Yani böyle şeyler vardı işte. O zamanlar 3 yabancı kuralı falan filan. İtalya, işte demek ki İtalyan futbolu, İtalyanlar çok şey çıkarıyordu. İyi oyuncu çıkarıyordu yani.
1: Abi en iyi Arjantinliler de hep İtalya'dan geçmiş. Mesela Maradona'yı bir kenara bırakıyorum. Canigia'lar, Passarella'lar, Crespo'lar, Batistuta'lar.
2: Batistuta.
0: Tabii.
1: İnanılmaz Arjantinler de. Bir de 90'lar Arjantinlerinde 80'lerde de öyle. Hepsi uzun saçlı Bon Jovi gibi rockstar'a benziyorlar. O da çok ilginç geliyor bana dönüp bakınca.
0: Aynen. Hatta bir tane Arjantinli bir hoca vardı. 94 Dünya Kupası mıydı? Ya 90 ya 94. Bu ikisinden biri olduğunu eminim ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Adamın uzun saç şeyi var. Gıcıklığı var. Sevmiyor, istemiyor. Redondo'yla Batistuta saçınızı kesmezseniz sizi şey almayacağım dedi. Ha pardon, Batistuta değil, Canigia'yla. Canigia. Canigia. Aynen. Redondo saçını kesti, Canigia kesmedi. Alınmadı milli takıma. Ben senin için ben saçımı kestireceğim
2: koşarken
0: dedi.
2: Koşarken büyük engel ama ya baktığın zaman.
1: Ama
2: ya?
1: Çok estetik duruyor abi.
2: Koşarken çok büyük engel ya.
0: Valla şu anda çok... Bak düşündüm de uzun saç futbolcu var mı şu anda? Hani trademark. Bir Haaland vardı. Kalofiyo kestirdi.
2: Var. Genduzi var.
0: Ha Genduzi var doğru. Doğru bak Genduzi, Kalofiyo.
2: Bulut gibi dolaşıyor ortada.
0: Haaland kestirdi. Başka kim var?
1: Düşünüyorum şu an. Eskiden Nesta'lar, Maldini'ler çok
0: var. Ya hepsi uzun saçtı.
2: Bu arada Barcelona 3'e geliyor.
0: Hepsi uzun
2: saçtı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelmedi. Hadi be.
1: Gelsin abi iki yarıda oynamıştık.
2: İki yarıda. Direkt dibinden.
0: Daha dur da 48.
2: Ama o şurada bir iş bitebilirdi ya.
0: At yarışı bitti mi bu arada? 18.30'da var mı yok mu?
2: Yok bitti bitti.
0: Bitti mi?
1: Atlar dinleniyor artık oftalar
2: abi. At yarışını tükettik.
0: O zaman reklam. At yarışsız reklam.
3: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
8: Sporla

0: Hasretim var. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
1: Reklam.
2: Maç merkezi devam ediyor.
3: ...70. saniyede Chelsea'nin golü geldi. Bakalım. Kafalardan seken top Rodgers'ın önüne düşmüş. Tam yayın üzerinde Rodgers. Valla ben hiç çekinmem arkadaşlar, söyleyeyim. Dönüşünü oynarım Arsenal'in. Ya bu çok istisnai, çok şans golü bu.
4: 3 kişinin kafasından sekip önüne düşüyor.
3: Aynen öyle. 3 kişinin kafasından...
5: Üst oynayanlar, var oynayanlar şu anda
3: göbek oturuyor. Atıyor. Aynen öyle.
4: Barcelona'da 3 atmış bu arada biz onu izlerken.
5: Kaçırmışız evet. Goller üst üste olmuş. Bu arada her iki yerde gol atanın da oranı çok güzeldi burada.
4: O da geldi.
5: 1.50 aldı. O zaten geldi, öbürü de gelmek üzere.
4: 2.45 veriyordu iki yeri. Deplasman kazanır. Şimdi Martinez.
5: O muazzam bir şeymiş zaten. Sen çok muazzam bir basit yakalamışsın.
4: Her hafta oynayacağım abi. Geçen hafta Vallecano maçında 1.70 veriyordu. Artarak devam ediyor.
5: Açıklayan açıklamaz diyorsun, oradayız.
4: Ya derbi olmadıkça bu Barcelona'ya oynanır abi. Hiç rakip seçmiyorlar. Bir de rotasyon da çok iyi. Yani adamlar La Masia'dan o kadar oyuncu çıkartmış ki hepsi de belli bir düzeyin üstünde. İlk 11'de kimi görsen hepsi iyi futbolcu. İlginç. Arsenal biraz golün şokunu yaşıyor sanki.
3: Tabii o şey arttıracaktır.
5: Chelsea'de golün heyecanını yaşıyor. Tabii onlara nasıl basıyorlar şu anda?
3: Yani tabii onların da motivasyonu çok daha artacaktır. Yani bu o anlamda kötü oldu ama... Ben hiç çekinmiyorum arkadaşlar. Yani bu savunmayla Chelsea'nin Arsenal'i durdurmasını kesinlikle beklemiyorum.
5: Ben orta alandaki bu Chelsea'nin zafiyetinin çok sıkıntı yaratacağını düşünüyorum Genco Baran.
3: Bir daha söyle.
5: Orta sahadaki Chelsea'nin zafiyetinin sıkıntı yaratacağını düşünüyorum.
3: Tabii aynen.

0: Alonso Hoca ile alakalı düşünceleriniz nelerdir, onu merak ediyorum. Olacak mı?
1: Olursa nefis olur ama olacak mı acaba?
0: Yani Real Madrid'de oynatmaya çalıştığı şey çok uymuyordu ama Chelsea'de genç atletik bir takım var. Çok fena durmuyor şimdiye kadar yapmaya çalıştığı şeyler, bakalım.
1: Çok golüyorlar ama.
0: Savunma çok kötü abi.
1: Çok golüyorlar.
0: Beşli oynamasına rağmen, daha doğrusu üçlü savunmaya rağmen çok golüyorlar.
1: Bakalım şimdi Arsenal bir duran top organizasyonu, ki Arsenal'in en güçlü olduğu yer. Duran top, yalnız şiir gibi bir görüntü var burada. Bakalım orada bir garip bir şeyler olacak ama.
2: Hadi be.
0: Bu Martinez'e yazılır değil mi?
1: Ben şu anda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
2: 5-6 kişi birbirine girdi. Kaleci yalnız.
1: Yalnız nasıl bir organizasyondu? Acayip bir duran top organizasyonu yapıldı.
0: Arkadan Calafiori fırlamış topu.
1: Yani kaleci mi kurtardı? Kime değdi?
2: Yalnız iki kişi offside'e girecekmiş gibi birini arkalarına alıyorlar.
0: Kaleciye
1: kaleci yazar. Kaleci kurtarmış.
0: Etti bir. Bu arada Chelsea de orada offside tuzağı kurmak için oyuncuları paralel dizmiş.
2: Rönesans tablosu gibi oldu yalnız. Baksanıza. Ay inanılmaz ya.
1: Bir şey diyeyim mi? Bu Arsenal'in, bak ben bir transfer yapacak olsam ya gerçekten Arsenal'in duran top hocasını transfer etmek isterdim yani. Yani her sene her şey başka bir güzel organizasyon çıkarıyorlar.
0: Kendi alanında dünyanın en iyisi.
1: Çok iyiler ya. Çok iyiler yani.
2: Martinez olarak karambolde tekmeyi yemiş ama. Arsenal futbolcu da farkında zaten attığı tekmenin.
0: Direkt bu olay yerinden uzaklaşıyor.
1: Aynen o. Bayağı bu arada.
2: Bak şurada. Topa vurayım derken olmuş gerçi de.
0: Oo.
1: Yaz bir şey diyeyim mi?
0: Kartlık.
1: Kartlık bu.
2: Bu kart olur yani. Bu top kartlık. Yok, bir şey yok ortada.
1: Bu kartlık.
0: Şu an hakem manipüle etmeye çalışıyor Gabriel Arteta.
1: Aynen öyle.
0: Gabriel çok iyi futbolcu ama şu Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltıyla yıktı ya hepimizi.
1: Valla ben size bir şey diyeyim mi? Buna gerçekten tabii sarıya karışmıyor şey ama ya bunu atlamaması lazımdı. Yani resmen Martinez'in suratına tekme attı.
0: Bu Eskaza kırmızıya dönse işin rengi çok değişir 6. dakikada ama.
1: Tabii.
0: Direkt savunmanın tabii. Belkemi gidiyor.
1: Doğru. Aynen.
2: Belki derken hani biraz da göz ardı edildi galiba orada kart ya. Daha maçın başı, derbi bozmayalım diye.
1: Vallahi evet olabilir. Ama duran top organizasyonu nefisti Arsenal'in.
0: Hayda.
2: Bak.
1: Koşuyu durdurmasa.
2: O kadar golü nasıl yediklerinde şu pozisyonda görmüş olduk.
1: Tabii canım
2: olduk.
1: Yok yani mümkün değil, dayanamazlar. Ben diyorum bakalım kaç, hemen ben size de söyleyeyim. Oranı.
0: İlk yarıda gelir bence ilk Arsenal golü.
1: İlk yarı Arsenal'in golü bence de gelir ama dönüşüne oynamayı düşünen varsa vallahi çiçek 2.30. 2.30. Ben net alırım.
0: Acele etseler iyi olur.
1: Yani korner oldu bile.
2: İlk yarı gole ne veriyor?
1: Arsenal'in bir şey evet. Vermez. Daha dakika 7 çünkü.
2: Sağdan korner kullanacak. Arsenal kendisine göre sağ kanattan.
0: Zolis'i beğendiniz mi Trossard sonrası?
2: Çok iyi.
1: Bayıldım. Çok bayıldım.
2: Iyi. Çok iyi.
1: Yani Coventry maçında inanılmaz oynadı.
0: Hasan Arat döneminde Beşiktaş'a Düsseldorf'ta oynarken 6 milyon euroya gelme imkanı varken başka yerlere yatırıp parayı Beşiktaş'a getirmiyorlar.
2: Zolis'e. Çok üzücü.
0: Geçen sene 20 gol 20 asistin üzerine yaptı bildiğim kadarıyla Brugge'de.
1: Ya tabii belki o anda o performansı sergileyemeyebilirdi ama yani Coventry maçında ilk maçta ben dedim nereden bulmuşlar Coventry bunu.
2: Coventry Şip'te de çok iyi oynamış o.
0: İki asist yaptı. Evet.
1: Vallahi Arsenal
0: penaltı
1: verdi mi?
0: Yok.
1: Offside verdi. Offside olmasaydı bence penaltı verilebilirdi.
0: Arsenal parçalayacak gibi ama çok.
1: Bence de.
2: En uyuz olduğum penaltı çeşidi bu yalnız. Arkadan gelip. Arkasından evet. Gelip ayak sokma.
1: Ama dikkat edeceksin ona yani, Ulaş.
2: Tabii. Niyet kötü. Burada da müdahale de yokmuş genç oğlan. Bu topa vurmuş ve düşmüş.
1: Yok var müdahale. Net penaltıymış.
0: Penaltı. Topa dokunmadan giriyor. Evet.
1: Bu net penaltı bu ama offside.
2: Offside doğru. Yoksa verecek.
1: Yoksa net penaltı.

0: Zaten sana bir şey diyeceğim. Hakem pozisyondan sonra elini orta noktaya götürür gibi yaptı. Bir vücut dili değişti. Sonra yan hakemin bayrağını görünce... Evet. Skorlarda ne gibi değişiklikler var?
1: Hemen bakalım orada bir toparlayalım. Ancak Frankfurt Augsburg aslında bu arada öne geçmiş biz konuşurken 10. dakikada. Çorum Eyüp maçında 2-0. Dakika 81 Çorum'un üstünlüğü var. Kasımpaşa Ahmet'te skor 2-1'e geldi. Kasımpaşa 2-0 öndeydi. Ahmet 2-1 buldu. Orada da dakika 80. Premier Lig'de zaten Everton United hep birlikte takip ettik. Son dakika golüyle Everton 2-2'yi buldu. Arsenal Chelsea müsabakası Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor. La Liga'da Valencia 0, Barcelona 3 dakika 60. İtalya'da Parma 1, Monza 1 maç bitti. Frosinone 3, Venezia 2 bu müsabakada bitti. Fransa'da Troyes 2, Strasbourg 6 maç bitti. Şu anda da 18-15 seansında Angers ile Rennes karşı karşıya geliyor. Rennes deplasmanda 2-0 önde. Almanya Bundesliga'da Hamburg 0, Mainz 5 maç bitti. Eintracht Frankfurt Augsburg karşısında 1-0 önde, dakikalar 11'i göstermekte. Hollanda'da 3 müsabaka bitti. Groningen 2, Twente 2, Telstar 2, Cambuur 2, Herenveen 2, Alkmaar 3. Bu müsabakalar bitti. Şu anda Den Haag Fortuna Sittard müsabakası oynanıyor. İlk yarı bitti. Fortuna Sittard deplasmanda 2-0 önde. Portekiz'de Santa Clara 2, Rio Ave 0 dakika 50. Belçika'da Cercle Bruges 0, Gent 3 maç bitti. Kortrijk Zulte maçı da 81. dakika itibariyle 0-0 devam ediyor. Ev sahibi ekibin 10 kişi devam ettiğini oynadığını söyleyelim. Championship'te tek maç vardı. Birmingham Wolverhampton 2-2'lik sonuç uçuşa bitti. Devam edeceğiz ama Arsenal tehlikeli bir yerden bir serbest vuruş kullanıyor. Şunu kullanalım.
0: Vallahi ben şöyle söyleyeyim, yani golden sonra orta sahasının çok zayıf kaçtığı Chelsea'nin belli olduğu, non-stop Arsenal'de top çünkü. Ve Ulaş dediği gibi çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanılacak.
2: Gol görebiliriz gibi.
0: Görebiliriz. Hatta bak, duran top organizasyonundan o kadar korkuyorlar ki baraj 3 kişi şurada. Ya burada baraj bence daha fazla olmalı ama içeriği de kalabalık tutmak zorundalar.
2: Oo!
0: Geldi gol.
1: Martinez yazmıştan da.
0: Gol oldu.
1: Gol oldu.
0: Yani bak, bir Martinez kurtardı, bir direkten döndü, sonra gol oldu.
2: Hem kupona yaradı hem Arsenal gol attı. Çok mutlu oldum şu an Arsenal'ı seven biri olarak. Yaz Calafiori de ayın oyuncusu seçilmişti.
1: Kaç kaldı Martinez'e?
2: Bir kaldı abi.
1: Bir kaldı. O gelir, o gelir. O gelir, o gelir. Tamam.
0: İnanılmaz bir pozisyon. Bakın, önce şutu Martinez kurtardı. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Sonra arka direkte bomboş. Aa, offside olmasın bu? Offside olabilir.
2: Çizgi üstünde maç açısından oyuncular var abi.
0: Öyle mi? Emin miyiz?
2: Bak burada belli olur.
0: Yok.
2: Bak arkada görüyor
1: arkada musun? Arkada var arkada. 9 numara bozuyor.
2: Joao Pedro.
1: 9 numara ilk pozisyonda galiba ıskayı geçen isim o.
2: Iskayı geçen, evet.
0: Arkadaşlar bir daha bakın.
2: Bak abi Joao
0: değil, Pedro. Değil, offside bu. Offside verecek. Offside verecek.
2: Bana Pedro bozuyor gibi geldi.
0: Pedro koştu ama top ilk ayaktan çıktığında offside verecek arkadaşlar.
2: Şu an inceliyor, evet.
1: İhtimal öyle. Doğru. Offside. 9 tek kalıyor. Kalecinin arkasında oluyor.
0: Offside arkadaşlar, gördüm ben, net gördüm.
2: Biraz Joao Pedro bu gol yenseydi önce ıskaladığı top
1: sonra. Neyse, kurtarana yazdık bir tane. Kurtarışa yazdık. Onu ekledik.
2: Daha iyi. Arsenal'ı daha çok hırpalamak durumunda şu an.
1: Tabii. O, senin bahsettiğin gelme ihtimali daha da arttı.
2: Herhalde 10 dakika içinde falan.
1: Yalnız yani hem burada ıska geçip hem şu dolmasa bu da olacak. Oralar dolanıyor. Yanlış yerde dolanıyor. İnanılmaz. Kasımpaşa Ahmet 2-2'ye geldi.
2: Ne kadar hareketli bir akşam oluyor ya.
0: Aynen öyle.
2: Barcelona'da bir değişiklik var galiba. Yo. Chelsea acaba golü erken bulduğuna pişman mıdır şu an?
0: Yani uyuyan devi uyandırdılar.
2: Daha sakin bir maç başlangıcı olsa belki belli bir noktada kontrol ele alabilirlerdi ama şu an dediğin gibi abi, uyuyan devi uyandırdılar. Bu iş Chelsea için hayırlı olmaz. 3'e 4'e gidebilir.

0: Burada Rice'ın organizasyona girdiği topu içeri kestiği yerde aslında Ødegaard da vurabilirmiş sol ayağıyla. Neden denemediler acaba? Yakın mesafe ama. Barcelona'da Rodri çıktı. Bernal girdi. Kubarsin yerine de Christensen girdi şu an.
1: Evet, çok güzel bir maç izleyeceğiz. İzliyoruz da. Bakalım ne olacak ama yani Burak dediğin gibi uyuyan devi uyandırdı. Chelsea attığı gole pişman mı? Pişman olabilir çünkü yani Arsenal zaten bir tane attı offside gerekçesiyle sayılmadı. Yani iki tane de kaçırdığı pozisyon var. Ha, bir tane yine böyle Chelsea bir şey bulursa
0: Hesaplar karışır.
1: o zaman karışır.
2: Ne oldu? Ne oldu
1: Oo!
2: orada? Çok
1: Vallahi normal bir çarpışma olarak saydılar ama
2: İkisi de kalktı devam etti. Hiç
1: evet.
2: kimse.
1: Ve geliyor.
0: Eyvah,
1: Çeki baksana işte
0: eyvah.
1: Abi.
0: Eyvah.
1: Bomboş Chelsea'nin orta saha. Yani Arsenal her geldiğinde pozisyona giriyor. Her geldiğinde. Ve 3 oldu.
0: Keşke 4
1: Bitti.
0: kurtarış olsaydı abi. 2 oran
1: Martinez
0: vardı
1: 3
0: ya.
1: Oldu bile.
2: Daha 15. dakika oldu. Kaç veriyordu oran neydi?
0: 1.55.
2: Güzelmiş.
0: Keşke 4 kurtarışı deneseydi
2: Keşke
0: abi.
2: yok.
0: Evet.
2: Keşke yok. Keşke yok. İddiada keşke dediğin anda kayıp başlar. Çünkü arkası yok.
0: Diğer bu arada kombosu da Barcelona iki yarıyı da kazanırdı. Orada da ikinci
2: Evet
0: yarıda gol
2: abi
0: verdi.
2: Güzel güzel bahis bulmuşsun.
0: Huzur içinde ayrılacağım yayından inşallah. Emiliano Martinez bu maç 6'ya 7'ye
1: Abi,
0: geldi.
1: Ama bir
0: düşünüyorum.
1: dakika. Ha, offside pozisyonda ilk kurtarış yaptı doğru.
2: Doğru, ondan sonra oldu.
1: Evet, offside sonra oldu
0: gitti.
1: Tamam.
0: Burada dediğim gibi daha Emiliano Martinez 5-6 kurtarışa en azından ulaşır. Orada bir 3-4 oran yakalayan varsa helal olsun vallahi. Bakalım bakalım bakalım. Çorum Spor FK iyice duraksadı. 2-0 bitecek gibi gözüküyor.
1: Onlar istedikleri sonucu aldı zaten.
0: Burada Arsenal biz yayından çıkmadan bir tane gol atacak bence yaklaşık
1: Bence de
0: 30 dakika
1: atacak.
0: var.
1: Bence de atacak.
2: Çorum 3. gol attı.
1: Dedim ya.
0: Dediğim son şeyi tersenemezse. Önce Şeşko sonra Çorum Spor FK.
2: Var mı yoksa falan? Yok galiba.
0: Çok coşkulu değildi. Bir şüpheye düşürdü değil mi?
2: El kol yapıyor ya. Yan hakem yok hayır falan diyor herhalde. Bakalım.
0: Var abi bence biraz.
2: Bence ofsayt, çok ince bir ofsayt varmış gibi duruyor.
0: Yerdeki çizgiden öyle
2: Hakem golden sonra galiba bayrağı kaldırıyor. Ona yok diyor. Yok hakem kaldırmadı. Ama incelenir bu vardı tabii.
0: Güzel gol bu arada.
2: Çok güzel gol. Bakalım bir geri alma durumu olursa söyleriz. Valencia Barcelona 3-0. Barcelona üstünlüğüne sürüyor. Arsenal 0, Chelsea 1. Kasımpaşa Ahmet 2-2'ye geldi. Angers 0, Rennes 2 dakika 32 Fransa'da. Antalya Frankfurt 1-0 önde Augsburg karşısında. Santa Clara Ave karşısında 3-0 önde. Rio Ave karşısında. İskoçya'da St. Johnstone 2'yi benleyen bir Hart 0 Dundee 1. Danimarka'da Odense Kopenhag'da Kopenhag 4-0 öndeydi. Uzatmalarda 5. gol attı şu anda. 5-0'ı buldu. İsveç'te Bruno Poşkane 1, Elfsborg 0. Polonya'da Lech Poznan Rakow 0-0 devam ediyor.
1: Martinez bir kurtarış daha geldi.
2: Sion 2 Thun 1 dakika 61. Bir gol kaldı. Orada
0: Onu takip ediyorum. Üstte. Bir tane de Ado Fortuna start maçından gol bekliyorum abi.
2: Ado, hadi o da olsun. Vassel Lugano 1-1 devam ediyor. Dakika 61 orada da. Molde 1, Kufumosto 0, Salzburg 1, Vålerenga 0 Norveç'te. Ekranda bir şey mi var arkadaşlar? İkiniz de oraya bakıyorsunuz.
0: Her an her şey olabiliyor.
1: Her şey olabiliyor. İnanılmaz bir yani müthiş bir kurtarış yaptı Emiliano Martinez.
2: 4 mü oldu?
0: 4 evet. oldu abi.
1: Yani 17 dakikada 4 oldu.
0: İşte talih cesurlardan yanadır diye bir laf var ya. Ben orada en düşük seçeneği seçerek belki de hata yaptım bilmiyorum.
1: Orada şöyle golü onaylandı bu arada.
2: Şöyle yapacaksın orada. Ya burada bir tane oynayacaksın bunu oynadığını. Bir tane de düşük paraya çok sürpriz yakaladığın bir yerde uçacaksın.
0: Şöyle bir şey yaptım.
1: 5 oldu.
0: 5 oldu bu arada. Evet, şu an dakika skoru takip ediyorum.
1: 5 oldu.
0: Akşam denememi paylaşayım 2 orandan abi. Belki Söyle. Kullanmak isteyenler vardı. İrfan Can Eğribayat'ın 5 kurtarışına 2 oran veriyor. Bence denenebilir.
2: Tamamdır.
0: Martinez herhalde bu maç 8-10 tane kurtaracak.
1: Ben 10 yazdım ben. Bir arkadaşıma 10 yazdım ve maksimum 5 açılmış.
0: O yönde gidiyor şu an.
2: Ne veriyormuş 5'e?
1: Vallahi 2.50 falan vardır herhalde.
0: Vallahi tertemiz.

0: Onu düşünüyordur.
1: Oraya da rotasyonu çıkılabilir abi. Ben Feyenoord'un geçen hafta Ado Denak maçını izledim, hiç beğenmedim Feyenoord'u.
0: İhtimal burada doğru düzgün bir şey olmadığına göre orada belki kullanılacak. O hak.
1: Orada Barcelona yürütür diye düşünüyorum. Giovanni Van Bronckhorst yine tadımızı kaçırdı geçen hafta Ado maçında.
2: Bu arada bu saat dilimindeki hatta yayındaki son reklam aramızı veriyoruz ama Arsenal yine geliyor. Hadi bakalım bir reklama gidelim, belki reklamda gol olur.
0: Soldan giriyor.
3: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Milyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Sen de Milyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
2: Evet, Martinez'in bir kurtarışı daha geldi. Bir de köşe vuruşu kazandı. Arsenal, hani kurtarış ve korner bakanlar varsa, kaç bakayım?
1: 5-0-4.
2: 5-0-4.
1: Oynayacağız ben, mecbur.
2: Ben şu anda Arsenal'in handikapına bile girerdim. O kadar iddialıyım. Ama abartma genci diyenler varsa düz galibiyeti de 2 küsür var.
0: Bu arada Chelsea'den şut geldi.
2: Evet, Cole Palmer'ın şutunda Raya kurtardı. Bu da adam akıllı ilk hata Chelsea'nin. Yani ilk attıkları gol duran toptan ve kafalardan sekmeyle geldi. 60. saniyede, 65. saniyede. Bu onların ilk böyle gerçekten ileri çıkış ve atakları oldu. Ulaş, var mı değişen sonuç? Yavaş yavaş kapatıyoruz. Kapattık. Peki. Zaten evet, Çorum da bitti. 3-0. Barcelona 3-0 önde. Evet, ilk kez 20. dakikada Chelsea top yapıyor. Arsenal karşısında o yani fırtınayı atlattılar.
0: Baskıyı bir parça
2: o fırtınayı atlattılar ama işte çıkarken de nasıl çıkıyor?
0: Kasımpaşa Ahmet'te 90+2 oynanıyor. 2-2'lik eşitlik var.
2: O 2-2 mi oldu o maç?
0: Evet. Anca Frankfurt 1, Augsburg 0. Anje golü attı. Ren karşısında skoru 2-1'e getirdi iç sahada. Dakika 38. Ren önde 2-1'lik skorla. Den Haag 0, Fortenstadt 2 dakika 50. Santa Clara 3, Rio Ave 0 dakika 61. Kortrijk Zulte uzatmalar oynanıyor 0-0. Bakıyorum başka bir gol haberi
1: o
0: var mı?
1: O da büyük tuzak maçıydı bu arada.
0: Başka değil mi gol haberi yok. Gol haberleri bunlar.
2: O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım eve giden...
1: Raya.
2: İnanılmaz bir şut, inanılmaz bir kurtarış. Chelsea, Reece James öyle bir vurdu ki...
0: Yalnız
2: devamını göremedik.
0: Böyle çünkü Arsenal geliyor.
2: Arsenal sonra geliyor. Ve Arsenal'in...
1: Çok zorlama ya.
0: Hiç olacak bir şey değil ya.
2: Çok bence güzel ya. Bir hareketti de Chelsea'nin savunması yemedi vücut fake'ini.
0: Ya vur gitsin genç oğlanın gözü.
2: Bence de vurması ya. Gerekiyordu.
1: Çift ayaklı bir de yazık.
2: Yani çok ilginç.
0: Yalnız tempo çok arttı.
2: Aynen Reece James'in
0: gol
2: şutu.
0: Gol base'lerine de bakın burada. Bol gol base'lerine.
2: Reece James'in
0: tempo.
2: Şutunu tam çataldan çıkardı.
1: Oy.
2: İnanılmaz bir gol daha kaçtı.
0: Yalnız,
2: neler
0: yalnız,
2: oluyor?
0: Yalnız Chelsea geliyor.
1: Sıkıntı var.
2: Korkutmayın bizi Chelsea. Zaten bir tane attınız.
0: Bu maçın gollerine de bakın. Bu tempoda
2: 5.5 üst olur mu?
0: Yani gidip 5.5 çok abartı olur da.
1: 3.5 belki denenebilir diye düşünüyorum.
0: 3.5 denilir.
2: 3.5 zaten şu an
0: bir değil. 4.5 şey denilir. Dakika 23'e geldi ama genç oran.
1: Gitmeden bir gol attıracağız herhalde.
2: Hadi bakıyorum. Geldi mi?
1: Hayda.
2: Geldi mi?
0: Geldi galiba.
2: Gelmedi, yine gelmedi.
1: Bu 5-7 kuşağı bayağı güzelmiş ya canlı maçlar.
2: Ama bu maç efsane maç.
1: Vallahi billahi.
2: Bu maç efsane maç.
0: Hata kesti Chelsea, Arsenal'a bir daha geliyor. Boş çıkarıyorlar. Hiç Chelsea'den pres bir şey gelmiyor yani. Top kapma isteği yok. Bekliyorlar savunmada.
1: Bir bıkkınlık var.
0: Bıkkınlık var. Yeter artık. Dakika daha 23 ama. Bu şekilde devreyi zor çıkartırlar.
1: Ben dengeli gideceğini düşünüyorum abi devre.

0: Sen karşısında atacak ya kalan 20
1: gibi
0: dakikada.
1: görünüyor. Ya bana da öyle geliyor. Hadi artık bu son atak olsun. Biz de programı bitirelim. Bu arada Kasımpaşa'nın %100 bir penaltısının verilmediği söyleniyor ve
2: Gol
1: gol.
2: oldu.
1: Gol 1-1.
0: Söylemiştik abi.
1: Evet. Vallahi dediğimiz her şey oldu. Çıkmasak mı?
0: Bugün acaba
1: 8'e kadar uzatabiliyor muyuz? Biz uzatalım ve söyleyelim, oynayalım ama söylediğimizi.
0: Bakiye deyip uzatalım bir saat abi.
1: İyi Burak, tebrikler.
0: Çok teşekkürler abi.
1: Handikaplı kazancın içinde yolun başlangıcını
2: Yolun
0: öyle
2: başlangıcı.
0: duruyor.
1: Yaptık. Peki, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Arsenal'e bol şans dileyelim. İhtiyacımız var. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Görüşmek üzere.
3: Maç merkezi sona erdi. Radyo Spor.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum.

0: Ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor!
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Güzel karşılaşmalarımız var. Dün akşam yine güzel bir derbiydi. Tabii ki bir taraf üzüldü, bir taraf sevindi. Ama ben bir futbol sever olarak keyif aldığım bir 90 dakikayı geride bıraktım. Tartışmalı pozisyonlar var. Onları değerlendirebiliriz. Tabii kısaca sizlerden yorum alabilirim. Ki çok fazla hakem konuşmayı sevmeyen bir futbol sever olarak sizlerden gelen yorumları yine okuyabilirim. Bunlar hakkında yorum yapabilirim. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesinin başlamasına artık bir saatten az bir süre kaldı. Yine bu karşılaşmayla alakalı da bağlantımız olacak ilerleyen dakikalarda. Sevgili Halil İbrahim Ağış hattımızda olacak. Trabzonspor'u takip eden yine gazeteci dostlarımızdan biri. Bakalım Trabzonspor'daki son bilgiler neymiş? Hepsini kendisinden öğreneceğiz. Nasıl bir karşılaşma bekliyor? Benim beklediğim karşılaşma, ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor deplasmanında kazanır ya da kaybeder diyemiyorum. Yani oyunu güven veriyor mu? Şu ana kadar oynadığı maçlarda evet, keyif alan bir futbolu izledim ben. Gençler Birliği önemli bir iş yaptı. Sezonun ilk haftaları tabii ki kıyaslandığında. Ama bundan sonrası için yeşil ışık yanabilmesi için en azından bende Trabzonspor karşısında da galibiyetle ayrılması gerekiyor. Ya bu Trabzonspor karşısında diyorum. Çünkü krizin içerisinde olan bir Trabzonspor takımı var. Ha Gençler Birliği kazansın, Trabzonspor kaybetsin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani söylemek istediğim bu değil. Gençler Birliği'nin ne yapacağı çok önemli. Bakalım nasıl değerlendirecek? Şu an içinde bulunan Trabzonspor'un kaos ortamını değerlendirebilecek mi Gençler Birliği? Yani şu ana kadar mağlubiyeti olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Trabzonspor'un teknik direktörü henüz belli olmadı. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Onarçu çok eleştiriliyor. Takım bana göre kimyası biraz farklı geçtiğimiz sezonlara göre. Takım oyunundan oldukça uzak bir görüntüsü var Trabzonspor takımının. Tamamen Salah üzerinden atakları şekillendirmeye çalışan bir Trabzonspor takımını gördük ki bireysel yeteneklerle bir yere kadar skor üretirsin. Yani takım oyunu çok önemli. Onu da Trabzonspor'da şu ana kadar göremedik, ne yalan söyleyeyim. Bu maç belirleyici olacak. Ben bir de Onarçu'nun performansını çok merak ediyorum. Hani geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans gösteren Onarçu bu sezon neden tutuk başladı tırnak içerisinde? Neden kötü bir futbolla karşımızda mücadele ediyor? Ben bunu merak ediyordum. Bakalım teknik heyetle alakalı mı bir sorunu vardı? Başka bir sorun mu? Ya bugün çıkar 2 tane 3 tane gol atarsa tamam derim ben. Fatih Tekke ile arasında kesin bir sorun vardı. Bu yorumu yapabilirim. Ha, bu yorumu yaptıktan sonra da kesin bir sorun var anlamını taşımıyor tabii ki. Benim kendi düşüncem bu şekilde. Canlı karşılaşmalarımız olacak. Yine oynanan güzel karşılaşmalar var. Süper Lig'deki maçları sizlere aktarıyor olacağım ilerleyen dakikalarda. Şöyle bakalım, bir saniye, mesajlar gelmeye başlamış. Şu an beni nerelerden dinliyorsunuz? Peki mesajlar göndermeye devam edebilir dinleyicilerimiz. Sevgili İlyas Bey hoş geldiniz. Tarık Bey her

0: Peki birazdan bir reklam arasına gideceğim. Bir yandan da mesajlarınızı okuyorum. Sevgili Cüneyt Bey abi hoş geldin. Beşiktaş bence hak ederek kazandı. Dün akşamki güzel bir karşılaşma oldu. Bugün de Trabzonspor'un ben kazanacağını düşünüyorum demiş. Peki Salah'tan goller bekliyormuş yine aynı dinleyicimiz. Fenerbahçe taraftarı olduğunu da belirtmiş mesajında. Peki teşekkür ediyorum Cüneyt Bey'e. Şöyle devam edelim. Senin güvendiğin bir tercih olacak mı abi? Trabzonspor mücadelesi için diyor bir dinleyicimiz. Yani şöyle söyleyeyim, birazdan bir kupon paylaşacağım. Onu da Uğur Böceği Şans Oyunları platformundan takip edebilirsiniz. Ha, yapmanız gereken işlem çok basit. Yayında da ifade edeceğim canlı, tabii ki canlı tercihlerimi de paylaşıyor olacağım sizlerle ama şöyle de bir durum var. Sponsorumuz olduğu için genelde yayın dışındaki kuponlarımız sponsorumuz tarafından paylaşılıyor. Sizler de her dakika bu kuponlara ulaşabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Yapmanız gereken işlem çok basit. 0540 300 çift 097 bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. Öncesinde de iddia.com'a kayıtlıysanız şayet kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz ve ardından da oraya Uğur Böceği Şans Oyunları'nı yazıyorsunuz ya da 30-0-97 yazarak yine Uğur Böceği Şans Oyunları iddia bayisine ulaşabilir dinleyicilerimiz. Bu hatırlatmayı da yapalım. İlerleyen günlerde tabii ki yine sponsorumuzun jestleri oluyor biliyorsunuz, takip edenler biliyordur. O jestlerden faydalanmak istiyorsanız forma hediyesi, geçtiğimiz günlerde iki tane forma hediye etti mesela sponsorumuz. Yine ilerleyen günlerde bir forma hediyesi olacak. Atkı hediyesi vesaire devam ediyor. Bunları yakından takip etmek istiyorsanız da dediğim gibi kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Ulaşmak istiyorsanız, bir şeyi eksik yapıyorsanız da Instagram'dan Görkem Tezer yazarak yine bana ulaşabilirsiniz. Sevgili bahis severlere de böyle kısa da bir hatırlatma yapmış olayım. Peki devam edelim. Türkiye Süper Ligi'nde neler oldu bugün? Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u net bir skorla mağlup etti. 3-0 kazanan taraf Çorum Kulübü oldu. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor Kulübü 2. Gollü geçen bir karşılaşmaydı. Seyir zevki olarak da bence çok keyifli bir mücadeleydi. Kasımpaşa maça hızlı giriş yaptı. Adria'nın golüyle farkı 2'ye çıkarttı. İkinci yarının henüz başında Kasımpaşa. 52. dakikadan sonra biraz kendi yarı sahasına çekildiği için de tabii burada Ahmet Spor Kulübü'nün daha etkili ataklarını izledik. Besnik Hasi'nin öğrencileri 59. dakikada Orban'la farkı 1'e indirdi. 83. dakikada yine Orban sahneye çıktı ve beraberlik golünü kaydetti. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka bir gol olmayınca da karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlanmış oldu. Ahmet 7 puana ulaştı bu sonuçla birlikte. 3. basamakta yer alıyorlar. Kasımpaşa takımı 4. karşılaşmasında 3. beraberliğini aldı. Ya bu da enteresan istatistiklerden biri. Savunma yapan bir takım değil, hücumu düşünen bir takım. Ki maçları da gollü geçiyor hatırlarsınız. Berabere kaldığı maçlarda gollü karşılaşmalar. Kasımpaşa mücadelesi onlardan biri. Şöyle bakalım, beraberlik maçları, yine Trabzonspor maçını hatırlıyorum ben. Kendi sahasında 1-1 biten bir mücadeleydi. Buna rağmen kalesini gole kapatma konusunda ciddi sorun yaşadığını düşünüyorum. Ahmet de bunu iyi değerlendirdi ve 1 puanı almayı başardı. 4. karşılaşmasında ilk beraberliğini aldı konuk ekip Ahmet takımı. Diyelim ve şimdi TFF 1. liginde de bazı karşılaşmalarımız var. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Muğla Spor Van Spor'u konuk edecek saatler 20'yi gösterdiğinde. TFF 1. liginde tüm maçlar aynı anda başlamış olacak. Antalya Spor Sivas Spor. Ya bu çok dikkat çekici maçlardan biri. Ya bir kere takımları ismini gördüğümde diyorum ki acaba Süper Lig karşılaşması mı? Yani orası canlanıyor benim zihnimde. Antalya Spor, Sivas Spor. Daha önce Süper Lig'de defalarca karşı karşıya gelen iki takım bu akşam TFF 1. Lig'inde karşı karşıya gelecek. Yine bir diğer mücadele Batman Petrol Spor, Fatih Karagümrük mücadelesi olacak. Batman Petrol Spor da oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Şu an 5 mücadele sonunda 13 puanla zirvede yer alıyor. İkinci basamakta hemen Bursa Spor'u görüyoruz. Onların da 12 puanı bulunuyor. Şimdi istatistik kısmına gelecek olursak şu ana kadar TFF 1. liginde Batman Petrol Spor 4 maçtır kazanıyor. Ve 5 maçtır da kaybetmedi. 4 galibiyet 1 beraberliği bulunuyor ev sahibi takımın. Fatih Karagümrük'e baktığımızda da onlar da son 4 maçında kaybetmediğini görüyoruz. Ha tabii kazanamıyorlar, özellikle son 2 karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor 1-1, onun öncesinde de yine İstanbulspor deplasmanında Stanovic'in öğrencileri 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Yani kaybetmiyorlar ama kazanamıyorlar da. Kalesini yine gole kapatamayan takımlardan biri. Batman Petrolspor'un başında çok tecrübeli bir isim var. Selçuk Şahin yine takımın başındaki antrenör. Burada ben Batman Petrolspor'u bir adım önde görüyorum. Ha, gollere gebe bir maç. Karşılıklı gol var. 2,5 gol üstü ideal bir seçim olacaktır. Bunu da Radyospor dinleyicilerine artık duyurmuş olayım. Birazdan da Trabzonspor karşılaşmasıyla alakalı tahminlerimi sizlere az önce aktardığım 10 numara üzerinden paylaşımlar gerçekleşiyor olacak. Takipte kalmaya devam edin. Trabzonspor mücadelesini tabii konuşacağız. Mesajlar geliyor. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi bence berabere biter demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bakalım istatistiklere. Gençler Birliği'ni konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti Trabzonspor. Bu da önemli bilgilerden biri. Tek mağlubiyetini yine son karşılaşmada almıştı, hatırlıyorsunuz. Mayıs ayında. Bu yılın içerisindeki Mayıs ayında bu mağlubiyeti almıştı. Yani Bordo Mavili takım bu rekabet tarihinde üst üste 2 iç saha yenilgisi aldığı bir süreç daha yaşamadı. Şayet bugün olursa ilki yaşamış olacak Trabzonspor takımı. Şimdi Trabzonspor'a rakip olduğu son 2 Süper Lig maçını da kazandı Gençler Birliği. Son yıllarda tabii ki şansı biraz tutuyor Trabzonspor'a karşı Gençler Birliği başkent ekibinin. O yüzden tehlikeli bir rakip olarak görüyorum ben. Trabzonspor cephesinden değerlendirecek olursak Gençler Birliği'nin çok hızlı oyuncuları var. Kanat varyasyonlarını çok iyi şekillendirebilen bir hücum stili var Gençler Birliği'nin. Bekleri ileri çıkıyor zaman zaman. Bunu Gençler Birliği'nin oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde de gördük. Risk alan bir takım. Kesinlikle rakibe göre savunma yapayım, bir puan alayım mantığı yok Gençler Birliği'nde. Rakibi kim olursa olsun kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışan bir Gençler Birliği'ni biliyoruz ki zaten Metin Diyadin de bu konuda çok tecrübeli antrenörlerden biri. Trabzonspor'un bu aslında son dönemde yaşadığı sorunları baz aldığımızda Metin Diyadin takımı ekstra motive etmiş olabilir. Ben öyle Trabzonspor'un ilk yarıdan 2 gol atar, ikinci yarı 3. 4. golü bulur tarzında bir maç beklemiyorum. Zor bir karşılaşma olacak. Trabzonspor erken bir gol bulsa dahi zor maçlardan biri. Öyle kolay kolay Gençler Birliği'ni farklı mağlup edeceğini ben düşünmüyorum. Dediğimiz gibi bir oyuncu özelinde sadece değerlendiriyoruz Trabzonspor'u. Yani Saviola zaman zaman iyi oynuyor ama istikrar sorunu yaşıyor. Onarçu bu sezon sahada yok diyebileceğim futbolculardan biri. Bir Salah, Muhammed Salah tabii o da bireysel yetenekle skor katkısı sağlıyor. Amespor mücadelesinde de bunu gördük daha önceki hafta. Tamam bireysel olarak bir şeyleri değiştirebilen oyuncu ama 90 dakikayı çıkartamayan, şu an kondisyonu yetmeyen isimlerden biri. Gençler Birliği ise tam tersi takım oyununu çok güzel sahaya yansıttı. Bu sezon itibariyle Metin Diyad'ın önderliğinde ilk yarı bir 10-15 dakika izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu karşılaşmayı bakalım Trabzonspor'da kaos ortamından nasıl etkilenmiş, oyuncuların şu anki psikolojik olarak mental açıdan nasıl bir oyun ortaya koyacaklar. Bu ince detaylar da skoru belirleyebilir. Tabii maçın favorisi Trabzonspor, o tartışmaya kapalı bir konu. Biraz izleyelim bu maçı, 15 dakika en azından minimum 15 dakika takip edelim. Ondan sonrası tabii ki daha kolay, tahmin anlamında kolay olacaktır. İki takıma da başarılar diliyorum. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şöyle bakalım, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Arsenal yener mi? Kısa bir reklam arasına gideceğim. Onun sonrasında yine ben bu karşılaşmayla alakalı da tahminimi sizlere iletmek isterim. Biraz bekleyin. Bir iki dakika sonra tekrardan karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki size bir soru sormak istiyorum. Tabii ki kolay olursa soru seve seve cevaplarım. Ha, zor bir soruysa pas geçerim, onu da söyleyeyim. Zaman kaybı olmasın diye bir sürü kural getirildi. Hakemin kesin bir pozisyon için bile maçı oynatıp pozisyon kaybolunca düdük çalması asıl zamanı kaybettirmiyor mu? Büyük çelişki bence demiş. Ya bunu tartışacağımıza daha tartışabileceğimiz çok konu var. Bakın hakemle alakalı, hakemlerle alakalı söylüyorum bunu. A takımı, B takımı için değil. Ya açın izleyin Çorum mücadelesini, misal örnek veriyorum. Bugün seyrettiniz değil mi birçok kişi? Ya da TFF 1. Liginde birçok karşılaşma var. Açın, seyredin. Şimdi ne demek istediğimi zaten orada anlayacaksınız. Burada zaman kaybından ziyade hakemlerin maç esnasında avantaj düdüğünü neden çalıyorlar? Avantajı bırakman gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bizim hakemlerimizde bu kural yok sanki. Belki de yoktur ülkemizde. Avantaj kavramı yok mu? Kalktı mı acaba ya? TFF'nin kuralları içerisinde, hakem kuralları içerisinde kaldırıldı mı? Avantaja bırakmıyor hakemlerimiz. Yani olmadık yerde offside tamam ama oyun devam ediyor, akıyor. Mücadele devam ediyor. Tehlikeli bir organizasyon diyebileceğimiz atak yok. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Yok diyor. Offside, sen tekrardan oyunu başlatacaksın. O topun durması lazım diyor. Ya bunlara gerek yok. Onu söylüyorum. Bunlara gerek yok. Oyun zaten akıyor. Akması için hakemlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Oyunlar yavaş maalesef. Kusura bakmayın. Ülkemizdeki futbol dendiğinde ben yavaş futbol geliyor gözümün önüne. Ha böyle dün akşamki gibi bazen hızlı hızlı karşılaşmalar olabiliyor. Hızlı geçen maçlar olabiliyor. Ama baktığımızda genel itibariyle değerlendirdiğimizde çok yavaş karşılaşmalar oluyor. Bunlardaki temel sebep de hakemlerin gereksiz düdük çalması. Oyunu çok durduruyor. Ha, dün akşam da derbide de oyun çok durdu. Gereksiz yerlerde duruyor. Ya oyun zaten devam ediyor. Sarı kart vermeyeceksen hocam niye durduruyorsun oyunu sen? Adam kendi yarı sahasında pas veriyor. Ya tamam faul var da düşmedi. Sen oyunu durduruyorsun, tekrar başlatıyorsun. Ya bu şimdi sarı kart çıkmayacağı bir durumda neden o düdük çalıyor? Ben onu merak ediyorum. Ha tabii ki daha da eleştiririm. Daha fazla da eleştiride bulunurum. Ama dediğimiz gibi önce şunları bir temizlemek gerekiyor. Yani bunlara bir ayar vermemiz gerekiyor. Bu kuralları biraz incelememiz gerekiyor. Taçtan offside verildi bu ülkede. Geçtiğimiz hafta içerisinde taçtan offside kararı çıktı. Bursa Spor İstanbul Spor mücadelesinde. Ya bunun üzerine ben ne konuşayım ki? Şimdi dün akşam dinleyicilerimiz söylüyor. Diyor ki burada Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Beşiktaş'ın golü verilmedi. Vlahovic'in golü bence goldü gibi birçok yorum var. Ya bırakalım bunları. Hakemlerimiz kuralların hepsine bence hakim falan değil. Hakim değil. Belli oluyor zaten. Verdiği kararlardan belli oluyor. Yeni bu sezon denenen bazı kurallar var. 5 saniye kuralı gibi. 8 saniye kuralını neden uygulamıyor bu ülkede hiçbir hakem mesela? Kaleci oyunu yavaşlatıyor. Bunu Anadolu kulüplerinin kalecileri yapıyor genelde. Kimse kusura bakmasın. 1-0 öne geçince büyük bir takım karşısında, şampiyonluk hedefi olan bir takım karşısında kaleciler çok yavaş hareket ediyor. Ve hakem 8 saniye sayıyor mu? Ben 15 saniye geçtiğini hatırlıyorum. Canlı canlı izlediğim için karşılaşmaları, stadyumda takip ettiğim için. Yani hakemlerin enteresan kararları var. Bırakalım, penaltı değildi, oydu buydu. Tüm hakemlerimizin performansı sınıfta kalıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim mesajınız için. Böyle bir iki tane daha mesaj gelirse, yani içimi dökerim ben. İçimi dökerim, onu biliyorum. Arsenal mücadelesi zaten gollü geçmeye aday maçlardan biriydi. İlk yarıda 2 gol çıktı. Morgan Rogers ilk golü atan isim, 2. dakika Chelsea öne geçirdi. Xabi Alonso'nun öğrencileri. Arsenal'da da Kai Havertz yine sahneye çıktı 25. dakikada. Skor 1-1'e geldi. Böyle de bitecek gibi duruyor. Şu an 44. dakikadan çıktık. 45'e doğru gidiyoruz. Ben Arsenal'ın kazanacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Ha 3. golü Arsenal atar. Şöyle olur, böyle olur. Onlar risk. Arteta'nın oyun tarzını biliyoruz. Şimdi 2. golü atar. O golü korumak için savunma oyuncularını oyuna dahil eder. Yani Arteta'nın böyle ilginç hamleleri var. Yani şampiyonluğu da böyle kazandı. savunma yaparak. Genelde onun futbol tarzı savunma. Savunman iyi olacak. Golü bir şekilde buluyor Arsenal, sonra kapanmaya çalışıyor. Ya ben burada direkt maç sonu 1'i önerebilirim dinleyicilerimize. Hiç riske de girmek istemiyorum. Şöyle oranlara bakıyorum. 3.5 gol üstü bitme potansiyeli yüksek. Hani ikinci tercihim de 3.5 gol üstü olur ama oran ne kadar tatmin ediyor? 1.56'lık bir oranı var şu an. Ya birazdan 1.60'a yükselir. 1.60'lık oran sizi tatmin ediyor mu? Ya da maç sonu 1.62 sizi tatmin ediyor mu bilmiyorum. Bu maçta olabilecek senaryolar bunlar yine benim tabii ki görüşüme göre. Arsenal kazanır diyorum ama 3.5 gol üstü de değerlendirilebilir. Peki.

Yalçın Bey diyor ki abi Fenerbahçe bence çok kötü oynadı. Biz kötü oynadığımız maçların ardından neden sürekli hakemleri tartışıyoruz? Ya hakemlerin de yanlış kararı vardı şimdi dün akşam. Tamam Beşiktaş tabii ki hakkıyla kazandı. Beşiktaş tabii ki gücüyle kazandı. Fenerbahçe'den çok daha iyi bir oyun oynadı. Ya bunu zaten kimse tartışmıyor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda bunu dile getirdi. Burada ben Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürmüyorum. Beşiktaş kazandı. Bizden çok daha iyi oynadı. Biz kötü oynadık dedi. Ama hakemler konusunda haklı mı? O pozisyonlar için haklı, haksız o yorumu yapmam. Ama genel itibariyle tüm hakemleri değerlendirdiğimizde yani çok alakasız kararlar veriyor. Bu doğru. Çok yanlış. Yapılmaması gereken hatalar. Yani şu an içimizden bir kişi dinleyenimizi alsak bir maçta şu maçı yönet desek ve orta alanda dursa bir takım taç kullansa taçtan offside olmayacağını bilir. Bunu söyleyeceğim. 34. haftaya kadar söyleyeceğim. Yani taçtan offside'ın verildiği bir hakem bundan sonra ne yapabilir? Hani daha en basiti bu. En basiti bu. Bir de hakemlerimiz VAR'a çok alıştı. Hani ben tamamen konsantre olduklarını düşünmüyorum maçlara çıkarken. Aman şu pozisyonu kaçırayım mı? Aman bu pozisyonu görmem lazım demiyor hakemler. Nasıl olsa VAR'dan bana müdahale gelecek diyor. O rahatlık da hataya sebebiyet veriyor diye düşünüyorum.

Şöyle bir yandan da suyumu içtim, kusura bakmayın. Bir 15 saniye sizlere böyle fon dinletmek zorunda kaldım ama insanlık hali. Açık açık da söyleyeyim dinleyicilerimizin huzurunda. Şimdi Trabzonspor maçı ne olur diyor. Bak az önce konuştuk Trabzonspor mücadelesine, değindim kısaca. Metin Diyed'in, yani Kurt Hoca diye tabir edebileceğimiz hocalar vardır ya Süper Lig'de. Ya büyük takımların böyle sorun yaşadığı dönemlerde takımlarını çok iyi hazırlayan bir antrenör. Ki Gençler Birliği'nin kadrosu bu sene çok güzel. Yani bekleri ileriye çıkıyor. Az önce saydık. Şimdi tekrar edeyim mi bilmiyorum da. Orta saha kurgusu, direnci çok iyi olan bir takım. Yani iyi bir takım yaratmış Metin Diyed'in. Onu söyleyeyim. Bir karakter ortaya koyuyor Gençler Birliği takımı. Şimdi Trabzonspor. Sezon öncesi beklenti neydi? Biz şampiyon olacağız diyordu taraftarlar. Ve 3. haftada Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Ya bu mücadelede takımın teknik direktörü yok. Yok. Daha yönetim bunu bulmaya çalışıyor. Yeni bir sistem oturtacak. Belki diyecek ki benim takımımda ben Salah'la oynamayacağım. Benim sistemime uymuyor. Daha önce bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Belki kesik yiyecek tırnak içerisinde. Futbol tabiriyle söylüyorum. Kesik yiyecek, belki oynatmayacak Salah'ı. Şu anki mevcut durumda oyun tamamen Salah üzerinden şekilleniyor. Ona açıya top gelmiyor. Çünkü Salah orta yapan, orta açan bir oyun profiline sahip değil. Alıyor kenardan içeriye kat ediyor ve oradan şut çekiyor. Ya da araya kaçmayı tercih ediyor. Ona açıyor, yalnız kalıyor. Ya da başka bir sorun var, bilmiyorum. Hani Fatih Tekke ile yaşadığı belki de başka bir sorun vardı. Onu bugün göreceğiz. Ha, çıkar bugün 2-3 gol atar ve o zaman bambaşka tabii ki. Ha, deriz ki bak böyle olabilir, demek ki bu oynayabiliyorsa 3 haftadır niye oynamıyor? Avrupa maçlarında niye böyle performans göstermedi? Ya, bir sorun olduğu aşikar. Bir sorun olduğu aşikar. Geçen sezon her maçta neredeyse gol atan, yorulmak bilmeyen bir oyuncu bu sezon koşmuyor, koşamıyor. Bir sorun olduğunu ben düşünüyorum. Tamamen kendi düşüncem. Öyle bir duyum aldım, bir yerden bilgi geldi vesaire söz konusu değil. Ben kendi görüşümü aktarıyorum. Bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bugün zaten her şey belli olacak. Şimdi Trabzonspor'un oyununa gelecek olursak da onlar Salah üzerinden oyunlarını şekillendiriyor. Bireysel yeteneklerle bir şeyler yapmaya çalışıyor Trabzonspor ama bunun yanlış olduğunu ben düşünüyorum. Defalarca da bunu ifade etmeye çalıştım. Orta alanda 3. bölge üzerinde pas bağlantılarını daha sıkı yapması gerekiyor Trabzonspor'un. Ya beklerin de zaman zaman ileriye çıkması gerekiyor. Şimdi Trabzonspor'da bu olmayınca ya oyunu savunma tandemi, stoper tandem ikilisinden bir oyuncu kurmaya çalışırsa Trabzonspor alışık olmayan bir oyun tarzına dönüyor. Şimdi orta sahaya gelen topta herkes bakıyor, nerede Salah'a göndereyim. Öyle bir oyun stiliyle Trabzonspor'un başarılı olma potansiyeli ne kadar yüksek? Ernest Muçi mesela 10 numara pozisyonunda görev alıyor. O geçen sezonki Ernest Muçi performansını gördük mü şu ana kadar? Görmedik. Aral var yine sol kanatta. Aral ileri çıktığında orta açmak yerine sürekli içeriye kesmeye çalışıyor. Pas bağlantısını sağlamaya çalışıyor. Geride Ozan Tufan ağır bir oyuncu. Çok yavaş bir oyuncu. Fabinho belki bugün bir öne çıkan adaylarımdan biri, öne çıkabilir. Fabinho Trabzonspor'un yeni transferi, Brezilyalı oyuncusu. Pina ve Mustafa beklerin, sağ ve sol beklerin de bugün ileri çıkma olasılığı yüksek. Çünkü rakibine bakıyorum, Gençler Birliği'nin o bölgesinde Traore ve Pereira var. Şimdi sağ kanatta Traore, onun gerisinde sağ bekte de Pereira oynuyor. Şimdi bu bekler ileriye çıkıyor. Aktif olarak ileriye çıkıyor. Hatta dikkat edin, Pereira Traore'den daha fazla ileriye çıkacaktır. Eminim buna. Diğer maçlarını takip ettim. O orta kısımda yine Diabate düzelteyim. Yorulmak bilmeyen bir oyuncu. Ön numara libero pozisyonunda oynuyor. Yorulmak bilmeyen oyunculardan biri. Fıratcan orada tabii tecrübe anlamında sınıfta kalıyor. Gençler Birliği'nde sol bek ileriye çıkmadı. Daha önceki karşılaşmalardan bahsediyorum. Sol kanattan gelebilir. Muhammed Salah'ın olduğu kanattan Trabzonspor ataklarını şekillendirebilir. Pina da savunma zaafı olan bir oyuncu. Ona da Trabzonspor'un dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle kadroları ben size aktarayım bir kez daha. Şimdi kadroları da soran dinleyicilerimiz var. Hüseyin Çimşir çıkıyor bu arada. Trabzonspor'un başındaki antrenörü bu karşılaşmada Hüseyin Çimşir olacak. Kalede Onana yer alıyor. Stoper tandeminde Vaiemu, Savic ikilisini göreceğiz. Sağ bekte Pina, solda yine
yine Mustafa'yı görüyoruz. Onların önünde Ozan ve Fabinho. Orta sahada Ernest Muçi. Sol tarafta Aral, sağ tarafta Muhammed Salah ve en ileri uçta da Onuachu. İlk 11'iyle Trabzonspor sahaya çıkacak. Gençler Birliği'nde ise kalede İrfan Can yer alıyor. Fenerbahçe'de uzun bir dönem forma giydi, giymedi. İyi kaleci, kötü kaleci tartışmalarının ardından ki bence iyi bir kaleci. İrfan Can bugün başkent ekibi Gençler Birliği'nin kalesini koruyacak. Yine Gotas, Talisson, Pereira, Fratcan, Diabate, Traore, Oğulcan. Şöyle bakalım. Guvija, Tonga ve Koita ilk 11 ile sahada yer alıyor konuk ekip Gençler Birliği takımı. Birazdan dakikalar içerisinde de sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikte olacak. Trabzonspor'u dediğimiz gibi son aylarda yakından takip ediyor bir gazeteci dostumuz, aynı zamanda yazarlık da yapıyor. Bu konuda Trabzonspor'la alakalı görüşlerini alacağım ben kendisinden. Nasıl bir mücadele beklediğini de kendisine soracağız. Az bir süre kaldı Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmanın artık başlamasına. Arsenal Chelsea ilk yarı 1-1 bitti. Yine İngiltere Premier Ligi'nin önemli karşılaşmalarından biri.

0: bakalım. Birçok mesaj gelmiş, sorular geliyor. Arsenal ne olur? Ya Arsenal kazanır ya da 3.5 gol üstü dedim ben. Önerim oydu. Hakem iki takıma karşı hatalı. Lehine aleyhine kararlar verdi. Maalesef bizdeki futbol iklimi bu. Biraz daha iyi olan kazandı. Ya biraz daha iyi olan kazanmadı. Beşiktaş dün çok iyi mücadele etti. Ya en azından benim görüşüm bu. Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekiyor. Merhabalar, ben Erkan. İlk defa eşimle dün Fenerbahçe maçını izledik. Bir yerde diyor. Futbolla alakası yok aslında. Sordum maç sonu Fenerbahçe neden yenildi diye. Cevabı, Fenerbahçe Beşiktaş'a göre yavaştı ve oyuncular soğuktu. Yani enerjileri yoktu demiş. Yani haklı bir aslında cevap vermişsiniz, onu da söyleyeyim. Şöyle yorumlamam gerekirse, kısaca sorduğunuza en azından yorumunuza bir yorum katmam gerekirse de ya tabii ki burada cevap çok iyi. Beşiktaş'a göre Fenerbahçe orta sahası özellikle çok yavaştı. Şimdi Kante oyunu tabii ki paslarıyla şekillendirmeye çalışıyor ama ön tarafta 10 numara pozisyonunda İrfan Can yer alıyor. Beşiktaş stoper ikilisi hemen oyuna müdahale ediyor. Ve Çerni'ye atılan top ya da başka bir oyuncuya atılan top çok hızlı bir kontratağa dönüşebiliyor. Şimdi Fenerbahçe geriye koşarken de sorun yaşadı dün. Onu da söyleyeyim. Şikrinyar, Ake çok iyi iki savunma oyuncusu diyoruz. Stoperde birbirini tamamlayan çok önemli iki oyuncu diyoruz. Ama yavaş oyuncular. Hani ben Abdülkerim'i nasıl eleştiriyorsam Galatasaray düşmanı diyorlar bazen bana. Ya bana göre yavaş. Ama bu benim söylediğim kesin yavaştır. Çok kötü oyuncu manasına gelmiyor. Bakın altını çiziyorum. Benim söylediğim kesin doğrudur diye bir şey yok. Benim kendi görüşüme göre Şikrinyar çok yavaş bir oyuncu. Ki ben bunu size anekdotlarla kanıtlayabilirim. Önünüze kağıtları dökebilirim. Şu maçta şöyle şöyle şöyle hatalar yaptı diyebilirim. Şikrinyar ikili mücadelelerde evet hava toplarında etkili bir oyuncu. Ama bir hızlı oyuncu karşısına geldiğinde çok kolay geçebiliyor Şikrinyar'ı. Ya da Ake çok iyi adam kesen bir oyuncu, onu gördük dün. Ama pas bağlantılarında, pas bağlantılarını gerçekleştirmeye çalışırken de ciddi hatalar yaptı. Orta alana kadar geldi Ake zaman zaman. Ya Kante yoruldu. Belli bir yaşı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yoruldu. Ve geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Gendouzi. Sağına soluna pas veriyor. Tamam, kabul. Ama ileri uçta ofansif olarak ne yapabiliyor Gendouzi? Ne yaptı? Ya da öyle sorayım. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasında merkezinde Orkun Kökçü gibi müthiş bir yetenek var. Yorulmak bilmeyen bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. İyi oynuyor, kötü oynuyor. Bak onu tartışırız. Ama ofansif anlamda her pozisyonun içerisinde yer aldı. Trossard keza aynı şekilde. İçeriye çok kolay kat etti. Rıdvan. Çok beğendiğim isimlerden biriydi. Vlahovic yorulmadı. Vedat Muriç mesela ne yaptı? Hani tamam top gelmedi diyoruz Vedat Muriç'e. Orta saha onu beslemedi diyoruz. Ama rakip savunmayı yorabilmek adına koşular yaptı mı? Ön alan baskısı yaptı mı Vedat Muriç? Yapmadı. Vlahovic yaptı mı? Yaptı. Maçın birinci dakikasından sonuna kadar. Sahada kaldığı süre içerisinde mücadele etti. Rakip savunmaya bir baskı uygulamaya çalıştı Vlahovic. Bu yüzden Beşiktaş hızlı oynadığı için kazandı. Hızlı ve akıllı ataklar gerçekleştirdiği için kazandı. Panik hücumlar gerçekleştirmedi. Fenerbahçe zaman zaman Greenwood'la özellikle çok bireysel pozisyonlar yakaladı, harcadı. Hatırlayın ilk yarının 35. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi Greenwood. Orada pas verebileceği arkadaşı vardı, İrfan Can vardı penaltı noktası üzerinde. Bomboştu, hiçbir Beşiktaşlı oyuncu yoktu. Pas verebilir ama vermeyi tercih etmedi. Kaleye vurmayı tercih etti, yan ağlarda kaldı. Greenwood'u beğeniyorum. Evet, iyi oyuncu ama çok bireysel oynuyor. Yani takım oyununa katkı sağlamıyor şu an için Greenwood. Bu da benim tabii ki kendi görüşüm. Sizler de görüşlerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Birazdan Adana'da 3. koşu başlayacak. Oraya hemen gidiyor olacağız. Bir yandan da orayı takip ediyorum. Şöyle devam edelim mesajlarla. Gaziantep'ten iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Dün akşam biz Beşiktaş ceza alanına 2, ikinci yarı 6 kere girerken Beşiktaş bizim ceza alanımıza 17 kere girmiş. Sözde kendi seyircimizin önünde ve geriye düştüğümüz için de baskıyı koyabilmek zorunda olan biz iken tam tersi bir durum çıkmış. Bunu anlayabilmek mümkün değil diyor dinleyicim. Ben Beşiktaş'ın bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. biz çok kötüydük dün akşam demiş. Yani Fenerbahçe de bugüne kadar çok iyi mücadele etti ama. Olimpik Lyon maçları. Yani rakibine boş alan bırakmadı. Yani dün bence İtalyano dersine çok iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin daha önceki karşılaşmalarını çok iyi analiz etmiş İtalyano. Tüm kusurlarını, defolarını ortaya çıkarmış Fenerbahçe'nin ve onların üzerine gitmeyi tercih etti. Beşiktaş kendi yarı alanını da beklemedi. Tamamen kanatlardan hücum etmeye çalıştı. Ve buradaki defoları da iyi kullandı diye düşünüyorum ki kadroda tabii ki 10 numara pozisyonunda Asensio'nun olmayışı, Tarişka'nın gönderilmiş olması da pozisyon üretimi konusunda ciddi soruna sebebiyet verdi. Fenerbahçe cephesi için bunu söyleyebilirim. Yani Tarişka olsaydı daha farklı olabilirdi. En azından iki tane isabetli şutu olmazdı Fenerbahçe'nin. Ha, maçı kazanır da demiyorum tabii ki, o ayrı. Ama kesinlikle daha fazla pozisyon üretirdi ki bu sezon kaç tane gol attı Tarışka? Takımın en golcü oyuncusu. Şöyle de bir iddiam var. Sezon sonuna kadar Tarışka kalsaydı Fenerbahçe'de, bu sezon için söylüyorum, Vedat Muriç'ten ya da Lukaku'dan daha fazla gol atardı. Buna eminim. Buna kesin ve kesin eminim. Peki devam ediyoruz. Görkem Bey, dün Beşiktaş o kadar iyiydi ki iki yeni transferi Maretti ve Poku'yu kullanma gereği bile duymadı demiş bir başka dinleyicimiz. Yorumlar geliyor. Bir yandan da Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasıyla alakalı da skor tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Trabzonspor'un ya da Gençler Birliği'nin kazanacağını düşünen dinleyicilerimiz varsa mesajlarıyla yayınımıza dahil olabilirler. Unutmayın, şunu her zaman aktarmaya çalışıyorum. İnteraktif bir yayın tarzım var. Sizler mesajlarınızı gönderin. Mutlaka yer veririm. Yani yayının bitene kadar, 12'ye kadar diyelim, gece 12'ye kadar sizlerleyim. Mutlaka mesajlarınıza yer vermiş olurum. Tabii okuyabileceğim mesajlar varsa. Şimdi Malaga Levante 0, Levante 0-0. Deportivo Alaves Osasuna mücadelesi 0-0 devam ediyor. Bologna Sassuolo mücadelesi İtalya Serie A'da 35. dakika. Burada da Sassuolo 1-0 önde olan taraf diyelim ve kısa bir at yarışı arasına gidelim. Sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızı göndermeye devam edin. Birazdan tekrardan karşınızda olacağım.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi yaptığı ataklarda ikinciliği sokuldu. 10 numarada Otomoye, üçüncülükte kaldı. Dördüncülükte 9 numarada Monik var. Butay'ın 2 boy kadar gerisinde. 2 numarada Bellsleeve. Daha sonra 1,5 boy kadar geride. 8 numarada İptisam. 2 boy kadar geride. 5 numarada Disaster Girl. Onun dışında 4 numarada Dapper Girl. Süresiyle Taylar son 800'e girdiler. 11 numarada Sydney Wizard. 1 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 7 numarada Hell Angel ikincilikte. İçeride 10 numarada Otto Tomoye üçüncülükte. Dördüncülükte 9 numarada Monique var. 2,5 boy kadar geride. İçeride 2 numarada Bellsleeve var. Onun dışında 4 numarada Dapper Girl. Daha sonra 5 numarada Disaster Girl ve 1 numarada Attractive Girl. Süresiyle Taylar virajı dönüyor. 11 numarada Sydney Wizard. Virajı da 2 boy farklı önde döndü. İkincilikte yine 7 numarada Hell Angel var. Daha geriden içeriden 10 numaralı Otomoyen'in. Dıştan 9 numarada Monik isimli tayın çabalarıyla safkanlar son 200'e ilerliyor. 11 numarada Sydney Wizard önde, fakat dışarıdan yaptığı ataklarda 1 numarada Attractive Girl şimdi. Güçlü ataklarda gelip rakibini yakalayıp öne geçti. Son 150 metreye girildiğinde 1,5 boy farklı 1 numarada Attractive Girl öne çıktı. 5 numarada Disaster Girl ikincilikte. 3 boy farklı önde 1 numarada Attractive Girl, dışarıdan Disaster Girl geliyor. Attractive Girl kazanıyor. 5 numarada Disaster Girl ikinci, 4 numarada Dapper Girl üçüncü, 11 numarada Sydney Wizard dördüncü, 9 numarada Monique de beşinci oldu. 1 numarada Attractive Girl, Velat Demir de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

0: Evet, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kupon gönderen dinleyicilerimiz var. Onlara birazdan bakacağım. Saatlerimiz 19.42 gösterirken şimdi mesajların dışında tabi Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi öncesi. Bakalım Trabzonspor'dan nasıl bir oyun bekliyor, nasıl bir skor bekliyor, kim bekliyor? Sevgili Halil İbrahim Ağış. Halil abi hoş geldin.
1: Selamlar, sevgiler sevgili Görkem. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Güzel bir karşılaşmayı geride bıraktık. Dün akşam derbi mücadelesi. Konuşuldu mu, konuşulmaya devam edecektir eminim pozisyonlar. Kesinlikle. Ki buna alıştık. Şimdi bugün de önemli bir karşılaşma var. Bu arada Arsenal 2-1 öne geçti. Bunun da bilgisini aktarayım dinleyicilerimize. Maç sonu 1 ve 3.5 gol üstü beklentim vardı. İlk yarı tamamlandığında Arsenal'ın ikinci yarının henüz başında ikinci golü gelmiş oldu. Chelsea karşısında Arsenal 2-1 öne geçti. Şimdi ben Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesiyle alakalı senden tahminlerini bekliyorum. Yani nasıl bir Trabzonspor görürüz? Kazanmak zorunda olan bir Trabzonspor takımı var. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Ya mutlak galibiyetle sahaya çıkacak ama olası bir kötü senaryoda taraftarın daha da tepkisine sebebiyet verebilir. Çünkü Gençler Birliği yabana atılmayacak düzeyde çok iyi bir takım. En azından sezona öyle bir başlangıç yaptı. Sen nasıl bir oyun bekliyorsun? Trabzonspor'un sana göre şu ana kadar yanlış yaptığı kısımlar nelerdi?
1: Şimdi şöyle başlayayım Trabzonspor'la. Gerçekten aslında büyük sorunlar Macaristan ekibi Ferencváros'la başladı. Öncesinde tabii geniş bir kadro gibi derinliği kurdu Trabzonspor'da. İşte Ferencváros'a eleriz, şöyle havalara girildi. Tabii ki Ferencváros Macaristan'ın en köklü kulüplerinden biriydi. Adeta Trabzon'a bir ders verdi. Sallaha güvenmeleri bana göre büyük bir hataydı. Çünkü Fatih Tekin'in zaten buradaki en büyük hatası oyunu Muhammed Sallaha göre kurmasıydı.
0: Evet, ben de onu söyledim. Evet evet, kesinlikle. Yani bir oyuncu özelinde atak gerçekleştirmeye çalışıyor Trabzonspor.
1: Kesinlikle öyle. Oysa orta sahada Muçisi vardı, Aralı vardı. Bunları kullanmazken durmadan izlediğimiz Trabzonspor'da genelde hep Sallah tarafından pozisyonlara çıkıldı ve bunda çok top kaybı yaşadılar.
0: Evet.
1: Yenilen goller, yapılan hatalar hep aslında bunun arkasında Sallah vardı.
0: Evet.
1: Evet, Sallah'ın attığı klasik goller var. Gerçekten iyi top oynuyor.
0: Evet, evet.
1: Ama beklenen düzeyde değil, istenen düzeyde değil. Fatih Tekke'nin bana göre çok tecrübeli bir hocaydı. En büyük hatası Sallah'a göre oyun kurmasıydı.
0: Ya bir de kendine güvenmiyordu abi. Bilmiyorum katılır mısın? Yani bu kadar yıldız iniyor, bir tane daha yıldız inecek. Ya bu kadro, antrenör göndermelik kadro şeyini ben anlamıyorum. Yani bu tabiri anlamıyorum. Ya hiçbir şampiyonluğu hedefleyen takımın antrenörü ya yıldız oyuncu geldi diye böyle yorumda bulunmaz. Yani tecrübe olarak kesinlikle ben tecrübeli ben olduğunu düşünmüyorum. Yani seninle aynı görüşte değilim.
1: Kesinlikle bize şunu söyleyeceğim. Onatü gibi eline bir gol makinesi varken Sallah geldikten sonra Onatü'yü bir sahada göremedik. Yani Onatü'yü besleyen hiçbir futbolcu yoktu. Genelde hep toplar Sallah'a atıldı. Sallah hep kişisel oynamaya başladı. Bu yüzden dolayı Onatü orada unutuldu.
0: Evet.
1: Aslında Sallah'a unutturulup Onatü'ye doğru oynansa Trabzon belki bu hallerde olmayacaktı. Tabii ki bu haller derken Avrupa Ligi'ne veda edip hafta içi biliyorsun Finlandiya ekibi Kupion oynayacaklar.
0: Evet.
1: Deplasmanda.
0: Evet.
1: Şimdi zorlu bir Gençler Birliği. Lige iyi başladı. 7 puan topladılar. Gerçekten Kurt Hoca kendin tabirle Metin diye yani sürpriz şu an bir hocayla anlaşılmadı. Hüseyin Cimşir'e çıkacaklar sahaya.
0: Evet.
1: Bence burada Hüseyin Cimşir bir reaksiyon verecektir takıma. Bence bu sefer oyunu Sallah'a göre kurmayıp orta sahadan Muçi ile ileriye doğru kanatları açıp ya da ona çöre çalışacaklarını düşünüyorum bugün. Değişik bir taktiğini düşünüyorum Hüseyin Cimşir'in.
0: Ki zaten daha önce böyle bir taktikle olmayacağını anlamıştır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden sorular var mı?

0: Trabzonspor'da en çok taraftarların aslında en çok sorduğu sorulardan biri bu sene şampiyonluk hedefi kalır mı? Buradan olası bir kötü sonuçla birlikte demiş. Mesela kim demiş bunu bakayım? Niyazi Bey olması gerekiyor ve sevgili Niyazi Üstün bu mesajı göndermiş. Yani Trabzonspor bugün de puan kaybı yaşadığında şampiyonluğu tamamen unutur mu diyor sevgili Halil İbrahim Ağış. Ki hani unutmaz bence. Hasan'a sormuş da.
1: Lig daha uzun sürecek. Evet. Elinde gerçekten altın gibi bir kadro var Trabzonspor'un. Ve geçen senelere göre geniş bir kadro. Evet. Kaliteli bir kadro. Hücum hattını seven, oynamayı seven bir kadro. Eğer akıllı bir hoca olursa, eğer ki Hüseyin Dimşir bugünkü avantajı elinde tutarsa, iyi oynatırsa bence evet, takım başında kalabilir. Ek hoca aramaya da gerek almazlar. Şampiyonluk onda da bence hala Trabzonspor en önemli adaylarından bir tanesi.
0: Tabii Trabzonspor'da transferler konuşuluyor ama sahada gösterilen mücadele, yani benim kafamda soru işareti. O konuda da yorumunu merak ediyorum. Onaçu neden bu kadar formsuz? Yani senin kulağına böyle bir bilgi geldi mi? Trabzonspor yakından takip ediyorsun çünkü biliyorum. Fatih Tekke ile acaba bir sorun mu yaşadı Onaçu? Ben ona mı yoruyorum yoksa şu an?
1: Yok, onunla bir alakalı bir sorun yok. Performans düşüklüğü yok bana göre Onaçu'nun. Sadece orta hattın...
0: Duyum gelmedi değil mi bununla alakalı?
1: Efendim?
0: Duyduğun bir şey yok değil mi bu konuyla alakalı?
1: Yok, bu konuyla alakalı hiçbir söylenti olmadı şu ana kadar. Onaçlı mutsuz da değil. Hı-hı. Sadece Onaçlı'nı ileriye pas atılmıyor. Yani gelen pozisyonlarda dediğim gibi biraz önce sağa atılan toplar Onaçlı'ya atılmıyor. Hı-hı. Oyunu oradan kurtarır için Onaçlı orada unutuluyor. Oysa ki onun yüksek fiziği, kaliteli oyunu geride kalıyor bu seferde. Evet.
0: Tamamen buna bağlıyorsun.
1: Herhangi bir sonu yok. Hatta bugün Onaçu'nun da gol atmasını da bekliyorum açıkçası. Bir patlama yapacak diye düşünüyorum artık.
0: Ki bugün patlama yaparsa ben sorunu tamamen derim ki Fatih Tekke ile arasında bir sorun vardı. Bak ben buraya yorarım onu. Açık açık. Şimdiden söyleyeyim.
1: Bunu da belirtmek istiyorum sevgili Görkem. Bugün Hüseyin Cimşir bence rakibini şaşırtıp Salva üzerinden oyun kurmayıp Aral tarafından oyunu kurmasını bekliyorum. Yani bir dengede bozukluk yapacak bence. Genç abinin şaşırtacağını düşünüyorum Hüseyin Cemişir'in Aral'la beraber.
0: Ki zaten kadrolara bir kez daha bakıyorum. Şöyle dinleyicilerimize de hatırlatacağım ilk 11'leri. Yani Trabzonspor beklenilen ilk 11'le sahaya çıkmış. Bir sürpriz yok. Senin evet, dikkatini çeken ya bu oyuncunun bugün oynamasını beklemiyordum acaba dediğin bir isim var mı? Trabzonspor her zaman neredeyse çıktı ilk 11'le. Tekrardan maça çıkmış.
1: Kadrosu, evet. Bir Saviolo vardı forvet.
0: Kabral'ı da sayabiliriz orada. Hani Kabral'da daha önceki maçlarda süre alıyordu ama bugün yedekler arasında.
1: Evet, sakatlığı da var zaten Saviolo'nun. Evet. Aral oynuyor orada. Mucci zaten orta sahanın ortasında dengede. Fabiano, yani Ozan ideal kadro çıkmış Trabzonspor. Umarım şans yanında olur bugün ama ona çıkan bir patlama bekliyorum artık dördüncü haftada. Çünkü gerçekten geride kaldı. Geçen senelerde hep gollerini gördüğünüz Onaçu bu maçta patlama yapacaktır bence Hüseyin Cimşir'le beraber.
0: Diyorsun. Bakalım. Ernest Muçi'nin performansı da çok kritik olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ya geçen sezon özellikle oynadığı karşılaşmalara baktığımızda 15 gollük bir katkı sağladı Trabzonspor'a. Ve 7 de asisti vardı. Ya bu sezon golü yok.

0: önemli bir takımdan geldi Trabzonspor'a. Hatta hatırlıyorsan 3 büyük camianın taraftarları sosyal medyada Aral Şimşir'i niye biz almadık tartışmalarını çok yaptı bir dönem transfer sezonunda. Böyle bir oyuncuyu, böyle yetenekli bir oyuncuyu, genç bir oyuncuyu, yerli kontenjanından oynatacağımız bir oyuncuyu neden Trabzonspor'a kaptırdık tepkileri oldu. Ya bu Beşiktaş taraftarında da Galatasaray taraftarında da oldu sosyal medyada, onu da söyleyeyim. Bugün Aral Şimşir de evet performansı belirleyici olabilir. Daha önce iki kez ilk 11'de başladı, bugün üçüncü kez sahada ilk 11 sahaya çıkmış olacak, öyle söylemiş olayım. Savic savunmada sanki kaptan olarak sahaya çıksa da onun performansı yine bende bir soru işareti oluşturuyor. Trabzonspor'un stoper tandeminde sol stoperde yer alan bir oyuncu. Sanki yavaş kalıyor biraz. Yani Atletico Madrid'de oynadığı dönemi kıyaslayamıyorum. Madrid'de bambaşka bir futbolu vardı. Tabi bu yaşıyla da alakalı bir konu olabilir. Yani çok genç bir oyuncu değil, 35 yaşına gelen bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Şunu da söyleyeyim sevgili Görkem, yani ligin ilk haftaları oyun sorunu yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Geçen hafta mesela Diyarbakır'da oynanan karşılaşma sıcaktı. Havanın hala sıcaklığı da futbolcuları olumsuz etkiliyor.
0: İstediği kadar etkilesin abi. Ben ne demek istediğimi anladım senin ama. Yani yok hava sıcaktı, yok karlı havadaydık. Ya oraya giden taraftar, Trabzon'dan otobüslerle Diyarbakır'a giden taraftarlar sıcak, soğuk, kış, yağmur demiyor, gidiyor cebindeki son parayı veriyor. Tribünde onlar tabiri caizse yanıyor. Bak cayır cayır yanıyor o sıcağın altında. Diyarbakır Stadyumu'nu biliyorum. Daha önce gittim birkaç kez. O açık tribün, deplasman tribününün olduğu bölge cayır cayır yanıyor. Açık açık söyleyeyim. Orada maç önü 3 saat kala stadyuma alınıyor deplasman tribünü taraftarları. Maç bitiyor, 3 saat sonra oradan ayrılıyorlar. Ve buna rağmen Trabzonsporlu futbolcu ya da başka bir takımın futbolcusu hava çok sıcaktı ya, oynayamadık bugün de. Yani böyle bir bahaneyi ben kabul etmiyorum. Hiçbir futbol severim de en çok duyduğumuz konulardan biri. Ya şimdi oraya gideceğiz, orası çok karlı zemin. Sivas'ta bu çok söylenirdi, hatırlıyor musun? Sivas, evet. Kış ayında gidildiğinde, büyük takımlarımız gittiğinde tüh kış ayı bize denk geldi. Ya oraya taraftarın gidiyor, cebinden para veriyor, tribünde mücadele ediyorsa kusura bakma. Hava sıcaktı, soğuktu. 90 dakikalık bir performans bekliyor oraya gelen, cebindeki son parayı veren taraftar senden. Onu da vereceksin. Ha, kazanır demedim bak. Yanlış olmasın. Trabzonspor kazansın. Ahmetspor'u nasıl yenemiyorsun haddime değil. Saygısızlık, iki takım da bizim takımımız. Onu söylemiyorum. Ama mücadele edeceksin. Ahmet de mücadele edecek, Trabzonspor da mücadele edecek. Yani Trabzonspor'un o oyununu ben yakıştıramadım Trabzonspor'a. Tamamen savunmaya çekilen, 1-1'e geldi maç. Hala savunmada duran top organizasyonlarında hata yapan bir takım. Hata yapan bir takım. Muhammed Salah zaten ikinci yarının başında oyundan kopuyor. 60. dakikadan sonra Salah diye bir oyuncu yok sahada. Ve sen hala Salah'a top atıyorsun, uzun top. Tamamen 10 oyuncu, 9 oyuncuyla kendi yarı alanına çekilmişsin. Yani hava sıcaktı bahanesine ben katılmıyorum. Tabii sen görüşüne devam edebilirsin abi, hiç sorun değil.
1: Zaten biraz savunmada da sorun var.
0: Sert çıkış yaptım değil mi biraz? Biraz sert çıkış yaptım ya.
1: Yok estağfurullah. Biraz savunmada da tabii Trabzon sıkıntı yaşıyor. Özellikle Mustafa'nın olduğu kanatta bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Mustafa eski Hellaş'tan. Ama pişecek daha genç oyuncu. Oradan çok açıklar veriyor Trabzonspor. Savic'le Navajo'da da birazcık arka düşen toplarda çok önde kalıyorlar. Ben bugün farklı bir Trabzonspor bekliyorum Hüseyin Cimşir'le. Trabzonspor bugün kazanacağını düşünüyorum.
0: Kazanır mı diyorsun sen Trabzonspor?
1: Bence bugün Trabzonspor artık çıkışa geçmek için Hüseyin...
0: Olmadı ama bu ya. Bu şimdi olmadı sevgili Halil İbrahim Ağış. Trabzonspor yakından takip ediyor kendisi. Sevgili Halil İbrahim Ağış konuğumuz. Son cümlelerini alacağım ama ya bu söylediğim bana reyting kazandırmaz. Gençler Birliği kazanır deseydin Trabzonlu dostlarımızın böyle mesajları arka arkaya gelirdi. Olmadı. Olmadı ya. Yani. Gençler Birliği karşısında Trabzonspor'u favori görüyorum demek tabii bana hiçbir şey kazandırmadı şu an.
1: Trabzonspor kazanacak bence. Bugün maçın adamı da bana göre Aral Şimşir olacak. Onu açıyor çalışacak bugün.
0: Diyorsun. Onu açıyor da güveniyorsun bugün.
1: Bugün onu açıyor güveniyorum çünkü bugün ters taktik yapacaklar.
0: Ya, takımdan yani, ayrılacağına dair haberler vardı. Onlar yalan o zaman.
1: Yok. Genelde hep Salah tarafından oyun kuruluyordu ilk 3 haftada. Şimdi bence oyunun akışını değiştirecekler.
0: Yok onu anladım. Farklı bir şey soruyorum. Onu açıyor kötü performansıyla alakalı takımdan ayrılacağı söyleniyordu.

0: Trabzonspor'dan ayrılmak istediği, Ocak ayında takımdan gitmek istediği dedikodularını ben duydum. Böyle bir şey yok, net olarak söyleyebiliyorsun değil mi?
1: Böyle bir şey yok. Daha ligin ilk haftaları sadece ya aslında takımı şu da etkiledi. Yani yıldız bir futbolcu geldikten sonra hani geri plana atılma şey de var. Biraz psikoloji de var futbolcularda. Tabii bu normaldir. Bunu Beşiktaş'ta da gördük ama mesela örnek veriyorum Orkun Kökçü.
0: Örneği çok kısa vermen lazım abi. Acil reklama gitmem lazım.
1: Tamamdır.
0: Verecek misin, gideyim mi?
1: Sesini alamadım, özür.
0: Örneği verecek misin yoksa ben gideyim mi?
1: Nasıl istersen.
0: Peki o zaman birazdan müsaitsen devam ederiz tekrardan. Öyle suratını kapatmış gibi olmasın. Sevgili Halil İbrahim Ağaç'la konuşmaya devam edeceğiz. Son cümlelerini alacağım kendisinden ama rejideki arkadaşlar uyarıyor beni. Reklam önemli diyor. Bak reklam çok önemli diyor. Oradan işaret de yapıyorlar. Peki o zaman kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. At yarışına gidecektik ama şöyle bakalım 2-3-4-5-6-7 tane at dışarıda bekliyor. Hazırlıkları tamamlandığında at yarışına da gitmiş oluruz. Adana'da 4. koşu handikaplı 14 dişi 1900 metre kum pistinde koşulacak. Bakalım yarışın kazananı kim olacak? Adana'da koşmak da zor ya. Hani ben insan olarak orada yürürken bile zorlandığım dönemi hatırlıyorum. Adana, Mersin, az önce sevgili Halil İbrahim Ağış'ın da söylediği gibi yine Diyarbakır, o bölgeler çok sıcak oluyor. Yani İstanbul'da çok sıcak hava dediğimiz durumlar oluyor ya, orası bambaşka. Adana özellikle 4. koşu birazdan başlayacak. Başlayana kadar şöyle ben de canlı karşılaşmaları sizlere aktarayım. Halil İbrahim Ağış'ın son bir cümlesi vardı. Ondan o cümleyi alacağım. Kocaeli Spor 0, Samsun Spor 0, 4. dakika. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi de yine aynı skorla 0-0 devam ediyor diyelim. Şimdi sevgili Halil İbrahim Ağış'a tekrardan bağlantımızı gerçekleştirelim. Halil abi bir kez daha hoş geldin.
4: Tekrardan selamlar sevgiler Radyo Spor ve sana.
3: Sen bir şeyler söylüyordun ama reklam arasına gitmem gerekiyordu. O evet. Cümleyi tamamlayabilir misin?
4: Şunu söylüyordum mesela Beşiktaş'ta Vela Hoş geldi biliyorsun.
3: Evet.
4: Bunu Orkun kaptan olarak mesela iyi şey yaptı. Hani taraftara hayır sen git. Alkış yaptı mesela şey gibi hani hep öne çıkarttı. Ama herhalde belki Trabzonspor'da hala sağlayan gelişimi kabullenmeyen futbolcular da olabilir. Bunu da söyleyeyim yani hani bunun ezikliğinde...
3: O oyuncularla yani. Ben yolları ayırırdım. Yani haddime değil biliyorum ama yorumlamak da zorundayım. Yani öyle düşünen futbolcularla ben çalışmam. Ya ne demek şimdi iş yeri olarak düşün. İş yerine iyi yetenekli, çok yetenekli böyle tanınmış birini getiriyorsun çalışma arkadaşı olarak. Ve diğer çalışanlar diyor ki ben onunla çalışamam. Ya senin haddine mi? Bir futbolcu. Daha iyi bir futbolcu. Yani, oradaki amaç Trabzonspor'un başarısı değil mi? Birlik bütünlük önemli değil mi? Trabzonspor geçtiğimiz sezon bu birliği yakalayıp birlik ve beraberlik ruhuyla başarı yakalamadı mı? Türkiye Kupası'nı kazanmadı mı? Kadrosu çok mu iyiydi Trabzonspor'un geçen sene? Değil. Takım oyununu çok iyi oynadı. Hani o dediğin acaba gerçek mi? Var mı? Öyle bir duyum mu aldın? Ağzından mı kaçırdın diye de soruyorum. Merak ettim onu.
4: Duyum almadım. Sadece oynanılan hani futbolun biraz da psikolojisine baktığımız zaman bunu gösterdiler gibi sanki. Ama bence bu maçla beraber bu psikolojiyi kıracaklarını düşünüyorum Trabzonspor'un Gençler Birliği karşısında.
3: Ve şu an golü de bulmayı başardı Trabzonspor. Karşılaşmada 5. dakikası oynanırken Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü bulmayı başardı. Ortada geçen bir mücadeleydi. Pozisyon yoktu ama Trabzonspor topla oynama oranında %81 rakamına sahip. Yani tamamen Trabzonspor istediği gibi oyunu yönlendiriyordu maçın başlangıcında ve Trabzonspor Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu erken gol oyunun yönünü, şeklini, seyrini değiştirir mi sence?
4: Kesinlikle değiştirecek. Bence oyun disiplini bırakmadan baskıya devam etmesini bekliyorum Trabzonspor'un. Ve dediğiniz gibi golü de Onaç attı. Evet. Herhalde bize bir cevap verdi artık buradan. Ben bekliyordum Onaç'tan gol. Bu da güzel oldu. Umarım oradan sonra çıkışında devam ettir Onaç'ı.
3: Peki ağzına sağlık, at yarışına gitmem gerekiyor. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Dinlentim bol olsun, alkışın çok olsun. Radyo Spor dinleyenlerine de selamlar olsun.
3: Teşekkür ediyorum. Sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikteydi. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesini değerlendirdik. 6. dakika Trabzonspor 1-0 öne geçti. Kocaeli Spor, Samsun Spor mücadelesi 0-0 devam ediyor. Şimdi bizler de Adana'ya gidelim. 4. koşu handikaplı 14 dişi 1900 metre kum pistinde koşuluyor.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Ataklarda 3 numarada Melkoba rakibinden kurtulup liderliği aldı ve 1,5 boy farkla Melkoba öne geçti. 10 numaralı Vaşak Kız içeride ikincilikte. Üçüncülükte 12 numaralı Lady Ataş var. 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Dineda. Dışında 2 numaralı Queen Seçil var. Queen Seçil'in hemen dışından 14 numaralı Luxury önlere sokuldu. 2 boy kadar geride 9 numaralı Rhine Falls var. İçinde hemen 4 numaralı Princess Balak. Sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 3 numarada Melkoba düzlüğe de 1,5 boy farkla lider çıktı. 10 numarada Vaşak Kız ikincilikte. 3.lükte 2 numarada Queen Seçil sırasıyla Taylar son 400'e girdiler. 3 numarada Melkoba liderliğini 2 boy farkla sürdürüyor. İkincilikte 10 numarada Vaşak Kız var. İçeriden de 7 numarada Southern Secret'ın atakları var. Şimdi içeriden dışarı çıktı. 7 numarada Southern Secret rakibini yakaladı ve öne geçti. 7 numarada Southern Secret son 150 metreye girildiğinde 1,5 boy farklı öne çıktı. 7 numarada Southern Secret. İkincilikte 3 numarada Melkoba var. Son metreler 7 numarada Southern Secret kazanıyor. 3 numarada Melkoba ikinci. Üçüncülük için 6 numarada Realistic Girl ve 10 numaralı Vaşak Kız ikilisi potayı birlikte geçti. 2 numarada Queen Seçil de 5. oldu. 7 numarada Southern Secret Mehmet Salih Çelik de kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Reklam.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında 1-0 önde. Dakikalarda onu gösteriyor. Sevgili Halil İbrahim Ağış'ın aslında maç öncesi yaptığı analiz birebir çıktı diyebilirim şu an için. Aral Şimşir'in olduğu bölgeden gelmeye çalışıyor Trabzonspor takımı. Kanatları çok kullanmayı tercih etmemişti daha önceki karşılaşmalarda. Muhammed Salah'a atılan toplar ve Muhammed Salah'ın bir şeyler yapmasını bekleyen Trabzonsporlu oyuncular vardı sahada sanki. Bugün tam tersi. Sol kanatta Aral Şimşir'in daha fazla topla buluştuğunu söyleyebilirim. Kaleyi gördüklerinde de şut çekmekten tereddüt etmiyor Trabzonsporlu oyuncular. Az önce yine sağ çaprazdan etkili bir atak geliştirdi Trabzonspor ama son vuruş istediği gibi olmadı. Muhammed Salah'ın şutu da kalecide kaldı. Ardından kullanılan top tekrardan Trabzonsporlu oyunculara geldi. Ya bu bölümde Trabzonspor skorun ötesinde oyunu da istediği gibi yönlendiriyor. 10. dakika itibariyle. itibariyle. Tribünlerin de dolu olduğunu söyleyebilirim. Maraton tribünü tamamen dolu. Tabii alt bölümleri görebiliyorum. Yayıncı kuruluş ekranıma sadece alt bölümü getirdi. Stadyumda şu an kaç bin kişi var? Kale arkaları ne durumda? O konuda bir yorum yapamıyorum. Görüntü gelirse onu da söylerim dinleyicilerimize. Bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu. Az önce ceza sahası içerisinde yaşanılan bir pozisyon vardı. Trabzonspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Bir müdahale var mı yok mu şimdi? Penaltı olabilir mi? 27 numaralı formasıyla Chibuke Envayu yerde kalan isimdi. Gençler Birliği'nden bir oyuncuyla mücadele içerisindeydi. Ayağına bir temas var. Şimdi her zaman konuşuyoruz ya, burada sadece Fenerbahçe ya da Beşiktaş Galatasaray'ı konuşmaktan ziyade Trabzonspor'un da hakkını savunmak gerekiyor. Diğer takımların da keza aynı şekilde. Hepsine eşit olmak gerekiyor. Mesela Galatasaray'a olmuş olsa bu pozisyon penaltı diyecek herkes. Ve ben de açık açık söylüyorum, penaltı. Ya da Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli bir oyuncunun bu şekilde ceza sahası içerisinde yerde kaldığını düşündüğümde herkes penaltı diyecek, itiraz edecek. Ya ben de penaltı diyorum. Şu an bakıyorum, yayıncı kuruluş teker teker ekranıma getiriyor. Yani bu penaltı olması gerekiyor. Şu an hakem VAR monitöründe pozisyonu incelemeye devam ediyor ki bence verecek. Fıratcan'ın itirazları devam ediyor maçın hakemine. VAR monitörüne kadar geldi Fıratcan. 11. dakikadan çıktık, 12. dakikadayız. Az önce köşe vuruşu kullandı Trabzonspor takımı ve yerde kalan birisiyim Chibuke Envayu 27 numaralı formasıyla topu kurtarmaya çalışırken rakibinin de bir müdahalesi vardı. Taylson, yanlış görmediysem Gençler Birliği'nde stoperinde Taylson orada bir müdahalede bulundu. Fıratcan Üzüm yine o pozisyonun içerisindeki bir diğer oyuncu ve müdahalenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durdurdu. VAR'dan bir uyarı geldi. Bu arada kararını açıklıyor. Evet, penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Trabzonspor penaltı kullanacak. Muhammed Salah topun başındaki isim. Trabzonspor için zor geçmesi beklenen karşılaşmalardan biriydi ama penaltıda golle sonuçlanırsa şayet çok rahat bir mücadeleye doğru gidiyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi Muhammed Salah topun başında. Penaltı kullanacak. Karşılaşmanın 13. dakikasındayız. Henüz bir işaret gelmedi. Muhammed Salah vurdu ve top ağlarda. Trabzonspor Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golüyle karşılaşmanın 14. dakikasında farkı 2'ye çıkarttı. Zor geçmesi beklenen maçlardan birinde Trabzonspor skoru erken yakaladı. Onaçu penaltıyı kullanacaktı. Topu Onaçu aldı ama aldıktan sonra Muhammed Salah'a doğru yöneldi ve Muhammed Salah'a verdi. Bu penaltıyı sen kullan dercesine. Vücut dilinden anladığım kadarıyla penaltıcı, takımın penaltılarını kullanan oyuncu Onaçu'ydu ama Muhammed Salah'ın yanına gidip bu penaltıyı sen kullan dedi. Muhammed Salah da topu aldı ve tam köşeye gönderdiği topla Trabzonspor'un ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin 14. dakikası oynanırken Paolo Nacho'nun 5. dakikada golü ve şimdi de Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği gol. Aradaki fark 2'ye çıkmış oldu. Gençler Birliği'ni kalan bölümde artık yenilgisiz Gençler Birliği için zor dakikalar onları bekliyor diyebilirim. Çünkü psikolojik olarak da biraz düşüş yaşıyorlar bu bölümde. Başlama vuruşunun hemen ardından yaklaşık 4-5 saniye sonrasında yine kaptırdıkları bir top var. Trabzonsporlu oyuncular topun kontrolünü sağladı ve şimdi orta alanda kendi yarı alanında hazırlık paslarına devam ediyor Trabzonsporlu oyuncular. Süper Lig'deki bir diğer karşılaşma Kocaelispor-Samsunspor mücadelesi. Burada da 0-0 giden bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Şöyle o maçın da istatistiklerine bakacak olursak Kocaelispor çok kötü bir başlangıç yaptı. Henüz kaleyi bulan bir şutu yok. Selçuk İnan'ın öğrencileri Kocaelispor takımı kendi evinde daha baskılı başladığı maçları hatırlıyoruz ama bugün sadece topla oynama oranlarında biraz rakibine karşı üstünlük sağlamış Kocaelispor takımı. Onun dışında herhangi bir şut denemesinde bulunmamış Kocaelispor. Samsunspor ise tam tersi 5 şut girişimi 15 dakikada 5 şut girişimi Bunlardan ikisi isabetli olmuş. Gol beklentisi ev sahibi Kocaelispor'un 0.0. Samsunspor'da ise bu rakam 0.40'lara kadar yükselmiş. Tehlikeli geliyor Samsunspor. Maça daha iyi bir başlangıç yaptı en azından Fink'in öğrencileri. Öyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe mücadelesindeki gibi oynarsa ben küme bile düşebileceğini söylemiştim Samsunspor'un, ama büyük bir camia, toparlanacaktır. Eksikleri var demiştik Fenerbahçe karşısındayken. O yüzden kötü bir oyun ortaya koydu. Tabii ki Fenerbahçe Samsunspor'u yener. Tabii ki Samsunspor'dan daha iyi bir takım Fenerbahçe. Kadroda baktığımızda kadrosu da çok daha iyi Fenerbahçe'nin. Ama ben Samsunspor'u da bu kadar kötü, iki pas yapamayacak durumda görmemiştim uzun zamandır. Bu hafta tam tersi bir performans sergiliyor. Tabii maçın da başlangıcı. Dakikalar 17'yi gösteriyor. Kocaelispor Samsunspor mücadelesinde golsüz eşitlik sürerken Samsunspor'un atakları gelişmeye devam ediyor. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesinde de 17. dakikaya girmiş bulunmaktayız. 2-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Az önce sol kanattan gelmeye çalıştı Gençler Birliği takımı ama Ozan hemen oradaydı. Muhammed Salah koştu, savunmasına yardımcı oldu. Ve topu da uzaklaştırdı Trabzonspor o bölgeden. Dönen top yine Gençler Birliği oyuncularında kaldı. 17. dakika, 2-0 önde olan taraf Trabzonspor diyelim ve şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Sevgili Caner Bey bir kupon paylaşmış ama şöyle bakalım, yanlış değil mi abi diyor. Yani ne yanlış değil mi onu anlayamadım. Tabii ki kuponunuza hemen bakalım, şöyle bir saniye, şuradan sayfamızı açalım, şunu yapıştıralım. ...1.70'lik oran... ...Valencia, Barcelona... ...yani matematik sorusu gibi şimdi... ...karşılaşma özel bahisi... ...gol dakikaları toplamı en az 151 olur... ...demiş dinleyicimiz... ...yani doğru değil mi? Doğru, zaten kazanması gereken bir kupon... ...dakikalara şöyle bakıyorum... ...evet 151'i geçiyor, 160'ları buluyor... ...bu kupon başarılı olmuş... ...1.70'lik orandan... ...dinleyicimizi tebrik ediyorum... ...güzel de bir rakam kazanmış... ...şansı bol olsun... Hadi madem sen bana sordun, ben de sana sorayım. Kuponlarını hangi bayiden oynuyorsun? Çünkü iddia.com'dan göndermiş kuponunu. Size güzel bir haberim var. Şimdi maç esnasında bir kupon paylaştım Trabzonspor Gençlerle Birliği karşılaşmasıyla alakalı ki gelecek o. Hani onun artık gelmeme ihtimali çok düşük, öyle söyleyebilirim. Ben geleceğini düşünüyorum. Birazdan yine dakikalar içerisinde farklı bir kupon, gece seansından canlı maçlarım, hepsi sizlerle buluşuyor olacak. Bunlara ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız, sürprizleri kaçırmak istemiyorsanız bence Türkiye'nin en çok hediye dağıtan bayisi. Bakın onu söyleyeyim. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi, iddianın resmi bayisi ve sponsorumuz dinleyicilerimize çok önem veriyor. Oyuncularına çok kıymet veriyor. Birçok hediyeyi sizlere gönderiyor. Çok kolay kazanmanız. Bir soru soruyorum, ona cevap veriyorsunuz. En hızlı doğru yanıtı veren kişi kazanıyor. Yani bir forma kazanmak bu kadar kolay. Öyle söyleyeyim. Kazanıyorlar. İlerleyen haftalarda tekrardan bir hediye olacak. Onu konuştum kendisiyle. Duyurusunu kendi Instagram hesabımda yaparım. Oradan da takip edin. Ne zaman sürprizlerimizin olduğunu ben oradan paylaşıyorum. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Bir de iddia.com'a giriş yapıp kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından çıkan sayfada büyütece basıyorsunuz ve büyütece bastıktan sonra da ne diyorsunuz? 30-0-97 birleşik olarak bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun, birleşik olarak yine enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. 20 saniyeni alacak bir durum. Ardından da 0-540-300-0-97 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarası. Benim kuponlarım oradan paylaşılıyor. Yayından geliyorum, kayıt oldum. Kuponları görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Bu hatırlatmayı da sizlere yapmış olayım sevgili dinleyiciler. Peki devam edelim mesajlarla. Trabzonspor 2-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Kocaelispor Samsunspor mücadelesinde de 0-0'lık bir eşitlik söz konusu ama Samsunspor ataklarına devam ediyor. 7 şutu var şu ana kadar. Samsunspor'un 20 dakikada 7 şut denemesinde bulunmuş. Yani bu kadar şut çekip golü bulamıyorsan ilerleyen dakikalarda sorun yaşayabilirsin. Tabii ki öyle de bir sıkıntı söz konusu. Şimdi Sekengo çok gol kaçırdı bugün. Antonio Sekengo 42 numaralı formasıyla göz ucuyla takip ediyorum. Yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Ya Emre Kılınç yine onlardan biri. Logi Thomasson ileri uçta çok beğendiğim isimlerden biri. İlk 21 dakika geride kalmışken benim dikkatimi çeken unsurlar böyleydi. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ise Trabzonspor çok rahat mücadele ediyor. Az önce Gençler Birliği gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdi Gençler Birliği takımı ve içeriye gönderdiği top kaleci Onana iki hamlede topun kontrolünü sağlamış oldu. Karşılaşmanın 21. dakikası oynanırken 2-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçildi. Diyelim şöyle devam edelim, neler gelmiş dinleyicilerimizden. Peki at yarışı kuponu göndermiş bir dinleyicimiz de yani izlemeyi tercih ediyorum. Pek öyle şu olur bu olur diye tahminlerde bulunmayı sevmiyorum, onu da söyleyeyim. Ha size bol şanslar, size bol şanslar. Umarım gelir. At yarışını canlı canlı Veli Efendi Hipodromu'nda izlemeyi seviyorum. Yani oradan takip etmek çok da güzel oluyor. Bu arada Trabzonspor yine sağ kanattan bir atak geliştiriyor. Bugün Trabzonspor çok iyi oynuyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi Trabzonspor sağ kanattan bir organize atak geliştiriyor. Ceza sahası içerisine gönderilen bir orta ve top ağlarda. Ve top ağlarda Onaçu. Sezonun suskun golcülerinden Onaçu tekrardan sahneye çıktı ve Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti. Penaltı noktası üzerine o kadar iyi sarktı ki Onaçu ve onu da çok iyi gördüler. Hemen gelen pasa gelişi güzel bir vuruş ve kalecinin yapabileceği de pek fazla bir şey yoktu. Bambaşka bir başlayan mücadele. 21-22 dakika geride kalırken Trabzonspor Gençler Birliği karşısında farkı 3'e çıkardı ve Muhammed Salah'ın yer aldığı kanat bölgesinden ziyade Aral Şimşir'in bulunduğu kanattan ataklarını şekillendiriyor Trabzonspor. Belki de bu sezon ilk kez bunu görüyoruz ki doğrusu buymuş. Onu da söyleyeyim. Doğrusu buymuş. Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Metin Diyad'in böyle maçları oynamayı sever, iyi bilir. Rakibi kaos ortamındayken bunu fırsata çevirebilir mi diye düşünüyorduk ama çok tutuk başladı Gençler Birliği. Yani tamam maçı kaybedebilir, maçın favorisi Trabzonspor da yani 20 dakika, 21 dakikada 3 golü birden kalesinde görmüş olması tabii ilerleyen haftalar içinde Gençler Birliği içinde büyük bir soru işareti. Şimdi Gençler Birliği bir atak geliştiriyor. Bir kafa topağlarda ama offside. Yapılan orta bir kafa vuruşu topağlara gitti ama öncesinde kalkan bir bayrak. Evet, pozisyonun tekrarına baktığımda offside kararı doğru. Gençler Birliği golü atan oyuncusu ileride. Skor 3-1'e geldi ama gol geçersiz sayıldı. Offside kararı sonucuyla golleri hatırlatalım. Aral Şimşir'in asisti Paolo Nacho 5. dakikada Trabzonspor'u öne geçirdi. Daha sonrasında Muhammed Salah penaltıdan 14. dakikada topu ağlara gönderen isim oldu. Fabinho 19. dakikada sarı kart gördü ve yine az önce Pina'nın asisti içeriye çok güzel gönderdiği top penaltı noktası üzerinde de Paul Onaçu bu sefer düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının da 3. golünü kaydetmiş oldu. Hemen geçelim Kocaeli Spor mücadelesine. Samsun Spor'la karşılaşıyor Kocaeli Spor'da. Kendi sahasında Selçuk İnan'ın öğrencileri geçtiğimiz hafta oyun anlamında çok eleştirilen bir Samsun Spor takımı vardı. Bugün tam tersi bir oyun görüyoruz. 25 dakika geride kalırken 8 şutu bulunuyor Samsun Spor'un ve bunlardan ikisi isabetli oldu. Kocaeli Spor koskocaman 25 dakika geride kalmışken herhangi bir şut girişiminde bulunmadı. Ya bu da Samsun Spor'un maça nasıl bir başlangıç yaptığını zaten kanıtlayan cinsten değil mi? Peki teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Görkem Bey iyi yayınlar, ben İzmir'den Çorumlu Mustafa. Abi ben gece dinleyicinim, sadece selamlar gönderiyorum. Babanın ellerinden öpüyorum, ona da selamlar gönderiyorum. Seviliyorsun abi demiş Mustafa Çoruk. Peki teşekkür ediyorum. İletirim ya selamınızı. Selamınızı iletirim. Birçok mesaj var okunmayı bekleyen. Trabzon 5'i bulacak diyen bir dinleyicimiz var. Onun dışında devam edelim skorlarımıza. Tabii sadece futbolla alakalı değil. Zaman zaman voleybolla alakalı da sizlere bilgi paylaşmaya gayret gösteriyorum. Şu an işler pek istediğimiz gibi gitmiyor. Final mücadelesinde İtalya ile karşılaşıyor kızlarımız. Kadın voleybol milli takımımız final mücadelesinde ilk seti 25-16 geride kapattı. Ama ikinci sette geri dönüşe imza attı. 25-22 kazandık ikinci seti. Maçta 1-1'e getirdik ama üçüncü set 25-12 kaybettiğimiz bir set oldu. Daniele Santrelli'nin öğrencileri, millilerimiz şu an karşılaşmada 2-1 geride. Umarım birazdan daha istediğimiz sonuçları alacağımız bir maç sonuna gideriz. Dördüncü set başlamak üzere. Dördüncü seti alıp final setine taşırsak ben bu karşılaşmayı kazanacağımızı düşünüyorum. İtalya'da güçlü bir takım olsa da ben millilerimize, kadınlarımıza güveniyorum ve canı gönülden de başarı dileklerimi iletiyorum. Dördüncü sete geçilmeden önce şu an 3 set tamamlandı. Millilerimiz İtalya karşısında final mücadelesinde 2-1 geride maalesef. Ama ne 2-1'ler gördük, 2-0'lar gördük. Biz geri dönmeyi seven bir takımız. Geri dönmeyi de biliriz, onu da söyleyeyim. Kızlarımıza güveniyorum. Güvenmeye de devam edeceğim. Oradaki skorları da aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında 3-0 önde. Trabzonspor'un gollerine bakacak olursak Onaçu 2 gol attı. Muhammed Salah 1 gol kaydetti. Devam edelim. Geçelim Kocaelispor Samsunspor mücadelesine ve Kocaelispor'un da golü geldi. Kocaelispor Samsunspor karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. 11 şut çeken Samsunspor, Kocaelispor ilk şutunda golü buldu. Yani ne diyorlar? Atamayana atarlar. Atamayana atarlar durumu da an itibariyle yaşanmış oldu. Yine şimdi Trabzonspor Pina ile sağ kanattan etkili bir organize atak geliştiriyor. Ceza sahası içerisinde Muhammed Salah şık çalımlar ama yerde kaldı. Maçın hakemine döndü Trabzonspor oyuncuları ama karşılaşmanın hakemi devam kararını verdi. Az önce saniyeler öncesinde tekrardan Trabzonspor gol için yüklendi. 3-0'dan sonra ben Trabzonspor'un 4. gol için yüklendiği maç sayısını çok hatırlamıyorum. Çok fazla hatırlamıyorum. Fatih Tekke'nin gidişinin hemen sonrasında böyle bir reaksiyon göstermesi Trabzonspor takımının gayet olumlu. Çünkü Avrupa'da bizi temsil edecek takımlardan biri. Yani tamamen kaos içerisinde bu maçı geçirip daha sonraki karşılaşmalarda da kaos içerisinde bulunmalarını ben istemiyorum. Bir futbol sever olarak Konferans Ligi'nde onlara ihtiyacımız var ki yine bu hafta oynayacakları önemli bir karşılaşma var. Şimdi bakıldığında Trabzonspor için de bu galibiyet, tabii henüz maç bitmedi de, buradan farklı bir galibiyetle ayrılması moral motivasyonunu da yukarılara çıkarmasına sebebiyet verecek. Trendyol Avrupa Şampiyonası kadınlar finali mücadelesinde 2-1 gerideyiz. İtalya 2, Türkiye 1. Dördüncü set birazdan başlayacak. Umarım bu seti de kazanan taraf kadınlarımız olacak. Kadın voleybol milli takımımıza dördüncü sette bir kez daha başarı dileklerimi iletiyorum. Bu arada Gençler Birliği gole çok ama çok yaklaştı. Kaleci Onana topu çelmeyi başardı. Dönen top bir kez daha Gençler Birliği'nde kaldı. Ardından yine Onana. Onana'dan şık kurtarışlar ve çok kritik kurtarışlar. Aynı dakika içerisinde arka arkaya iki net pozisyonu çıkardı Onana. Trabzonspor bu bölümde savunmada aksıyor ki 3-0'dan sonra bu pozisyonların gelmesi de oldukça doğal. Ama kaleci Onana diyor ki kalede ben varım, siz merak etmeyin. O kadar çok güven veriyor ki Onana bu sezon özellikle gösterdiği performansla. Bakalım bir direnç göstermeye devam edecek mi? Çünkü 3 dakikadır Gençler Birliği'nin atakları gelmeye devam ediyor. Şimdi ceza sahası içerisinde çevrilen top. Burada Trabzonspor savunması topu kontrol etti. Ardından Muhammed Salah o noktaya kadar gelmişti ama pas hatası geldi. Şimdi yine Gençler Birliği etkili mi geliyor derken hayır. Yine savunma topu uzaklaştırdı. Bir türlü tehlikeli bölgeden çıkmadı bu top. Gençler Birliği sağ kanattan gelme çabası içerisinde çalım denedi ama başarılı olamadı. Yine savunma topu uzaklaştırdı. Karşılaşmanın da 30. dakikası oynanıyor. Trabzonspor 3, Gençler Birliği 0. Şok bir sonuç var Gençler Birliği adına. 3-0'ı beklemiyordu herhalde hiçbir futbol sever. Bir diğer karşılaşmamız yine Trendyol Süper Ligi'nde 30. dakikası oynanmakta ve Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0 şeklinde devam ediyor. Birazdan bir at yarışı arasına gideceğim. Onun öncesinde mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Abi iyi yayınlar demiş. Peki teşekkür ederim dinleyicimiz. Benim sayfamın reklamını yapın. Haftada bir forma hediye ederim demiş. Öyle olmuyor o işler. Öyle olmuyor peki. Yine hediye etmek istiyorsanız tabii dinleyicilerimize hediye edebilirsiniz canım. O ayrı. Şöyle bakalım, bir eleştiri yapacağım demiş. Tabii ki seve seve sevgili Yalın Bey, ne diyor? 10 dakikadır dinledim. Kızlarımız final oynuyor ama bir tane bilgi vermediniz. Abi vermeye çalışıyorum. Vermeye çalışıyorum. 4. set oynanıyor. Millilerimiz 2-1 geride. Hani hakkımı yemeyin. Veriyorum, bilgi vermeye çalışıyorum. Ha, sizin dinlediğiniz bölümde maç öncesi bir bağlantım vardı. Acaba ona mı denk geldiniz bilmiyorum ama ben o maçı takip ediyorum. Şu an 2-1 gerideyiz. Kadınlarımız Sev Kupası Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde İtalya karşısında setlerde 2-1 geride. Ama 4. sete çok iyi başladık. Şu an 2-0'lık üstünlüğümüz bulunuyor. 4. set oynanıyor. 3-0 yakaladık hatta. 3. sayımız da geldi. Müthiş bir başlangıç yaptı kızlarımız. Ya bu kupayı alacağız bugün. Benim inancım tam. 2-1 değil, 2-0'da geride olsak kadınlarımız gelecek, geri dönüşe imza atacak. Biz nerelerden döndük, geldik, şampiyon olduk. Hatırlayın daha önceki maçlarda. Bugün de İtalya karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Ya bu gerçekleşmese bile kızlarımız buraya kadar o kadar iyi mücadele ederek geldi ki, o kadar iyi mücadele ettiler ki zaten gönlümüzün şampiyonu oldular. Şimdiden kızlarımızın emeğine sağlık diyorum. Final mücadelesinde 4. set oynanıyor. Setlerde 2-1 gerideyiz ama 4. sette de 3-1'lik üstünlüğümüz bulunuyor. Diyelim. Kısa bir at yarışı arasına gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: .30 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: 4 numarada Fermander, daha sonra iç kulvara yakın 12 numaralı Çimengöz. Çimengöz'ün dışında 7 numaralı MCD sırasıyla atlar virajı dönüyor. 2 numaralı Kaan Hakan, Düzü'ye de bir boy farkla lider çıktı. İkincilikte dışta 9 numaralı Azerbaycanlı var. İçeride de 6 numaralı Mir Şeşen, 2 numaralı Kaan Hakan. Son 400'e girildiğinde de liderliğini az farkta sürdürüyor. İçeriden yaptığı ataklarda 6 numaralı Mir Şeşen şimdi rakibine bir adım daha yaklaştı. Son 300'e girildi, 2 numaralı Kaan Hakan yarım boy farkla önde. İçeride 6 numaralı Mir Şeşen rakibini şimdi yakalıyor. Son 200'e girildiği dıştan 1 numaralı Arslanoğlu'nun da atakları var. İçeriden gelen 6 numaralı Mir Şeşen az farklı öne geçti. Dıştan da 1 numaralı Arslanoğlu geliyor. 6 numaralı Mir Şeşen önde. Son meseleler, Arslanoğlu geliyor. 6 numaralı Mir Şeşen kazanıyor. 1 numaralı Arslanoğlu ikinci oldu. Üçüncülük için 2 numaralı Kaan Hakan, 7 numaralı MCD ve 8 numaralı A Talip üçlüsü potayı birlikte geçti. 6 numaralı Mir Şeşen, Mehmet Salih Çelik de kazandı. 11 numaralı Irmak Bey ile ikiliydi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Reklam.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
13: Reklam.
0: Radyo Spor.
13: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse girelim.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler Birliği az önce yine etkili geldiği anlardan biriydi ama kötü bir vuruş geldi. Son vuruş konusunda istenileni yapamadı bir türlü şu ana kadar. Dakikalar 37'yi gösterirken yakın bir pozisyon, kaleye yakın bir açıdan vurulan bir pozisyon ama top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Rahat bir karşılaşma olduğunu da söylemek isterim. Kocaeli Spor, Samsun Spor mücadelesinde de 36. dakikayı geride bıraktık. Kocaeli Spor rakibi Samsun Spor önünde 1-0'lık avantajı yakaladı. Şimdi kadınlarımıza dönecek olursak final mücadelesinde Sev Kupası, final mücadelesinde Sev Kupası nedir diyorsanız da dünya finali. Yani dünyanın en iyi takımı belli olacak. Tabii bize göre milli takımımız, kadınlarımız, kadın voleybol milli takımımız dünyanın en iyi takımı. Bir de bunu taçlandırmak gerekiyor. Setlerde 2-1 gerideyiz ama 4. sette de 8-3 gibi önemli bir skorla avantajımız devam ediyor derken 9. sayıyı da kaydettik. Rahat bir 4. seti oynuyoruz. Tribünler çok renkli. Gencisi, yaşlısı, erkeği, kadını, çocuğu, büyüğü hepsi şu an salonda yer alıyor. Millilerimize destek olmaya devam ediyorlar. Bizler de sizlere bu önemli karşılaşmanın skorunu aktarmaya çalışırken tabii ki dualarımız her zaman olduğu gibi millilerimizin yanında olacak. Bir sayı daha almayı başardık. İtalya bu bölümde oyun disiplininden uzaklaştı ve bir molaya gidiyorlar yanlış görmediysem. 10-3, 4. setin skoru 7 sayılık bir avantaj yakaladı millilerimiz ve altın sete doğru gideceğiz. Onu gösteriyor şu anki sahadaki mücadele ve ben oradaki seti de alacağımızı düşünüyorum ve dünyanın en iyisi olacağımızı düşünüyorum. Kocaeli Spor, Samsun Spor karşısında 1-0 önde. Trabzonspor Gençler Birliği önünde yine 3-0'lık skoruna devam ediyor. Avantajına devam ediyor. Karşılaşmanın 38. dakikası da oynanmakta. Muğla Spor, Van Spor karşısında beraberlik golünü buldu. An itibariyle 40. dakika. TFF 1. Lig karşılaşması. Skor 1-1'e geldi. Sivas Spor, Antalya Spor karşısında 1-0 öndeydi ama az önce 39. dakikada Antalya Spor'un beraberlik golü geldi. Batman Petrol Spor, Fatih Karagümrük önünde yine 1-0 önde olan bir diğer takım. TFF 1. Ligindeki maçlar da gollü geçiyor. Bugün Süper Lig'de oynanan diğer karşılaşmalara baktığımızda Çorum Eyüp Spor mücadelesi Çorum'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kasımpaşa Ahmet karşılaşması da 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bugün Trabzonspor zaten 3 gol birden buldu 40. dakikaya kadar. Kocaeli Spor, Samsun Spor önünde de yine 1-0 avantajlı giriyor ilk yarının son dakikalarına. Peki Trabzonspor mücadelesine döneceğim. Sizler de mesajlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Trabzonspor'un bu başlangıcı neye bağlıyor dinleyicilerimiz, futbol severler? Sadece Trabzonsporlu dinleyicilerimizin mesajlarını beklemiyorum. Ben futbol gurmesiyim diyen, ben oyunu çok iyi okuyabiliyorum diyen o arkadaşlarımız da mesajlarını göndersin lütfen, rica ediyorum. Yani Trabzonspor'dan kimse kısa bir süre içerisinde 3 gol bulmasını beklemiyordu şimdi. Hiç kandırmayalım kendimizi. Hiç kimse kendini kandırmasın. Gençler Birliği iyi mücadele etti şu anki bölüme kadar. Ya bu maç öncesine kadar diyelim. Erken dakikalarda 3 gol birden. Ki kaos vardı Trabzonspor'da. Ne olacağı belli değil. Tribünlerin tepkisi oluyordu zaman zaman. Fatih Tekke takımdan ayrıldı. Vesaire, teknik adam belli değil. Vargas bu arada sayıyı buldu. Bir yandan da voleybol karşılaşmamızı takip ediyorum. 11-5 öndeyiz. Güzel bir sayı geldi sağ çaprazdan. 87.3 hızla birlikte bu şutu gerçekleştirmiş Vargas, yine takımımızın önemli yıldızlarından biri. 4. sette 11-5 önde olan taraf kadın voleybol milli takımımız. Setlerde de 2-1 gerideyiz ama döneceğiz, geri döneceğiz, geri döneceğiz ve 12. sayımız da geldi. Arka arkaya sayılar gelmeye devam ediyor. Arka arka sayılar bulmaya devam ediyoruz. Tamamen İtalya'nın fişini çektik diyebilirim. 4. set için bunu çok rahat söyleyebilirim. Arka arkaya çok basit hatalar yapmasına izin veriyoruz. Bu bölümde yine güzel bir sayı olmuş. Pasörlerin uyumu çok iyi bugün. Kadın voleybol milli takımımızda o dikkatimi çekiyor. 12-5
2-2'lik bir eşitlik olur. İlerleyen dakikalarda altın set. Yani yürek dayanmaz o altın seti izlemek. Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasına da şöyle bir dönecek olursak 3-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Kocaeli Spor Samsun Spor karşısında da 1-0 önde ama bu karşılaşmada ilginç istatistikler var. Kocaeli Spor'un şu ana kadar sadece bir isabetli şutu var ve o da golle sonuçlandı. Samsun Spor 40 dakika boyunca 15 şut denemesinde bulundu. Yani çok yüksek bir rakam, 15 şut girişiminde bulunuyor. Bunlardan yalnızca 3'ü isabetli ama skor tabelasına herhangi bir Samsun Spor'un golü yazılmadı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Samsun Spor daha ofansif oynuyor olsa da Kocaeli Spor az geliyor ve öz geliyor şeklinde de yorumlayabilirim. Gençler Birliği şimdi köşe bayrağına yakın bir nokta üzerinde serbest vuruş kullanacak. Soyunma odasına gitmeden önce en azından devre arasına gidilirken farkı 2'ye indirmek istiyor başkent temsilcisi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahası içerisine gönderilen bu orta Onana 2 hamlede topun kontrolünü sağladı ve oyunu da çok hızlı başlattı. Şimdi Muhammed Salah sağ kanatta topun kontrolünü sağlarken Gençler Birliği'nden bir oyuncu araya girdi ve topu taca gönderdi. Orta alana yakın bir noktadan Trabzonspor takımı taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Diyelim ve şöyle mesajlarınıza dönelim. Abi iyi yayınlar, kadınlarımıza şimdiden başarılar diliyorum demiş. Ekrem Bey bu mesajı göndermiş. Peki, teşekkür ederim kendisine. Trabzonspor'u böyle beklemiyordum. Trabzonspor gerçekten şampiyon takım gibi oynuyor abi demiş. Bir başka dinleyicimiz sevgili İsmail Bey bu görüşe sahip, hangi takımın olduğunu yazmamış ama şampiyon takım gibi oynuyor demiş. Gerçekten öyle hızlı bir başlangıç yaptı. Onuaçu bu arada sakatlık yaşadı ve oyundan alınıyor. Paolo Onuaçu, onun yerine Dijo oyuna dahil edildi. Yeni transferi Trabzonspor'un. Alkışlar eşliğinde, Trabzonsporlu taraftarların alkışları eşliğinde de kenara geliyor Paolo Onuaçu. Bugün 2 gol birden attı. Suskunluğunu da bir şekilde bozmuş oldu. Gol orucunu bozmuş oldu attığı bu 2 golle birlikte. Voleybolda 14-8 üstünlüğümüz devam ediyor. 4. set oynanıyor. Zamanın geçmediği bölümlerdeyiz. Bir an önce sayılarımızı bulalım da bu heyecanımız aslında daha da tavan yapsın diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. 2-1 gerideyiz setlerde ve şimdi 14-8'likte üstünlüğümüz var ve top dışarı mı? Vargas'ın bu vuruşu dışarı mı çıktı? Evet, dışarı çıktı. Olsun, moral bozmaya gerek yok. 14-10 skor şu an yine bizim lehimize.

Devam edelim mesajlarla. Kocaeli Spor'un golü çok ilginçti abi demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum sevgili Rıdvan Bey. Hızlı hızlı okuyacağım mesajlarınızı. Çünkü birçok mesaj birikti. Onları eritmem gerekiyor. Kısa bir araya gideceğim yaklaşık 10 dakika sonra. Şöyle bakalım. Abi güvendiğim bir karşılaşma var. Onu tüm dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Kocaeli Spor mücadelesi 2.5 gol üstü kesin olacak demiş. Bu arada Trabzonspor 4. gol için geliyor kaleciyle. Karşı karşıya kalınan bir pozisyon ama istediği vuruş gelmedi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı Trabzonspor. 4. gole çok ama çok yaklaştı. Gençler Birliği kalecisi 4. gole geçit vermedi. 45. dakikaya girilirken Trabzonspor bir gole daha o kadar çok yaklaştı ki ama sonuç alamadı. Kocaeli Spor mücadelesinde de 45. dakikadayız. 1-0'lık yine Kocaeli Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Bu mücadelede de goller geldikçe, önemli pozisyonlar oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Dinleyicimizin çok güvendiği mücadele Kocaeli Spor Samsun Spor maçı 2.5 gol üstü demiş. Şöyle devam edelim. Batman Petrol Spor Fatih Karagümrük. Diğer gol Batman Petrol Spor diyor dinleyicimiz. Canlıdan iki karşılaşmayı bizlere aktarmış. Peki bol şanslarınız olsun. Umarım kuponunuz başarılı olur diyelim. Benim de kuponlarım var. Onu da söyleyeyim ki güzel kuponlarım var. Ve bunlara ulaşmak için de yapmanız gereken işlemi tekrar hatırlatayım. Yani uzun süredir hatırlatmıyorum, onu fark ettim. Sizin lehinize bir durum. Sizin lehinize bir durum. Mutlaka bir bakın derim. En azından hadi öyle söyleyeyim. Bir bakmanızı öneririm. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Yine kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından açılan sayfada büyütece bastıktan sonra da bir arama çubuğu karşınıza gelecek. Oraya 30.097. Bunu birleşik olarak yazıyorsun ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Resmi iddia bayisi Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Totalde 20-25 saniyelik bir durumdan bahsediyordum. Anlatması biraz daha uzun gözükse de uygulaması çok basit. Yani sizin bunu uygularken harcayacağınız zaman bu kadar sürmüyor. Öyle söyleyeyim. Ardından da 0540-300-097 bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderin. Size tabii ki benim kuponlarım yine sponsorumuz tarafından her gün her paylaştığım kupon iletiliyor olacak. Yani kuponlarıma güveniyorum. Trabzonspor mücadelesinde ikinci yarıda bazı tahminlerim olacak. Onları da takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hani en azından bir bakın. Ve şöyle de bir durum var. İlerleyen günlerde daha önce yaptık, daha dün yaptık. Sevgili Vedat Parlak bir forma hediyesinde bulundu. Galatasaray forması hediye edildi. Benim yayınımda da Fenerbahçeli bir arkadaşımıza İzmir'e Fenerbahçe forması gönderdik. Bu hediyelerimiz devam edecek. Bir soru soruyorum. Cevap veren, en hızlı doğru yanıtı veren o üyemiz ve dinleyicimiz kazanıyor. Bunları da yakalamak istiyorsanız, fırsatı kaçırmak istemiyorsanız kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin. Benden size tavsiye. Ardından da ben bulamadım abi, yok şöyle oldu, araç kullanıyordum yapamadım diyorsanız da hemen kolayı var. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda, adımı soyadımı yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Son dakika gelişmelerini yine hikaye bölümünden paylaşıyorum. Bu arada 2047 takipçim olmuş. Dinleyicilerime de teessüflerimi iletiyorum. Yani şu an Instagram kullanan dinleyicilerimize özellikle. Şunu bir 2070-2060 yapamadınız yani. Peki. Peki canınız sağ olsun. Şimdi millilerimiz bir challenge hakkı kullanıyor. İki challenge hakkımız var ve bunlardan ilkini harcadık. 16-13'e geldi. Dördüncü setteki skor üstünlüğümüz devam ediyor ve bir challenge işareti geldi. Pozisyon az önceki pozisyon tekrar incelenecek. Bakalım nihai karar nasıl çıkacak onu da aktaracağım sizlere. Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasının ilk yarısı az önce tamamlandı. 3-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğü vardı ilk 45 dakika geride kalırken. Kocaeli Spor'da Samsun Spor önünde yine 1-0'lık avantajla soyunma odasına gitti. Onu da aktarmış olalım. Millilerimiz ne yapıyor derseniz de İtalya karşısında final mücadelesinde 2-1 gerideyiz setlerde ama 4. sette 16'ya 13'lük üstünlüğümüz devam ediyor. Sanki son bölümde biraz umut verdik İtalya'ya.
hani bloklarda özellikle sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Bir sayı daha İtalya takımı hanesine yazdırdı. Farkı da 2'ye indirdiler. 16'ya 14'lük üstünlüğümüz devam ediyor ama bir an önce seri sayılar bulmamız gerekiyor. Gizli gizli hiç belli etmeden gelmeye başladı. Egonu özellikle o bölgede smaçör olarak çok etkili bir isim. İtalya kadın voleybol milli takımında ona da bir önlem alınabileceğini ben düşünüyorum. Peki bakalım 17'yi bulabilecek miyiz? Basit bir hata geldi ama bunu değerlendiremediler. Tekrardan top İtalyalı oyuncularda kaldı. Şimdi hücumu şekillendiren taraf İtalya ama blok geldi o noktada. Yine top çıktı mı? Çıktı. Millilerimiz topu çıkarmayı başardı. Bir atak daha gerçekleştiriyoruz ve top dışarıda. İtalya'nın müdahalesiyle, oyuncuların müdahalesiyle top dışarı çıktı ve 17. sayımızı da bulduk. 4. sette 17-14 öne geçmeyi başardık. Aradaki farkı tekrardan 3'e yükseltti kadın voleybol milli takımımız diyelim ve bir kez daha skorları

0: olan taraf. Şöyle bakalım. Guimarães 0, Casapia 0. Portekiz Premier Ligi mücadelesi 45. dakika tamamlanmak üzere. Henüz bir gol çıkmış değil. Criminense 2, Padova Calcio 0. 20. dakika arka arkaya bulduğu gollerle ev sahibi Criminense 2-0'lık avantajı yakalamış. İtalya Serie B karşılaşmasıydı yine bu mücadele. Son olarak Yunanistan Süper Ligi'ne bakalım. Atromitos 1, Kalamata 1. Kalamata mücadeleyi 10 kişi devam ediyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ofi 2, Krasica 0 ki bu karşılaşma çok enteresan maçlardan biri. Özellikle konuk ekibe bakıyorum. Kvisica takımı çok enteresan pozisyonlar yakaladı ve onları golle sonuçlandıramadı. Levadikos yine 0, Panathinaikos 0. Panathinaikos değil bu arada, Panathinaikos. İkinci ligden birinci lige yükselen yeni takımlardan biri. 0-0'lık bir eşitlik. Panathinaikos-PAOK mücadelesi de henüz başlamadı. 21.30'da başlayacak Yunanistan Süper Ligi'nin son karşılaşması. Kadınlarımız ne yapıyor derseniz de şöyle skora bir kez daha bakalım. 19-17 öndeyiz. Bir an önce şu 25. sayıyı bulalım. 25. sayıyı bulalım ve altın sete gidelim. 2-1 gerideyiz setlerde. 4. sette de 19-17 üstünlüğümüz bulunuyor. Ha, burada 20. sayıyı aldığımızda ciddi bir psikolojik anlamda avantajı da yakalarız. İyi bir hücum gerçekleştirebilecek miyiz bakalım şimdi. Bir plase geldi ama İtalya hata yapmadı. Şimdi İtalya'nın hata, top dışarıda mı içeride mi tartışmaları. Maçın hakemi dışarıda dedi. Maçın hakemi dışarıda dedi. Vargas seviniyor. İtiraz mı geliyor? Bir saniye bakalım. Egonu'nun bu vuruşunda top dışarı gidiyor. Bir temas var mı? Yok. Blok teması da yok. Maçın hakemine bir itiraz gelebilirdi ama gelmedi. Bir oyuncuyla, İtalyan bir oyuncuyla görüştü yine antrenörleri. Yok. İtiraz gelmedi. 20-17 öndeyiz. Devamında da 20-18'i yakaladılar. Çok çabuk reaksiyon veren bir takımla karşı karşıya geliyoruz. Sev Kupası final mücadelesinde setlerde 2-1 gerideyiz ama 4. sette de 20-18'lik üstünlüğümüz devam ediyor diyelim. Şimdi dinleyicilerimizin mesajlarına bakalım. Abi iyi yayınlar. Trabzonspor'un oyununu ben çok ama çok beğendim. Böyle oynuyorlarsa madem Fatih Tekke varken neden oynamamışlar diyor. Dinleyicimizin görüşü bu şekildeydi. Onun sonrasında abi iyi yayınlar. Bu akşam oynanacak olan şu karşılaşma diyor. Panathinaikos mu? Şöyle kuponu bir açalım. Bir saniye. Panathinaikos PAOK mücadelesi ilk yarı 1,5 gol üstü. Maç geneli de 3,5 gol üstü olur mu? Yani canlıdan izlemeyi öneririm ben bu maçı, öyle söyleyeyim. Canlıdan izleyelim, ona göre karar verelim. Çünkü gol anlamında Yunanistan Süper Ligi beni tatmin etmiyor. Yunanistan Süper Ligi beni tatmin etmiyor. Biraz izleyelim, canlıya açılacak olan maçlardan biri. İzleyelim 10-15 dakika, hatta 20 dakika izleyelim. O yüzden peşin yükümlü olmayalım bu maç özelinde. Ha, siz oynadıysanız, tercihinizi ilk yarı 1,5 gol üstünden yana kullandıysanız yine size bol şans dileklerimi ileteyim. Peki mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben kısa bir araya gideceğim. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım. İnteraktif bir yayın yaptığımı hatırlatmak istiyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize düşüncelerinizi, görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz. Bu arada 4. sette kadınlarımız, kadın voleybol takımımız 22-18 üstünlükle girdi son bölüme diyelim ve çok kısa bir ara.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış.

0: Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
1: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
2: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
0: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
2: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
2: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
2: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Toplu bir çıkış oldu. Liderde 7 numaralı Harput muhafızı aldı. Az farklı öne geçti. Dışında 2 numaralı Salahiyet var. İçeride 8 numaralı Sadık Efe. Bunların dışında da 3 numaralı Çaputan. Koşu oldukça süratli başladı. İç kulvara yakın. 7 numaralı Harput muhafızı. Bir boy farkla önde. İkinciliğe dıştan 3 numaralı Çaputan girdi. İçeride 3.lükte kaldı. 2 numaralı Salahiyet. Bu safkanın 2.5 boy kadar gerisinde 4.lükte 8 numaralı Sadık Efe var. Bir boy kadar geride 6 numaralı Büyük Atak. 5.lik iki boy kadar geride 11 numaralı Tusem Kız var. Tusem Kız'ın iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Yusuf Kaptan. Daha sonra 9 numaralı Çığ gibi bir boy kadar geride. İki ise 10 numaralı Kraliçe Anna iki boy kadar geride. Son sırada 1 numaralı Cezzar Bey sırasıyla atlar 1000 metre start yerine ilerliyor. 7 numaralı Harput muhafızı farkı 7-8 boya kadar çıkardı. İkincilikte yine 3 numaralı Çaputan var. Üçüncülüğe dıştan 6 numaralı Büyük Atak girdi. Dördüncülükte kaldı. 2 numaralı Salahiyet. Daha sonra 5. lükte 8 numaralı Sadık Efe var. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın 11 numaralı Tusem Kız sırasıyla safkanlar son 800'e girdiler. Farklar oldukça kapandı. Yine de az farkla 7 numaralı Harput muhafızı önde. 3 numaralı Çaputan ikincilikte. Dışlarında 6 numaralı Büyük Atak var. 4 boy kadar geride 2 numaralı Salahiyet. Daha sonra 8 numaralı Sadık Efe. 1 boy kadar geride 5 numaralı Serpençe. Daha sonra içeride 11 numaralı Tusem Kız. Dışta 9 numaralı Çığ gibi sırasıyla atlar viraja dönüyor. 3 numaralı Çaputan şimdi rakibinden kurtulup liderliği aldı ve düzlüğe lider çıktı. İkinciliğe dıştan 6 numaralı Büyük Atak sokuldu. Aralarda 2 numaralı Salahiyet var. İçeride de 7 numaralı Harput muhafızı. Son 400'e girildiğinde 3 numaralı Çaputan az farklı önde. İçeriden 2 numaralı Salahiyet, dıştan 6 numaralı Büyük Atak. Daha geriden 1 numaralı Cezzar Bey'in ataklarıyla safkanlar son 200'e ilerliyor. İçeriden gelen 2 numaralı Salahiyet liderliği aldı. Fakat en dıştan 1 numaralı Cezzar Bey'in atakları var. Son 150 metreye girildiğinde dışarıdan gelen 1 numaralı Cezzar Bey rakiplerinden kurtulup liderliği aldı. 2 boy farklı öne çıkıyor 1 numaralı Cezzar Bey. Mehmet Akyavuz'la kazanıyor. 6 numaralı Büyük Atak ikinci, 3 numaralı Çaputan üçüncü, 2 numaralı Salahiyet dördüncü, 4 numaralı Yusuf Kaptan da beşinci oldu. 1 numaralı Cezzar Bey Mehmet Akyavuz'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
5: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadın voleybol mini takımımız Sev Kupası finalinde İtalya karşısında 4. seti kazandı ve 6. setteyiz. Yine bu sete de sayıyla başladı millilerimiz. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 6. sete götürürsek ben kazanacağımızı düşünüyorum demiştim. Şu anki skor 1-0. 2-0 mı oldu? Evet, 2-0 oldu. İtalya'dan bir hata geldi ve top dışarıda. Farkı 2'ye çıkardık. Taraftar desteğini de millilerimiz arkasına aldı. Tribünler ayakta. Maçı izleyen, televizyon karşısında takip edenler dualarıyla, radyodan şu an bana kulak verenler dualarıyla tüm gücümüzü oradaki kadınlarımıza gönderiyor ve kadınlarımız da altın sette 2-0'lık avantajı yakaladı. Bir itiraz hakkı var. Challenge hakkını kullanıyor şimdi. Bloktan mı dışarı gitti yoksa doğrudan mı dışarı gitti? Bir blok teması var mı yok mu ona bakılıyor ama boşuna bakıyorlar. Hiç kendilerini yormasınlar. İtiraz ederken nefeslerine yazık olmuş. Çok net. Yayıncı kuruluş ekrana getirdi. Tekrar izledim görüntüyü ve top doğrudan dışarı çıkmış. 2-0 öndeyiz. Altın set oynanıyor. Setlerde 2-0'lık üstünlüğümüz bulunuyor İtalya karşısında. Şimdi Vargas 3-0'ı bulabilir miyiz dedik ama yavaş gitti bu top. İtalya'da kaldı. İtalyalı oyuncular da kaldı derken ardından bir hatamız geldi ve farkı 1'e indirdiler. 2-1 öndeyiz. Moral bozmaya da gerek yok. Biz bu kupayı alacağız demiştim ve alacağımıza da canı yürekten inanıyorum. İnanmaya da devam ediyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Peki şimdi canlı skorlarımıza bir kez daha dönelim. Ofi mücadelesi 2-0'lık skorla devam ediyor. Yunanistan Süper Ligi karşılaşması. Anderlecht-Genk mücadelesi 76. dakikada henüz gol sesi çıkmış değil. Belçika Pro Ligi mücadelesi 3-1 öndeyiz. İtalya karşısında altın set oynanıyor. Oradan da sayılar geldikçe sizlere bunu aktarmaya devam edeceğim. Bir yandan bakalım Castellon 2, Albacete 0, dakika 72. İspanya 2. Ligi mücadelesi. Süper Lig'de de yine başlayan karşılaşmaların ikinci yarılarını aktarayım. Kocaelispor, Samsunspor önünde 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında da yine ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Çok rahat bir oyun ortaya koyuyor bordo mavili takım. 47. dakika.

Trabzonspor 3, Gençler Birliği 0. İkinci yarıda bir değişiklik var mı diye bakıyorum. 44. dakikada Trabzonspor zorunlu bir değişikliğe gitmişti. Onaçu sakatlığından dolayı oyundan alındı ve yeni transfer Guida Diju oyuna dahil oldu. Trabzonspor takımında Onaçu da 5. dakikada ve karşılaşmanın 22. dakikasında topu ağlara gönderen oyuncuydu. 2 gol attı bugün. Takımının yıldız isimlerinden biriydi. Diğer golde 14. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 46. dakikada Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm'ün yerine oyuna dahil oldu. Gençler Birliği'nde bir de Pedro Mendes. Sekou Keita değişikliği. En dikkat çeken değişikliklerden biri Keita. Şu ana kadar takımını sırtlayan isimlerden biriydi ama bugün istenilen düzeyde değildi, onu da söyleyeyim. Pedro Mendes, Portekizli hücum oyuncusu, 27 yaşındaki Gençler Birliği'nin zaman zaman süre verdiği oyunculardan biri. Bugün de ikinci yarıda Trabzonspor karşısında sahada yer alacak Pedro Mendes. Daha önceki yıllarda İtalya Kupası mücadelesinde oynadı. İtalya Serie B takımlarından Modena ve daha öncesinde yine Serie B takımlarından Ascoli forması giymişti. Yani kariyerini özetlemem gerekirse ikinci ligde sürekli mücadele etmiş olan bir oyuncu. Bu sezon Süper Lig'de mücadele veriyor. Gençler Birliği'nin önemli oyuncularından biri Pedro Mendes diyelim. Şimdi kadınlarımıza bir kez daha dönelim. Karşılaşmanın altın seti oynanıyor ve 4-3'lük altın sette üstünlüğümüz devam ediyor. İyi bir ivme yakaladık bu bölümde, farkı daha da açmamız gerekiyor derken skor 4-4'e geldi. Tabii İtalyanlar da çok iyi bu anlamda. Biz diyoruz ya, dünyanın en iyisiyiz. Tamam, kabul ediyorum, biz çok iyiyiz ama karşımızda da İtalya var. İtalya gibi bir takım var. Her katıldığı turnuvada derece elde eden bir takımdan bahsediyoruz. Çok önemli yıldız isimleri kadrosunda bulunduran bir milli takımdan bahsediyoruz. Altın sette 4-4'lük üstünlüğü az önce bıraktık ve İtalya'nın hücumu, ardından da sayı için şimdi biz oyun kuruyoruz. Bir plase bıraktı Vargas. Bu bölümde biraz daha ön plana çıkmaya çalışıyor ki takımımızın önemli yıldızlarından biri. Bir vuruş daha, yine bunu da çıkardı İtalyanlar. Ardından bir plase yine hata yapmadık. Şimdi sayı için Vargas bir kez daha bir vuruş gerçekleştirdi ama yine İtalyanlar iyi karşıladı. Bu bölümde karşılıklı savunmalarımız konuşuyor diyebilirim. Hem İtalyanlar hem biz çok iyi savunma yapıyoruz. Sayı şansı vermedik. İtalyanların bir hatası, çok iyi oldu. Çok iyi oldu milli takımımız. 5-4 öne geçmeyi başardı. Gitgellerin yaşandığı bir altın set oynanıyor. İtalyanlar hata yapıyor, biz hata yapıyoruz ama sonuç itibariyle 5. sayıyı kadın voleybol milli takımımız bulmayı başardı. İyi bir mücadele sonrasında geldi bu sayı. Tribünler ayakta, karşılaşmayı ayakta takip ediyorlar. Bizler tabii ki dualarımızla orada kızlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. 5-4 öndeyiz. Altın set oynanıyor bakalım. Sonlara doğru farkı biraz daha açabilecek miyiz? Daha rahat takip edebilecek miyiz bu karşılaşmayı? Diyelim ve şimdi sizlerden gelen de mesajlara biraz dönelim. Ne demiş dinleyicilerimiz? Dünkü hakem rezaletinden sonra, yani biz burada nelerden bahsediyoruz? Bak, dinleyicimiz nerede? Tabii olabilir, yani bunlarla alakalı da yorum yapabilirsiniz ama daha güzel şeyler var ya, bırakın hakem hatalarını. Baksanıza kızlarımız neler yapıyor. 6-4'e getirdik altın sette. Tribünler ayakta takip etmeye devam ediyor karşılaşmayı. Müthiş bir coşku var şu an salonda. İtalyanlar da biraz şaşırmış durumda çünkü molaya gidildi. İtalyanlar molasını erken kullandı altın sette. 6-4 millilerimiz önde. Diyelim, dinleyicimizin şöyle bir hakem eleştirisini okuyalım. Hakem rezaletinden sonra futboldan soğuttular beni diyor. Onlar kimi isterse şampiyon yapacaklar. İddia gibi. Oynadığımız için futbol bitmiştir benim için. Yani iddiayla bir alakası hiçbir zaman yoktur. Yani öyle düşünüyorsanız zaten izlemeyin futbol maçlarını. Hani ben bir şeye inanıyorsam sonunu bildiğim bir filmi ikinciye izlemem mesela. Öyle düşünmüyorum. İddiayla alakalı zaten devletimiz çalışıyor biliyorsunuz. Antrenörler, eski oyuncular, yeni güncel oyuncular, mevcut oyuncular sürekli bir soruşturma halinde. Yani iddia oynuyor, takım bilerek kaybediyor gibi bir durum söz

konusu değil en azından ben öyle düşünüyorum. İddiaya bağlamayalım yani bu işi. Hakem hataları oluyor mu? Oluyor. Ama burada yeteneksiz olduklarından kaynaklı olduğuna inanıyorum ben. Hakemlerimiz maalesef yeteneksiz. Yani tekrar söyleyeyim mi? Taçtan gelen bir pozisyona offside veren bir hakem var. Yani ligimizde değil belki ama TFF 1. liginde. Ve ileride belki klasman hakemlerinden biri olacak oradaki arkadaşımız. Yani hakemlerimizin geldiği nokta bu. Enteresan kararlar veriyorlar. Enteresan kararlar veriyorlar. Ya burada senin benim yapmayacağımız hataları yapıyorlar. Ha insandır, hakem de insandır, hata yapar diye diye bunlar olmaya devam ediyor. Bilmiyorum, bir sorun var. Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi. Ya buna ne ben çare olurum, ne sizin yazdıklarınızla bir çözüm bulunur, ne de kulüp başkanları çıkar bir açıklama yapar, her şey normale döner. Hiçbiri geçerli değil. TFF Başkanı, MHK Başkanı bunları çözecek. Hiç kimse kusura bakmasın. Ha çözüldü mü şu ana kadar? Çözülmedi. Böyle gelmiş böyle gider düşüncesine sahibim. Yıllar öncesinde de böyle hakemler konuşuluyordu. Konuşulmaya devam edecek. Maalesef Avrupa genelinde hakemler çok kötü maçlar yönetiyor. Şimdi VAR'dan hakem, yabancı hakem gelsin düzelteyim. Hep bu konuşuluyor ya. Ya elin yabancısı Portekizli sana en iyi hakemini göndermiyor ki. Sen Süper Lig'de fırsat vermediğin, puanı çok düşük olan bir hakemi atıyorum Hırvatistan'a gönderiyorsun. VAR hakemi olarak. Yani onun gibi düşünün. Adam sana en iyi hakemini niye versin? Kendi liginde değerlendirir onu. Öyle de bir durum söz konusu. Yani yabancı hakem gelince her şey normale dönecek diye bir şey yok. Kesinlikle yok. O hakemler zaten Avrupa'da bazı maçlarda enteresan hata yapan hakemler. Ülkemize en iyileri gelsin deniyor. Mesela dün Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamada zaten en kötü hakemlerini bizlere gönderiyorlar. İyi hakemlerini göndermiyorlar. Zaten öyle olur. Yani mantıken öyle olur. Öyle olması gerekiyor. Adam sana niye en iyi hakemini göndersin? Kötü hakemlerle mi yönetsin kendi ligindeki maçları? O ülkenin federasyonu. O hafta süre almayan hakemlerini gönderiyor VAR olarak.

Sev Kupası'nda final mücadelesi devam ediyor. 8-5'lik üstünlüğümüz var. Biraz daha rahat giriyoruz son dakikalara. Yani ritim bozukluğu yaşayan arkadaşlarımız var. Kalp sorunu yaşayan arkadaşlarımız var. Hepsine geçmiş olsun dileyelim de. Yani onlar adına da biraz daha rahat maç sonu olsun temennisinde bulundum. 8-5'lik üstünlüğümüz devam ediyor. 9-5'i yakaladık. Egonu yine savunmada bir hata yaptı. İtalya milli takımında topu çıkarmaya çalışırken istediği yere gönderemedi. Bizim için çok iyi bir bölgeye gönderdi topu ve farkı tekrardan 4'e çıkardı millilerimiz. Sultanlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Yani kadınlarımıza güvendiğimizde neler olabileceğini bizlere gösteriyor. Kadınlarımız sadece bir turnuvada başarı gelmiyor. Katıldıkları her turnuvada bir derece elde ediyor bu takım. Gerçekten gurur duyulacak bir takımımız var. Onu da ifade edeyim. Tüylerim biraz diken diken oldu. Müthiş bir ambiyans var. 9-6'ya geldi. İtalyanlar bir sayı kazandı. Olsun tabii, onlar da gelmiş buraya. O kadar zahmet etmişler. 2-2'ye getirmişler mücadeleyi. Böyle çok farklı da olmasın değil mi? Fair play kuralları içerisinde. 6. sayıyı da bulsunlar. Hadi o kadar da değil diyelim. 9-6 öndeyiz. Bakalım 15. sayıyı hangi dakika aralığında bulacağız? Çok heyecanlıyım ya şu an. Çok heyecanlıyım. Karşılaşmanın ardından sevgili Mehmet Sevinç'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Anna Danasi oyuna girdi. Sprito'nun yerine artık son hamlelerini yapıyor İtalyan milli takımı diyelim, ama biz buna geçit vermiyoruz. Sayı bulmaya devam ediyoruz. Aradaki farkı bir kez daha 4'e çıkardık. Blok out sonrasında sayı hanemize yazıldı. Gizem Örge müthiş bir burada başarıya da imza attı. O topu müthiş çıkardı. Az önce arkadaşlarına kazandırdı ve sonrasında da blok out İtalyanların hatası geldi. Ona 6 öndeyiz. Bir sayı daha aldığımızda maç burada biter diye düşünüyorum, ama blok out oldu. Farkı 3'e indirdi İtalyanlar. Yine Antropova sayıyı bulan isimdi İtalya milli takımında diyelim. Şöyle bakalım canlı skorlarımızda da neler oluyor. Bir yandan Süper Lig'deki karşılaşmaları takip ediyorum. Bir yandan bültendeki diğer maçları takip etmeye çalışıyorum. Ama şu an gözümün %85'i millilerimizin üzerinde. Kadın voleybol milli takımımızın üzerinde 11'e 7'lik bir üstünlüğümüz var karşılaşmada. Altın set oynanıyor. Son 4 sayı kaldı ve Avrupa şampiyonu olmamıza son 4 sayı. Hak ettik bunu. Ben yarı finale kaldığımızda da söylemiştim. Bu takım şampiyon olur. Bu takım inancıyla hiç kimse karşısında duramaz demiştim. Ve öyle de bir tablo. 2-1 geriye düştük ama ardından müthiş bir geri dönüş ve geri dönüşün ardından da altın sette farkımızı ortaya koyduk. Ve Melisa Vargas'tan bir blok daha 12-7'ye. Artık adım adım Avrupa şampiyonluğuna gidiyor kızlarımız. Aradaki farkı da 5'e çıkardık altın sette. Şampiyon olmamıza son 3 sayı kaldı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bakıyorum, muhteşem görüntüler var. Kenarda şu an oyunda olmayan oyuncularımız birbirlerine sarılmış. Tribünler desek aynı. Elinde Türk bayrağı, tüm tribünler ayakta karşılaşmayı takip ediyor. Milyonlarca insan, yine benim gibi, sizin gibi insanlar da dualarıyla şu an kızlarımızın yanında olmaya çalışıyor. 5 sayılık bir üstünlüğümüz vardı ve farkı 4'e indirdi İtalyanlar. Hemen bitmesin, biraz heyecan yaşayın dedi herhalde İtalyan oyuncular, bilemiyorum. 12'ye 8'lik üstünlüğümüz bulunuyor. Altın setteyiz. Setlerde 2-2'lik bir eşitlik söz konusu. Vargas'ı unuttular. Vargas bu kadar heyecan yeter dedi ve aradaki farkı tekrardan 5'e çıkardı. Son 2 sayımız kaldı. Kızlarımız final mücadelesinde 2-1 geriye düştüğümüz mücadelede Avrupa şampiyonu olacak. Ve sadece 2 sayıya ihtiyacımız var. Altın sette 13'e 8'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri gelmeye devam ediyor. Tüm tuşlara basıyor şu an İtalyan hoca. Tüm tuşlara basıyor ama hiç fayda değil. Çünkü karşısında inanmış bir milli takım var. İstediği değişiklikleri yapabilirler. En fazla böyle sayı bulurlar ama sonunu getiremezler. 13'e 9 farkı tekrardan 4'e indirdi. Şimdi İtalya kadın voleybol milli takımı. Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, 58. dakika. Trabzon
Trabzonspor mücadelesine bakacak olursak da Trabzonspor Muçi'nin az önce kaydettiği golle farkı 4'e çıkarttı. Çok rahat bir galibiyete doğru gidiyor. Trabzonspor Gençler Birliği önünde şimdi Vargas'ın vuruşu ve bloktan yine dışarı gitti. Son bir sayı kaldı. Son bir sayı kaldı. Gözüm kapalı takip etmek istiyorum bu son anları ama tabii size de aktarabilmek adına mecbur bakacağım. Yani buna yürek dayanmaz. Buna yürek dayanmaz. Maç sayısı şampiyonluk sayısı. 14'e 9 öndeyiz. Millilerimiz Avrupa şampiyonu olmak üzere. Müthiş bir duygu. Müthiş bir duygu. Şimdi İtalyanların hücumu gerçekleşiyor. Blok avut. Ah içeri düşseydi o top. Ah içeri düşseydi ama hiç moral bozmaya gerek yok. Hiç moral bozmaya gerek yok. Vargas'ın blok, bloğa uzanması, elini uzatması, o mücadelesi bile muhteşemdi görülmeye. Görülmesi çok önemliydi çünkü nereden geldi. Ve İtalya şimdi hata mı geldi? Evet bir hata geldi ve Avrupa şampiyonu oluyoruz. Avrupa şampiyonu oluyoruz. Kadınlarımız bir kez daha bizleri gururlandırıyor. Muhteşem görüntüler. Muhteşem görüntüler. Kadın voleybol milli takımımız altın sette İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti ve Sev Kupası finalinin şampiyonu oldu. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu. Duyanlar duymayanlara bir kez daha anlatsın. İşte kadınlarımız, işte gurur kaynağımız, bütün oyuncularımız şu an gözyaşı içerisinde. Vargas onlardan biri. Ağlamayın, ağlamayın. Siz hep gülün. Muhteşemsiniz, muhteşemsiniz. 3-2'lik skorla galip geldik. İtalyanları devirdik. 2-1 iken sevinen İtalyanları şu an göremiyoruz tabii ki. Bir an önce soyunma odasına gidelim dediler diye tahmin ediyorum. Ama biraz kalsalardı, sevinci ortak olsalardı, en azından izleselerdi. Millilerimiz, kadın voleybol milli takımımız, filenin sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Vargas başta olmak üzere. Birçok oyuncumuz şu an gözyaşını tutamıyor. İtalyanlar tekrardan oyun alanına geldi. Tabii birbirlerini tebrik ediyor tüm oyuncular. Sonrasında da İtalyanlar sahadan ayrılıyor. Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Yine duygulandığımız anlardan biriydi.

0: Biz onlara güvendikçe onlar da bize böyle mutluluklar yaşatmaya devam ediyor. Birazdan sevgili Mehmet Sevinç bizlerle birlikte olacak. Onun da görüşlerini alacağım. Arkadaşlarım hazır olduğunda lütfen bana söylesinler. Ben de sevgili Mehmet Sevinç'le bağlantımı gerçekleştirmiş olayım. Mesajlar geliyor. Dinleyicilerimiz de çok güzel mesajlar gönderiyor. İlyas Bey gördüm. Helal olsun kızlarımıza demiş. Yani zoru başardık diyen bir dinleyicimiz ki ne zor. Yani ne zordu. 2-1 geriye düşüyorsun. Böyle bir senaryoda geri geliyorsun. İtalya gibi bir takımı mağlup ediyorsun. Ya muhteşem, muhteşem. Fazla söze gerek yok. Ha, fazla sözü de sevgili Mehmet Sevinç birazdan söyleyecek. Tekrar hatırlatıyorum. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi de hattımızda sevgili Mehmet Sevinç varmış. Mehmet abi hoş geldin.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu var şu an. Avrupa şampiyonu olduk bir kez daha. Neler söylemek istersin?
1: Ya bir kere muazzam bir başarı. Unvanımızı koruduk. Avrupa şampiyonu olduk. Bir kez daha Avrupa şampiyonu olduk. Bu gerçekten müthiş bir başarı. Yani bu anlatılmaz. Yani şu kızlar muazzam bir performans ortaya koydular bir kez daha. Yani kelimeler kifayetsiz diyebiliriz. 2-1 geriye düştüğümüzde ben çok mesaj aldım ve hepsine aynı cevabı verdim. 3-2 alırız dedim. Bana inanmayanlar oldu, emin misin diyenler oldu. Ve ben emindim alacağımızdan. Ve 3-1'lik bir galibiyet gerçekten müthişti. 3-1'in iyi gitmediği zamanlar oldu ama bu takım yani buraları oynamayı yıllardır alışkanlık haline getirdi. Ve bu günde çok güçlü bir rakip karşısında gerçekten harika bir galibiyet aldı. Yani kelimeler dediğim gibi yetmiyor bu zafere.
0: Ki gelen mesajlar da o yöndeydi abi. 2-1 gerideydik ki kötü bir 3. seti geride bırakırken birçok dinleyicimiz biz kazanacağız eminim şeklinde mesaj gönderdi. Ben de emindim. Evet. Ben de emindim. Evet. Ve sonuç itibariyle müthiş bir takıma karşı müthiş bir galibiyet, geri dönüş. Yani bireysel performansları bile değerlendirmiyorum. Oyunda bir dakika süre alan oyuncularımız bile elinden gelen katkıyı sağladı. Konuşabileceğim, söyleyebileceğim çok az durum var şu an.
1: Öyle yani. Şimdi herkes elinden geleni yaptı.
0: Kesinlikle.
1: Bir kere işlerin iyi gitmediği zamanlar oldu. Orada seyirci destek verdi. Oyuncularımız tabii o kadar tecrübeli ki çok ağır eleştiriler karşısında bile çok dik durmayı başaran oyuncular. Yani bu oyunculara sahip çıkmak lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle abi. Bundan sonrası için bu başarıların devamının geleceğini sen düşünüyor musun?
1: Ya tabii ki onu bana çok soruyorlar. Genç bir takım.
0: Evet, en çok sorulan sorulardan biri bu, doğru.
1: Ya en az 2 olimpiyat daha gideriz. Yani biz şeyde de Los Angeles'ta da altın madalyanın en büyük favorisiyiz diyebilirim.
0: Ki aşağıdan da baktığımızda genç yeni jenerasyondan da önemli isimler geliyor. Bunları da gördük. Yani bu performansın daha da üzerine koyacak gibi yeni nesil alttan gelen oyuncularımız.
1: Ya ben... Kesinlikle. Yani çok genç oyuncularımız var. Ailem var. İşte Carmen bugün tribündeydi. O da sakatlandı. Geçmiş olsun diyelim ona da. Yani o Deniz var. Smaçörlerimize baktığımızda genç smaçörlerimiz var. Orta oyuncu zaten tarih boyunca sıkıntı yaşamadık. Bir sıkıntı yaşarsak işte Vargas bıraktıktan sonra onun yerine bir tane böyle Vargas gibi bir oyuncu bulmamız lazım.
0: Aynen öyle abi. Son sorumu da sana soracağım ki benim de çok merak ettiğim, ki birçok voleybol severin de merak ettiği konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Şu an bu başarıyı yaşıyoruz ama kadınlarımıza gerekli değerin verilmediğini düşünüyor musun voleybol anlamında? Yani futbol bir numara bizde, basketbol iki diye geçiyor ama ya bu takım, bu kadınlarımız, bu emek daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyor musun ki ben düşünüyorum.
1: Ya aslında yeterince gündeme geliyor. Ama şu var. Şimdi bu çok derin bir konu. Bu konuda ben şöyle bir yaklaşımda bulunuyorum her zaman. Şimdi biz çok kurcalarsak voleybolu, futbol gibi, o zaman işin içinden çıkamayız. O yüzden voleybol böyle kalması daha doğru diye düşünüyorum ben.
0: Bu seviye yeterli diyorsun
1: bu
0: abi.
1: Bu seviye yeterli bence. Çünkü voleybolu çok karıştırmanın bir anlamı yok. Yani şimdi her televizyon, her gazete... Düşünsene bir tane voleybol muhabiri atadı, maçları gitti. Bu sefer orada oyuncuların işte özel hayatları gündeme gelecek.
0: Ha, tabii.
1: Koçlar gündeme gelecek. Federasyon daha fazla gündeme gelecek. Bu sefer açıklar ortaya çıkacak.

0: açıkların üstüne gidilecek ve ortalık karışacak. Ben böyle kalmasından yanayım.
1: Bu seviyede devam edilsin diyorsun abi.
0: Evet,
1: bu şekilde.
0: aynen. Kesinlikle öyle.
1: Peki eklemek istediğin bir şey var mıydı?
0: Vallahi bu başarıların devamını da diliyorum sadece.
1: Umarım. Umarım gelecektir abi, gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Aynen. Ben de temennim bu yönde. Ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere, teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet Sevinç, sizlerle birlikteydi. Kendisinin görüşlerini aktarmaya çalıştık. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Yine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yani o kadar futbolla ilgili mesaj geliyor. Okuyoruz bunları ama Filenin Sultanları da sanki güzel mesajları hak ediyor ya. Şu an karşınızda Filenin Sultanları varmış gibi, onlar mesajınızı görüyormuş gibi. O güzel yorumlarınızı lütfen gönderin. Birazdan tabii ki yine futbola döneceğiz. Bu unutulacak bir gün, iki gün sonra ki yıllarca unutulmaması gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu başarıların, arka arkaya tekrarlanan bu başarıların unutulmaması gerektiğine inanıyorum ben bir spor sever olarak. Ama maalesef futbol ağırlıklı gideceğimiz için, yine ülkede futbola daha fazla yer verildiği için tabii taraftarların da bu anlamda biraz kendilerinin sorgulaması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Diyelim ve kısa bir araya gitmeden önce Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Finalde İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu başarı hepimizin tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun diyelim.
2: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Ters Köşe.
7: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
8: Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. O Ziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, o Ziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
7: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. 30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
9: Müzik
1: At yarışına biraz daha varmış. Biz de bu süreyi tabii ki nasıl değerlendirelim? Canlı karşılaşmalarımızın skorlarını sizlere hatırlatarak değerlendirelim. Adana'da 7. koşuya birazdan saniyeler içerisinde gitmiş oluruz. Kocaeli Spor, Samsun Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. 70. dakika oynanıyor mücadelede. Bir diğer karşılaşma Trabzonspor Gençler Birliği önünde yine 4-0'lık skoru yakalamış. 4-0'lık skoru da beklemiyordum ben, ne yalan söyleyeyim. Yani Trabzonspor'un kazanacağını evet düşünüyordum. Bir reaksiyon ortaya koyacaklarını düşünüyordum. Ama bakıldığında da 4-0 gibi bu kadar rahat bir futbol, arka arkaya gelen golleri de beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Şimdi mesajlarınıza dönelim. Tek tek okuyorum mesajlarınızı. Beşiktaş'la alakalı gelen mesajlara birazdan yer vereceğim. Dünya sıralamasında bir numaralı takımı İtalya'yı yenip şampiyon olmak da başka güzel oluyor. Tebrikler Türkiye'nin sultanlarına ve Voleybol Federasyonu'na demiş bir dinleyicimiz. Sultanlarımız yine bizi gururlandırdı. Genç kızlarımıza, çocuklarımıza sporu aşılamaya devam ediyorlar diyen sevgili Erkan Bey. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Biz kısa bir Adana'daki 7. koşuya gidiyoruz.
7: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Üçüncülükte 1,5 boy kadar girdi. Dördüncülükte 7 numarada Double Heart var. Daha sonra içeride 9 numarada Tortuga. 1 boy kadar girdi. 1 numarada Paloriman. Bu safkanın 1,5 boy kadar gerisinde içeride 6 numarada Çelibeza var. Onun dışında 8 numarada Canakua. Daha sonra 2 numarada Sundance. 4 boy kadar girdi. 10 numarada Female Eagle. 1,5 boy kadar girdi. Son sırada 4 numarada Last Level sırasıyla. Atlar 1000 metre start yerine ilerliyor. 5 numarada Best of Anadolu liderliğini 2 boy farkla sürdürüyor. Dışta 11 numarada Line Gold yine az farkla ikincilikte. İçeride 3 numarada We Are The Star üçüncülükte. Dördüncülüğe dıştan 8 numarada Can Aqua girdi. Beşincilikte 7 numarada Double Heart var. Daha sonra dışta 2 numarada Sundance. İçeride 9 numarada Tortuga. Bu safkanın dışında 1 numarada Paloriman. Daha sonra 4 numarada Last Devil. 10 numarada Female Eagle ve 6 numarada Çelibeza sırasıyla atlar son 600'e ilerliyor. 5 numarada Best of Anadolu 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İçeriden yaptığı ataklar da 3 numarada We Are The Star ikinciliğe girdi. Dışta 8 numarada Can Aqua 3.lükte. 4.lüğe doldurup 2 numarada Sundance sokuldu ve viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 5 numarada Best of Anadolu 2,5-3 boy farkla öne çıktı. 8 numarada Can Aqua bu metrelerde ikincilikte. Daha geriden dıştan 2 numarada Sundance'in de atakları var. İkincilikteki safkan 3 numarada We Are The Star. Düzeltiyorum, 5 numarada Best of Anadolu. Son 200'e girildiğinde de yaklaşık 4 boy farklı önde 3 numarada We Are The Star ikincilikte. Rakibine yaklaşmaya çalışıyor fakat yine 4 boy farklı önde 5 numarada Best of Anadolu. Salih Çelik de kazanıyor. 3 numarada We Are The Star ikinci oldu. Üçüncülük için 4 numarada Last Devil ve dıştaki 8 numarada Canak potayı birlikte geçti. 2 numarada Sundance'de 5. oldu. 5 numarada Best of Anadolu. Salih Çelik de kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
10: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
12: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
11: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
12: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
11: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
12: Şimdi tekrar kontrol edin.
11: Yine 399 lira.

0: oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'yı final mücadelesinde 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Ve Avrupa şampiyonluğu bizim için artık bir kez daha geçerli olmuş oldu. Filenin Sultanları'nı tebrik edelim ve şimdi sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğimize şöyle bir yön verelim. Ne diyor dinleyicimiz? Görkem Bologna maçı ikinci golü attı. Bologna ikinci golü attı mı? Aha güzel. Ben Bologna'nın ikinci golünü bekliyorum demiştim. Takip etmediğim maçlardan biri. Bu arada Trabzonspor'da 5. golü bulmuş oldu. Karşılıklı gol var bekleyenler aramızda mı bilmiyorum da maçta 5 gol çıkıyor ve bunların tamamı Trabzonspor'dan geliyor. Yani 2,5-3,5 gol üstleri oluyor ama karşılıklı gol var gelmiyor. Ozan'ın taşıdığı ve savunmanın yaptığı bir hata ardından da top ağlara gitti. Trabzonspor aradaki farkı 5'e çıkarmış oldu. 5-0'lık avantaj. Zor geçmesi beklenen maçlardan biri ki ben de öyle bekliyordum. Ama tamamen beni yanıltan, birçok futbol severi yanıltan bir oyun vardı Trabzonspor'da. Skor 79. dakikada 5-0'a geldi. Kocaelispor Samsunspor mücadelesinde de 78. dakikadayız. Burada da Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. TFF 1. Ligi'nde 3 tane karşılaşma yine dikkatimizi çekiyor. Muğla Spor 1, Van Spor 2, Antalya Spor 1, Sivas Spor 2. Deplasmanda Sivas Spor 2-1'i yakaladı. Batman Petrol Spor 4, Fatih Karagümrük 3. Yine 7 gollü bir mücadele ve sezonun zirvesinde yer alan puan cetvelinin en üst basamağında yer alan Batman Petrol Spor yine Fatih Karagümrük karşısında galibiyete çok ama çok yakın. Bu senenin flaş takımlarından biri olacağını düşünüyordum ki öyle de devam ediyor Batman Petrol Spor takımı. Everton 2 Manchester United 2 İngiltere Premier Ligi'nde tamamlanan bir mücadele. Arsenal Chelsea 2-1'lik skorla mağlup etti demiştim. Arteta'nın oyun stilini biliyorum artık, benimsedik yani, kabul ediyorum. Bir gol atıyor, sonrasında o skoru korumaya çalışan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Chelsea karşısında da Arteta ikinci golün ardından fazla risk almadı. Üçüncü golü yakalayayım düşüncesi yoktu herhalde. Çünkü Odegaard'ı oyundan aldı. Havertz'ı oyundan aldı. Lewis'i oyundan çıkardı. Calafiori'yi oyundan çıkardı. Merino'yu savunma ağırlıklı bir oyuncuyu oyuna soktu. Yine Hinsapie'yi oyuna dahil etti. Gökereş'i oyuna sürdü. 78. dakikada onu da alsın. Bir zahmet onu da alsın. Yani hücumda kim oynayacak? 11 kişi savunma oyuncusundan da oluşmasın. Arsenal'ın son 13 dakikalık oyundan bahsediyorum. Yapılan değişiklikleri yorumluyorum. Yani yine enteresan değişiklikler yapmış Michel Arteta. 2-1'i korumaya yönelik Chelsea'yi de 2-1'lik skorla geçti. Arsenal 3. karşılaşmasından da 3. galibiyetini elde etmiş oldu. Puanını 9'a yükseltti. Manchester City ile birlikte zirveyi paylaşan Arsenal takımı bakalım yine bu sene şampiyon olabilecek mi? Kocaelispor'un bir golünü bekliyorum abi. Lütfen bir totem yapar mısın? Yani burada taraf olacak. Kocaelispor'un bir golünü beklemeyelim de hadi ortaya ben bir gol bekleyeyim. Yani Samsunspor atarsa olmuyor mu? İlla Kocaelispor mu atacak? Ev sahibi 1,5 gol üstü mü oynadınız? Hadi bakalım kısmet. Umarım istediğiniz gibi sonuçlanır diyelim. Başka bir şey söyleyemem. Süper Lig maçında da hadi Kocaelispor gol at diyemem canım. Onu da beklemeyin yani. Totemlerinizi lütfen yabancı karşılaşmalarda isteyin.

Ben de böyle Süper Lig karşılaşmalarıyla alakalı Kocaelispor Samsunspor maçı mesela. Hani Kocaeli'nin ikinci golünü de beklemeyin. Bunu yapmayayım ben en azından.

Şöyle mesajlarımıza bakalım. Güzel mesajlar geliyor. Dünya sıralamasındaki takımları böyle mağlup ettikçe ben daha fazla gururlanıyorum demiş bir dinleyicimiz. Erkan Bey mesajını göndermiş. Tabii canım, büyük başarı. Filenin sultanları dünya şampiyonu İtalya'yı 2-1 geriden gelerek 3-2'lik skorla mağlup etti. Müthiş bir mücadeleydi. Yani söyleyebileceğimiz çok fazla kelime var. Ama dilimizin döndüğünce ben ifade etmeye çalışıyorum. Tüylerim de diken diken oluyor bunları söylerken. Müthiş bir başarıydı. Yani takdire şayan bir başarı. Devamı da gelecektir umarım. İlerleyen senelerde gençlere baktığımızda, alttan gelen jenerasyona baktığımızda da yine muhteşem oyuncularımız var. Gelecek vadeden çok önemli yeteneklerimiz geliyor altyapıdan. Filenin Sultanları birazdan düzenlenecek. Tabii ki burada platform üzerinde kupanın sahibi olacak. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu olmayı başardı. İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Şöyle bakalım ne demiş bir dinleyicimiz. Filenin Sultanları bize bu ülkede umudun, mutluluğun olduğunu gösterdiler. Cumhuriyet kazanımları bunlar hepsi, diyor sevgili Tanju Bey. Teşekkür ediyorum. Görkem Bey, futbolda İspanya neyse voleybol kadınlarda da milli takımımız o. Biz en iyisiyiz, bir numarayız demiş. Kesinlikle katılıyorum ki yıllardır böyle. Yıllardır böyle. Hani bir turnuvaya gidersin, başarı yakalarsın ama devamı gelmez. Hani öyle bir durum da yok. Millilerimiz, kadınlarımız elinden geleni her turnuvada yapmaya devam ediyor. Bu başarı gerçekten yani alkışlanacak bir hareket. Onun dışında söyleyebileceğimiz tabii ki çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var. Dinleyicilerimiz de yazmaya devam ediyor. Görkem, iyi yayınlar. Filenin Sultanlarını tebrik ediyorum. Bizi alıştırdıkları için, diyor dinleyicimiz. Ama gurur duyuyorum. Bir de Görkem, kaleci İrfan'dan şu ana kadar kaç kurtarış yaptı söyler misin? Bir saniye Levent abi, birazdan döneceğim oraya. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Birazdan döneceğim. Kaç kurtarış yaptığına bakacağım. İyi yayınlar diyen bir dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Sadece iyi yayınlar yazmış. Bir de Türk bayrağı göndermiş. Filenin Sultanları. Sultanlarına tabii teşekkür ediyor bu dinleyicimiz de. Ona da teşekkürlerimi ben göndereyim. Helal olsun size Filenin Sultanları. Derfin, Yunus, Dane yine aynı mesajı gönderiyor. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar Yalova Kartallarından Salih ben. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Dün akşamki galibiyetinden dolayı da çok mutluyuz. Dün akşam maçtaydım. Şu anda ses yok gibi bir şey. Beşiktaş iyiyse biz de iyiyiz. Saygılar, sevgiler demiş. Onu da arada bir sıkıştırayım demiş dinleyicimiz herhalde. Hani kadınlarımızı tebrik ediyorum ama Beşiktaş da çok iyi oynadı dün be. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum gibi bir mesaj olmuş. Peki tebrik edeyim ben de size o zaman. Şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar. Filenin Sultanları artık bizi bu başarıya alıştırdılar. Dünya şampiyonluğuna bu kadar alışan başka bir ülke yoktur. Kızlarımızla gurur duyuyorum demiş ve maçın oyuncusu da bu arada Vargas seçildi. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, maçın oyuncusu Vargas seçildi. Az önce anons edildi ve Vargas da şu an plaketini alıyor. Kurulan sahneye çıktı. İsmi de anons edildi. Tribünde binlerce tabii ki yine taraftarımız oyuncuları alkışlıyor. Oyuncularımız birazdan tek tek anons eşliğinde sahaya giriş yapacak. Önce İtalyanlar geliyor. İtalyan oyuncular geliyor. Onların da tabii ki önemli isimleri vardı. Ve onlar da ikincilik ödülünü an itibariyle alıyor. Kaptanları alıyor. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Sizler de güzel mesajlar yazıyorsunuz. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Abi iyi yayınlar. İtalya gibi bir takımı 2-1'den mağlup edebilmek gerçekten muhteşem bir olay. Tebrik ediyorum millilerimizi demiş. Güzel. Yani 2-1 evet, ama ben söylemiştim. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. 2-1'in ardından da biz geri dönmesini biliriz. Bunu çok yaptık. Daha önceki maçlarda da çok yaptık. Geri de düşsek bu inanç ve azmin zaferi bir şekilde galibiyetle taçlandırılıyor. Millilerimiz buna bizi alıştırdı. Kadınlarımız buna bizi alıştırdı. Oyuncularımız teker teker sahneye çıkıyor. Filenin Sultanları birazdan o hak ettiği kupayı kaldıracak. Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Vargas voleybolun Messi'si, Ronaldo'su.
tartışmaya kapalı bir konu demiş yine sevgili Erhan Bey. Böyle bir görüş bildirmiş. Gizem Örge elinden geleni yaptı ki daha önceki maçlarda çok eleştiriliyordu. Helal olsun bugün tüm kızlarımıza demiş yine bir dinleyicimiz sevgili Cüneyt Bey'in mesajı. Bu şekilde şöyle devam edelim. Ben Sırbistan maçından sonra zaten inanmıştım bu kupayı alacağımıza. Kolay iş değil. Kolay gibi gözükse de yapılan başarı, gerçekleşen başarı demiş düzelteyim. Çok kolay değil. Hepsini tebrik ediyorum. İyi ki varlar diyen bir başka dinleyicim. Değil tabii ki İtalya dünya şampiyonu olan bir takım. Yani açın bakın geçmişine oynadığı karşılaşmalara. Kolay kolay maç kaybetmeyen bir takımdan bahsediyoruz. İtalya ile alakalı. Ha, biz de çok iyiyiz ama İtalya dünya şampiyonu olan bir takım. Ve bugün 2-1 öne geçiyor İtalyanlar. 2-1 öne geçiyor. Biz pes etmiyoruz. Belki de bu turnuvanın özetlerinden biri. Geri düşebilirsin bir karşılaşmada ama asla pes etmiyorsun işte. Pes etmeyenlerin kazandığı bir ortam. Oyuncularımız tek tek sahneye gelmeye devam ediyor. Tabii ki müthiş bir burada başarıların sahibi olan yine Vargas az önce takım arkadaşlarının bulunduğu alana gitti. Onlarla şakalaştı. Tabii ki sevinmek hakkınız şimdi. Sevinebilirsiniz. Bizleri sevindirdiniz. Umarım bu başarıların da devamı gelecek. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Bunu da bir kez daha hatırlatalım ve mesajlar geliyor. Mesajlara dönelim. Sevgili Mehmet Bey diyor ki ben Vargas'ın dışında yine tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biraz karışık bir mesaj olmuş. Okumaya çalışıyorum. Çok özür dilerim. Hata yaparsam şayet. Çünkü çok karışık bir mesaj. Ben Vargas dışında tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum ama tribünde yer alan hiçbir zaman, hiçbir dakika susmayan o taraftarlarımızın da emeğine yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar demiş. Gerçekten taraftarlar hep ayaktaydı. Maçı ayakta takip ettiler. Karşılaşma boyunca 2-1 geriye düştüğümüz anda bile hiç oturmadı taraftarlarımız. Sanki voleybol maçı değil de bir futbol derbi karşılaşmasını izliyor gibiydik. Yani tribünler hep ayakta, millilerimize hep bir moral verdiler. Yaptığımız zaman zaman hatalar vardı maç içerisinde. Onları alkışladılar, moral depoladılar oyuncularımıza. Oyuncularımız da gerekli karşılığı verdi, reaksiyonu gösterdi. Kötü giden 3. setin ardından 4. sete çok iyi başladık ve ardından da 6. sette muhteşem bir oyunla final mücadelesini kazanmış olduk. 3-2'lik skorla birlikte diyelim. Selamlar abi, kolay gelsin. Öncelikle Filenin Sultanlarını tebrik ediyorum demiş sevgili Yaşar Aydın ve başarılarının devamını diliyorum. Sonra da Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Beni ara buradan selamlar olsun demiş. Trabzon'a. Ben İstanbul'dayım. Yarın da Almanya'ya gidiyorum. Peki, iyi yolculuklar olsun dinleyicimize. Şöyle bakalım. İyi yayınlar. Cumhuriyet'in kızları. Sizler bizim gururumuzsunuz diyen bir başka dinleyicimiz. Peki, Görkem Bey bu maçta totem geçerli mi? Ya bırakın totemi şu an. Birazdan döneceğim totemlere. Yani konuşurken zorluk çekiyorum. Ağladı ağlayacağım. Gözlerim doluyor zaman zaman. Bunları, oradaki ortamı sizlere aktarırken müthiş bir atmosfer var. Oyuncularımız tek tek sahaya geliyor. Platformun üzerine çıkıyor. Birazdan kupa millilerimizin elinde olacak. İtalyanlar da şu an sahada yer alıyor. Onlar da ikincilik ödülünü alıyor. Tabii İtalyanlar da çok önemli başarılara imza atmış tarih boyunca. Bu alanda birçok kupada yine zirveyi göğüslemiş takımlardan biri. Sadece bir dönem değil, onların da genç jenerasyonu oldukça kaliteli. Bunu genç takımlarındaki performanslarına zaten baktığımızda çok net görebiliyoruz. Peki az kaldı, kupayı birazdan millilerimiz kaldıracak. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu sevgili Radyo Spor dinleyicileri.

içerisinde geçen bir mücadeleydi. Sev Kupası finalinde millilerimiz 3-2'lik skorla şampiyon olarak turnuvayı tamamladı. Şöyle bakıyorum, saha kenarında yine oyuncularımız tek tek şu an kenara doğru geldi ve taraftarların da bulunduğu noktada, Gizem Örge yine onlardan biri, taraftarlarımızın da bulunduğu noktaya geliyorlar ve hepsinin elini sıkıyorlar şu an. Taraftarlarıyla bütünleşen bir kadın milli takımımız var. Gurur duyulması gereken bir voleybol milli takımımız var, onu söyleyeyim. Muhteşem işlere imza attılar, atmaya devam ediyorlar. Bazı kesim eleştirdi, hatırlıyorum sosyal medyada. Bu sadece bir tesadüf, devamı gelmez dediler. Yani konuşmak kolay ama kızlarımız sahada oyunuyla, mücadelesiyle gerekli cevabı verdi. Millilerimiz Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu oldu. Saha kenarına şöyle bir kez daha bakacak olursak bir hareketlilik var orada. Evet, Melisa Vargas geldi yanılmıyorsam. Bazı tribündeki seyircilerin yanına doğru yöneldi gördüğüm kadarıyla. Taraftarlar alkışlıyor. Ne güzel bir atmosfer var. 7'den 70'e herkes orada. Yani tam bayram havası, tam bir coşku havasında geçiyor. İtalyan oyuncular da zaman zaman tabii ki sahaya giriyor. Onlar da elinden geleni yaptı. Şimdi futbol gibi değerlendirmeyelim bunu. İtalya'yı yendik değil. İtalya da çok iyi mücadele etti ve dünyanın en iyi takımlarından biri. Sırbistan milli takımı oyuncuları yavaş yavaş sahaya geliyor. Sırbistan milli takımı da yine derece elde etmişti bildiğiniz gibi. Onlar da madalyasını alıyor ve güzel bir atmosfer, güzel bir ambiyans var şu an salondaki. Türk taraftarlar, vatandaşlarımız, Sırbistanlı voleybolcuları da alkışlıyor. İşte görmek istediğimiz tablolardan birini ben sizlere dilimin döndüğünce aktarmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Sırbistanlı oyuncular şu an madalyalarını alıyor. Onlar da bir derece elde etti Sev Kupası'nda, Avrupa şampiyonluğunda diyelim. Şöyle bakalım gelen mesajlarda neler var. Millilerimize çok güzel mesajlar geliyor sizler tarafından. Bazılarını okurken tüylerim diken diken olmuyor değil. Olmuyor değil. Mesela onlardan biri İlker Bey, futbolu kapatalım tamamen voleybol izleyelim bundan sonra demiş. Ha, güzel mesaj ama futbolu kapatmayalım. Yani spor olarak bakarsak futbola da bakış açımızı biraz değiştirirsek, hani hakemleri konuşmaktansa ülke futbolumuzu nasıl bu seviyelere taşırız, bunun özelinde tartışmalar yaşarsak çok daha bambaşka başarılara imza atarız diye düşünüyorum. Ya bırakalım altyapı tartışmasını, hakem tartışmasını, derbi gelir geçer. Bugün sen kazanırsın, yarın başkası kazanır. Yıllardır bu takımlar oynuyor, mücadele ediyor. Biz burada milli ve birliği, aslında beraberliği üst basamaklara taşıyalım. Avrupa'dan kupalar getirsin takımlarımız. Bak kadın voleybol takımlarımız neler yapıyor. Erkeklerde de aslında güzel başarıları yakalama noktasına geliyoruz ama o son yarı finallerde bir türlü istediğimizi gerçekleştiremiyoruz. Buradan erkeklerimize de sesleniyorum. Erkeklerimiz de en yakın turnuvada lütfen bu başarıyı elde etsinler, bizi gururlandırsınlar. Şimdi Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu dedik. Bir yandan Süper Lig'deki karşılaşmalar da tamamlandı. Kocaeli Spor Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti. Ardından şöyle bakayım, Trabzonspor maçı da evet tamamlanmış. 5-0'lık skorla Trabzonspor Gençler Birliği'ni rahat geçmeyi başardı. Sırbistan milli takım oyuncuları şu an saha içerisinde kurulan, tabii ki burada yine platformun üzerinde taraftarları selamlıyor. Sırbistanlı taraftarlar yine var tabii ki, az da olsa Sırbistanlı seyirciler de tribündeki yerini almış. Onun dışında bizim de taraftarlarımız, bizim vatandaşlarımız da kendisine yakışanı yapıyor ve oyuncuları alkışlıyor. Neticede bir spor müsabakası olduğunu unutmuyoruz. Her zaman söylediğim gibi madalyalar verilmeye devam ediyor karşılaşmada. Ben de kısa bir araya gideceğim. Madalya töreni devam ediyor. İtalyan oyuncular şimdi sahneye çıktı. İtalyanlar da madalyalarını alıyor. İlk olarak kazanan takım biz almıştık. Şimdi daha sonrasında Sırbistan milli takımı madalyalarını aldı. Son olarak da İtalyan oyuncular sahaya teker teker geliyor. Onları da yine tribünlerimiz alkışlıyor. Gayet güzel görüntüler var. Sahada kazanılan bir kupa ama tribünde bizim yaptıklarımız belki de bir kupadan daha fazlası. Görmeye alışık olduğumuz

0: tablolar diyelim. Futbola da umarım bir gün bu görüntüleri yansıtırız, bu görüntüleri sizlere aktarabilirim diyorum ve çok kısa bir araya gideceğim. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatayım. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Helal olsun diyelim kızlarımıza. Bu gurur hepimizin, tribündeki Ayşe Hanım'ın, Mehmet Bey'in, Ali Bey'in, Ahmet Bey'in, sizin hepinizin, sahadaki yüreğini ortaya koyan kızlarımızın, bu emek hepimizindi. Oradaki taraftarlar da bir an olsun susmadılar. Takımımıza, oyuncularımıza moral verdiler. Bir yandan onları da tebrik ediyorum. Kaybeden takım, İtalyanları da tabii ki tebrik etmek gerekiyor. Elinden geleni yapan çok güçlü bir takım olduklarını düşünüyorum. Çok kısa bir ara, birazdan karşınızdayım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
9: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
10: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor!
1: 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: 2 numarada tek ozanım. Giriş hazırlığı yaptırılan Safkan. Kum pistte 1300 metre mesafede yapılacak. Handikap 15 koşu. 15 İngiliz atının mücadelesini izleyeceğiz. 3 numarada turbo fanı. Koşudan çıkarılan Safkan. 5 numarada İsmet'im kulvarına yakın. İsmet'im yerini alıyor. Tek uzanım için hazırlıklar devam ediyor. 2 numarada Superline, 9 numarada Maysan Nadir, 11 numarada Speak and Span, 15 numarada Fire of Sophie, 1 numarada Stargate, 7 numarada Princess Belbus.
1: 0.97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
0: Birkaç atın tabii huysuzluğu vardı şu an. 3 tane at dışarıda. Biz hiç ortamı bozmayalım. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Tek tek oyuncular sahaya geldi. Millilerimiz madalyasını zaten çok önceden almıştı ama diğer takım oyuncuları da madalyalarını aldıktan sonra milli takımımız için kupa töreni düzenleniyor şu an. Avrupa şampiyonu olan kızlarımızı tebrik ediyoruz. Şöyle bir kadromuza bakalım. Elif Şahin bugün 4 sayıyla oynadı. Yine o da elinden elinden geleni yaptı. Zehra Güneş keza aynı şekilde, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek oyuna girdi. Genç oyuncularımızdan biri ama 3 sayılık bir katkı sağladı millilerimize. Şu an İstiklal Marşımız salonda yankılanıyor. Ben de bu süre içerisinde oyuncularımızın istatistiklerini sizlere aktarayım. İlkin Aydın bugün kötü bir performans göstermiş olsa da turnuva boyunca kritik anlarda sahneye çıktı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İlkin Aydın'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Hande Baladın aynı şekilde bugün 8 sayıyla mücadele etti. Eda Erdem Dündar 7 sayıyla yine takımımızı sırtlayan isimlerden biriydi. Saliha Şahin, Cansu Özbay, belki bu oyuncularımız, bu kızlarımız sayı bulamadı bugün ama onların yürekleri, onların alkışları, kenarda sahada yer alan oyuncularımıza verdiği motivasyonla her şeyi değiştirdi. Diyorum ya, birlik ve bütünlük sağlandığında başarının gelmeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki birlik ve beraberlik ruhunu tekrardan yakalayalım. Maçın en fazla sayı bulan oyuncusu tabii ki Melisa Vargas oldu. 28 sayı birden atmayı başardı. Melisa Vargas her turnuvada bizi sırtlayan oyuncuların da başında geliyor. Tabii burada Zehra Güneş'in de 12 sayısı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Şimdi 14 numaralı formasıyla Eda Erdem Dündar kupayı aldı. Kupayı kaldırıyoruz ve şampiyon Filenin Sultanları kupayı kaldırdı. Müthiş bir sevinç var salonda. Müthiş bir ambiyans var. Konfetiler patlıyor. Marş çalındı az önce. Şimdi de şampiyonluk şarkısı eşliğinde, tribünlerin alkışları eşliğinde, bizlerin ettiği dualar eşliğinde millilerimiz hak ettiği o kupayı kaldırdı. Ve müthiş bir başarı, müthiş bir başarı, tebrik ediyoruz bir kez daha Filenin Sultanlarını. Avrupa şampiyonu oldular. Şimdi tabii ki bundan sonra biraz gülme vakti, stresin bittiği, stresin sona erdiği dakikalardayız. Oyuncularımız gülüyor, oyuncularımız eğlenecek, hiç sorun değil. Poz veriyorlar şu an. Hak ediyorlar. Her şeyi hak ediyorlar. İtalya gibi bir takımı 3-2'lik skorla mağlup ettik. İtalya'nın geçmişine şöyle bir baktığımızda Fransa'ya set vermeden kazandılar. İki karşılaşmada birlikte. Set vermeden 6-0. İki karşılaşmanın sonucu. Set vermeden Fransa'yı mağlup ettiler. Sırbistan'ı 3-2 ile geçtiler. Bizi daha önce 3-1 mağlup etmişlerdi. Hatırlıyorsanız yine Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup ettiler. Fransa'yı 3-0 ile geçtiler. Ukrayna'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiler. Ve Polonya'yı yine 3-0'lık skorla mağlup ettiler. Bunlar bu sene içerisinde oynanan hazırlık karşılaşmalarıydı. Milletler Ligi kadınlarda peki neler yaptı? Orada da oynadığı tüm karşılaşmaları neredeyse kazandı. Sadece Brezilya'ya 3-2'lik bir mağlubiyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2'lik bir mağlubiyeti söz konusu. Şimdi dünyada üzerinde oynadığı karşılaşmaların %90'ını kazanan bir rakibimiz vardı sahada. Avrupa Şampiyonası'nda peki neler yaptı derseniz, zaten grup aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı ki bu maçlarda sadece bir set verdi. O da Fransa'ya karşı. Diğer maçları Slovakya'yı 3-0, İsveç'i 3-0, Karadağ'ı 3-0, yine Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı. Son 16 turunda Bulgaristan'ı 3-0'la geçti. Rakibimiz İtalya. Çeyrek finalde İsveç'in rakibi oldular ve İsveç'i de 3-1'lik skorla yine mağlup ettiler. Yarı finalde Polonya vardı karşılarında. Polonya'da genç bir takım, çok azimli bir takım ama daha biraz tecrübe eksikliği yaşadıklarını ben düşünüyorum. Polonya'yı da deplasmanda, deplasmanda diyorum, 3-1'lik skorla mağlup etti ve finale adını yazdırdı. Finalde de bizim rakibimiz oldu. 3-2'lik skorla mağlubiyet neymiş onu da tatmış oldular İtalyanlar diyelim. Kızlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Filenin Sultanları az önce hak ettiği o kupayı elleriyle havaya kaldırdı. Gözyaşlarını tutamayan yine oyuncularımız var ki bunlar sevinç gözyaşları. yayındayken ben de konuşurken zaman zaman gözlerimin dolduğunu hissedebiliyorum. Müthiş bir ambiyanstı. 7'den 70'e tüm taraftarları, teknik ekibi, oyuncularımızı, oynayanları, oynamayanları hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve at yarışı arasına mı gidiyoruz? Peki saniyeler içerisinde mi? Peki gidelim o zaman birazdan. Hiç at yarışı fonunu durduk yere dinleyicilerimize aktarmayayım. Yani 30 saniye.

0: boyunca çalmasın. Ben de o süre içerisinde skorları paylaşayım. Antalya Spor Sivas Spor mücadelesi 2-1 sonuçlandı. Deplasmanda Sivas Spor Antalya Spor'u 2-1 mağlup etti. Batman Petrol Spor Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti ki gollü bir karşılaşmaydı. Seyir zevki olarak da müthiş bir karşılaşmaydı. Muğla Spor Van Spor karşılaşması da yine 2-2 sona eren maçlardan biri. Deportivo Alaves Osasuna'yı 5-2 mağlup etti. Espanyol Sevilla mücadelesi yine az önce başlayan karşılaşmalardan sadece biri. İspanya La Liga mücadelesi dakikalarda yediği gösteriyor o karşılaşmada. Ben temponun ilerleyen dakikalarda yükseleceğini düşünüyorum. Gol anlamında bahis severlerin bir sorun yaşamayacağını tahmin ettiğim karşılaşmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Peki, at yarışı arası vaktimiz geldi mi? Peki, kısa bir at yarışı arasına gidelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Trabzonspor mücadelesini de değerlendirmeye çalışacağız. 5-0'lık bir galibiyeti vardı Trabzonspor takımının. Halil İbrahim Ağış müsaitlik durumuna göre Trabzonspor'u tabii yakından takip ediyor kendisi. Onunla da bir bağlantı gerçekleştirmeye çalışacağım dakikalar içerisinde diyelim. Ayrılmayın, birazdan geliyorum.
1: .30 0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Morgan'ın geride almasını bekliyoruz.

13 numarada Borga da kulvarındaki yerini aldı. 15 at içeride. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve son koşu başladı değerli izleyenler. Evet, 2 safkan, 5 numarada İsmet'im ve 16 numarada Last Islander rakiplerinden 5'er boy sonra koşuya başlayabildi. Liderdeyi 8 numarada Muallim Bey aldı ve 1,5-2 boy farkla öne çıktı bu safkan. Ortadan ikinciliği bu metrelerde 6 numarada Tek Nergiz girdi. İçeride bu metrelerde üçüncülükte kalan safkan, iç kulvara yakın 14 numarada Latifa. Safkanlar bu sırayla son 800'e girdiler. 8 numarada Muallim Bey 2,5-3 boy farklı önde. 6 numarada Tek Nergiz ikincilikte. 14 numarada Muallim Bey üçüncülükte. Dördüncülüğe 4 numarada Golden Skin girmeye çalışıyor. Bu safkanın dışında hemen 13 numarada Borga var. Aralarda 2 numarada Superline sırasıyla atlar virajı dönüyor. 6 numarada Tek Nergiz rakibinden kurtulup düzlüğe lider çıktı. İkinciliğe içeriden yaptığı ataklarda 13 numarada Borga girdi. İçeride 13 numarada Borga, dışta 6 numarada Tek Nergiz arasında birincilik mücadelesi başlıyor. İçerideki 13 numarada Borga öne geçti ve 2,5-3 boy farklı öne çıktı. İkinciliğe de 11 numarada Golden Skin girdi. Speak and Spin girdi ve rakibine yaklaşmaya başladı. 11 numarada Speak and Spin geliyor. 13 numarada Borga'yı yakalayıp öne geçiyor. Son 50'ye girildiğinde 2 boy farklı öne çıkan 11 numarada Speak and Spin son koşuyu kazanıyor. 5 numarada İsmet'im ikinci. 13 numarada Borga üçüncü. 10 numarada Double World dördüncü. 9 numarada Maysan Nadir de beşinci oldu. Son koşuyu 11 numarada Speak and Spin Mert Ali Solmaz'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve

0: acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse girelim.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarım uyardı. Rejiden bir uyarı geldi. Bağlantımız gerçekleşmiş. 5-0'lık skoru tabii konuşacağız. Trabzonspor kazandı ama daha da ötesinde bugün futbol severler kusura bakmasın. Millilerimiz tarih yazmaya devam etti. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Melissa Vargas maçın oyuncusu seçildi. Yine en fazla sayıyı atan oyuncu, sahadaki oyuncular arasında Melissa Vargas'tı. Şöyle bir sayıları hatırlatacak olursam sizlere, bir kez daha öne çıkan istatistikleri paylaşacak olursam da İtalya'nın en skorer ismini aktarayım. Onlarda da Egonu 28 sayı kaydetti. Egonu 18 numaralı formasıyla hücumda yüzde olarak %38'lik de bir sayı katkısı sağladı takımına. Ama bu tabii bizim karşımızda bu performans yeterli olmadı. Millilerimize dönecek olursak Zehra Güneş 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Yine Elif Şahin 4 sayı kaydetti. Melissa Vargas, maçın oyuncusu seçilen Melissa Vargas 28 sayı birden kaydetti. Hücumda %43'lük bir başarısı vardı. Bence muhteşem bir rakam. Hücum anlamında Melissa Vargas önderliğinde millilerimiz Avrupa şampiyonluğunu tekrardan elde etti. En dikkat çekici detaylardan biri, rakibimiz İtalya dünya şampiyonu unvanıyla karşımıza çıktı. Derya Cebecioğlu 8 sayıyla karşılaşmayı tamamladı yine millilerimizde. Yaprak Erkek 3 sayıyla takıma bir katkı sağladı. Hande Baladın 8 sayıyla mücadele etti. Eda Erdem Dündar 7 sayı kaydetti. Ve diğer oyuncularımız Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay ve İlkin Aydın sayı bulamadı. Gizem Örge onlardan biri sayı bulamadı ama onlar da inancıyla diğer kızlarımızı ateşleyen faktörlerden biri oldu. Bir parantezi de ben taraftarlarımıza açıyorum. Onlar da sanki bir futbol karşılaşmasıymış gibi, yani maç boyunca 2-1 geriye düştüğümüzde bile benim hatırladığım bir kare vardı. Yayıncı kuruluş ekranıma getirdi. 2-1 gerideyiz. Moralman belki de biraz eksilere doğru gidiyor takımımız psikolojik, mental olarak. Ve taraftarlar oyuncuları alkışladı. Saha kenarına çağırdı. Tüm oyuncularımıza moral verdi. Ondan sonra 4. sete müthiş bir başlangıçla giriş yaptı kadın voleybol milli takımımız ve devamını da getirdi. 6. seti de yine kazandık ve finalde Valesco'nun öğrencileri İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup ettik. Setleri hatırlatacak olursam ilk sete kötü bir giriş yaptı millilerimiz. 25-16'lık bir skorla kaybettik İtalyanlara. İkinci sette yine başa baş geçen bir mücadeleydi. Aslında karşılaşmanın dönüm noktası diyebilirim ben bu set için. Çünkü olası bir İtalya'nın lehine sonuçlansaydı ikinci set, yani oradan geri dönüş biraz daha zor olabilirdi. Şimdi iyi bir takımız diyoruz ama karşımızda da dünya şampiyonu İtalya'nın olduğunu unutmayalım. 25-22 kazandık ikinci seti. Üçüncü sette yine işler pek istediğimiz gibi gitmedi. 25-12 kötü geçen bir üçüncü set. İşte bu setin ardından taraftarlarımız tüm oyuncularımızı alkışladı. Sizlerle gurur duyuyoruz tezahüratları yaptı oradaki vatandaşlarımız. Ve dördüncü sete final niteliği taşıyan ya tamam ya devam dediğimiz o sette de 25-21'lik bir üstünlüğümüz söz konusuydu. Altın sete geçildiğinde maçın başından o sonuna kadar yine üstün olan taraf millilerimizdi. Seti de 15-10'luk skorla kazandık ve finali de çok iyi yaptığımız bir karşılaşmada İtalya'yı 3-2'lik skorla geçtik. Avrupa şampiyonu olduk. Sev kupasını kazanan taraf biz olduk kızlarımızla. Gurur duyuyoruz, gurur duymaya devam edeceğiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum. Ve şimdi Halil İbrahim Ağış hattımızdaymış. Arkadaşlarım uyarıyor. Halil abi hoş geldin.
1: Tekrardan selamlar sevgili Görkem. Radyo Spor dinleyenlere de selamlar diliyorum. Çok mutluyuz. Gerçekten gurur verici bir tablo. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyorlar.
0: Evet.
1: Onlar kadar en az ben de heyecanlıyım. Gerçekten...
0: Ya elim titriyor benim şu an. Elim titriyor. Öyle söyleyeyim. Elim
1: dünya
0: titriyor.
1: Dünya şampiyonu bir takımı yenip kupayı kazanmak gerçekten tarih yazmak demek. Başardılar. İnandılar. Canı gönülden tebrik ediyorum. Bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırdılar.
0: Göklere çıkardılar. Evet doğru.
1: Kesinlikle başarılar daim olsun diliyorum. Çok mutluyum. Umarım bunun devamı gelir.
0: Birlik ve bütünlük çok önemliydi. Ya ben bir takım kazanır, bir takım kaybeder. Bak spor müsabakası. Bunu ülkemizde maalesef çoğumuz unutuyoruz. Ya bir sporun sadece spordan ibaret olduğunu unutuyoruz. Ya milli takımımız mesela voleybolda bu kadar başarılı olmasının altında yatan sebeplerden biri nedir sence? Çok iyi bir kadromuzun olması mı? Sadece bu değil. Benim kendi görüşüm. Sadece çok iyi bir kadromuzun...
1: Kesinlikle birlik beraberlik bu.
0: Kesinlikle birlik ve beraberlik o ruh. Yani
1: takım ruhunu oluşturmuşlar artık. Ama Vargas'ın etkisini unutmamak lazım.
0: Ya Vargas'ın ona zaten yedeği de yok. Hani öyle söylüyor. 28 sayı her maçta 26 sayı ortalamasıyla oynuyor. Yani onun olmadığı hücum performansı konusunda millilerimiz zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Ama yine üstesinden geliyor. Oynamadığı karşılaşmalarda Polonya'yı daha önceki maçlarda mağlup ettik. Ha, zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. O da bir işin gerçeklik boyutu. Ama ortada, neticeye bakalım. Evet. Yani dünya şampiyonunu mağlup ediyorsun sevgili Halil. Ya.
1: Kesinlikle öyle. Ortada bir gerçek var. Biliyorsunuz sporcu grafiği bitti denilen Vargas Türkiye ile yeniden doğdu.
0: Kesinlikle doğru.
1: Biz de doğdu. Yani gerçekten büyük bir başarı. Yani konuşamıyorum. O kadar heyecanlıyım ki gerçekten çok duygularım yüksek seviyede. Yani futbola verdiğiniz değer kadar tabii ki basketbolda, voleybolda da her türlü branşlarda umarım milli takımımız hep başarılı olur. Gurur duyuyoruz. Bütün Avrupa şu an bizi seyretti. Gurur duydum açıkçası. Anlatacak söz bulamıyorum ya.
0: Yani konuşmak biraz zor oluyor evet. Bu konu üzerinde konuşmak biraz zor oluyor. Duygularımın tarifi yok şu an. Ki şu an bana gelen mesajlarda da dinleyicilerim öyle güzel mesajlar atıyor ki bu şampiyonlukla alakalı. Yani alışık olmadığımda bir tablo. Voleybol maçları keşke sürekli oynansa, bu turnuvalar devamlı oynansa, buna ülke olarak çok ihtiyacımız var demiş sevgili Erdem Bey. Helal olsun diyelim sadece. Yani senin daha rahat olabileceğin bir konuya giriyorum o zaman.
1: Gelelim o zaman.
0: Trabzonspor Gençler Birliği. Trabzonspor'u yakından takip ediyorsun. Ve 5-0'lık bir galibiyet ortaya çıktı. Yani Gençler Birliği skora bakıp şimdi yorumlayan futbol severler yanılabilir. Yani şundan dolayı söylüyorum. Trabzonspor 40 tane şut çekti. Gençler Birliği hiç kaleye gidemedi. Öyle bir durum değildi.
1: Değildi.
0: Şu an istatistiklere de bakıyorum. Kağıdıma not aldım maç esnasında. 14 şutu var. Bunlardan 6'sı isabetli ki Onana'nın çıkardığı çok net gol pozisyonları vardı Trabzonspor takımında. 23 şutu bulunuyor Trabzonspor'un. Toplu oynama oranları birbirine denk. %51'e %49'luk Gençler Birliği lehine sonuçlandı ki ya bu da skor avantajını erken bölümde elde edince Trabzonspor. Tabii ki oyun temposu tamamen Gençler Birliği tarafına geçmesi de doğal karşılanabilir. Yani 3-0, 4-0'ın sonrasında da hadi gidelim biz 5. 6. golü atalım düşüncesi olmaması gayet doğal. Bir Avrupa maçı olacak Trabzonspor'un. Bildiğin üzere. Yani o da çok önemli karşılaşmalardan biri olacak. Onu da düşündüklerini ben tahmin edebiliyorum. Sen neler söylersin bu maçla alakalı?
1: Maç öncesi biliyorsun. Onaçu dedim. Artık patlama yapacak dedim. Evet patlama yaptı. Evet. İki gol attı. Gerçekten Aral Şimşir'in dediğim gibi Hüseyin Cimşir sol tarafa doğru yani Aral'a doğru oynadı. Salah unutturdu açıkçası. Maça iyi başladılar.
0: Muhammed Salah mı? Heh, evet. Sesini duyamadım da bir süre. Salah.
1: Evet. Onaçu ile golleri buldular. Evet. Aral'ın katkısı gerçekten bugün çok büyüktü.
0: Evet.
1: Ama

0: Sakatlanması da onaç açısından kötü oldu. Oyundan erken ayrıldı. Devamında ama Salah'ın resmeli başladı.
1: Salah mı?
0: Kesinlikle.
1: Heh, tamam.
0: Kesinlikle bir futbol vardı. Bence Hüseyin Hoca maça çalışmıştı. Buradan artık Trabzonspor'un bence Hüseyin Hoca'yla devam etmesini düşünüyorum.
1: Aa, bu çok büyük Hoca'ya bir haber.
0: Gerek yok.
1: Ama yani şimdi ben futbol seyircisini az çok tahmin edebiliyorum. Yani evet. En ufak bir kötü sonuçta yeni bir antrenör getiremedin tepkisi de oluşabilir. Yönetim bu konuda sıkıntılı bir süreç yaşayabilir. Yani bu 5-0'lık galibiyet tamam güzel galibiyet. Trabzonspor iyi bir reaksiyon verdi ama önünde Galatasaray derbisi önemli bir maç var ilerleyen haftalarda. Yani sen Avrupa'da mağlup olup Galatasaray'a da mağlup olursan ve teknik direktör Hüseyin Hoca olursa takımın başında ya bu sefer de taraftarın tepkisi kimi olacak? Yönetimi olacak.
0: Yönetimi olacak tabii ki.
1: Hani o riske girer mi yönetim?
0: Bana göre hoca bugün dikkateydi, stresliydi ama bence disiplinli futboluyla Trabzonspor'un gerçeğini ortaya koydu bugün kadrosunun üstüne.
1: Sen basın açıklamasında bulunan futbolcuların yaptığı cevaplar gibi bir cevap veriyorsun. Hani ben gidiyorum bir oyuncuya soru soruyorum ama oyuncu bambaşka bir cevap veriyor. Şu an öyle bir durum yaşandı. Taraftar diyorum sence sevgili Halil İbrahim Ağaç. Taraftar tepkisini göze alır mı? Hüseyin Hoca ile devam eder mi? Bu galibiyet yani 5-0'lık önemli bir galibiyet gibi gözükse de Trabzonspor taraftarları yapılan transferlerle evet. Birlikte sezon öncesi biz şampiyon olacağız diyordu. Ve şampiyonluk yolunda da ciddi hasarlar yaşadı. Nitekim Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Şimdi Fatih Tekke'nin sonrasında yeni bir antrenörün gelmeyişi 5-0'lık skor tatmin edici olsa da ilerleyen süreçte olası puan kayıplarında taraftarın tepkisi kime olacak? Hüseyin Hoca'ya olmayacak herhalde ya da
0: yönetim olacak.
1: Ona açıyor olmayacak.
0: Zaten elinden geleni yaptı. Yönetim en iyi transferleri yaptı.
1: Bir şey eksik bırakırsan olmuyor abi. Bunu yemekle açıklayabilirim. Bak bunu yemekle açıklayabilirim. Sen çok güzel bir yemek yapıyorsundur. Ama yemeğin içerisinde yağ katma ya da tuz dökmeyi unutuyorsan hani lezzet konusunda biraz sorun yaşayabilirsin. Çok iyi bir kadro kurabilir ama ben eksikleri olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Bek'te özellikle sorunları var. Savunma tandeminde, stoper ikilisinde kesinlikle bir hamle gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Bunu eleştiririm. Yani hiç kimse kusura bakmasın.
0: Doğru. Savunma,
1: savunma çok yavaş. Savunma yavaş. Hata yapmaya müsait. Öyle söyleyeyim. Hata yapar demiyorum. Galatasaray'da da bu durum var. Abdülkerim, Sanchez ikilisi çok yavaş kalıyor. Özellikle Abdülkerim. Fenerbahçe'de diyoruz ki savunma tandemi, stoper ikilisi çok iyi. Ake ve Şikrinyar. Ama Şikrinyar çok yavaş. Orta alana geldiğimizde oyun kurabilecek, oyunu ileriye çok hızlı bir şekilde yönlendirebilecek oyuncu eksikliğini yaşıyor Fenerbahçe. Gendouzi, Kante ikilisi çok iyi ama savunma anlamında çok iyi. Fenerbahçe gibi bir takım ya da işte saydığımız bu şampiyonluk hedefi olan takımların ileride de çok hızlı çoğalabilmesi gerekiyor. Bu takımlar savunma takımı değil. Şimdi Trabzonspor'da da ön alanda önemli isimler var sayıyorsun. Onaçu bugün kendini buldu patlamayı yaptı diyorsun. Peki eyvallah patlamayı yaptı da ya Salah neler yaptı bugün? Hadi Salah'ı bir kenara bırakıyorum. Savunma neden bu kadar boşluklar veriyor? Ya Gençler Birliği oyun bitti belki. Yakaladığı iki tane net gol pozisyonu var. Sen bunu derbilerde Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı yaparsan üçlük olursun. Bilmiyorum ne kadar doğru bir analizde bulunuyorum da. Savunma stoper ikilisinde ciddi sorunlar gördüm ben bugün maçı izlerken. Trabzonspor'da. Yani iyi bir kadrosu, çok iyi bir kadrosu var ya. Muhteşem bir kadro. Diyebileceğim bir takım değil Trabzonspor. Değil. Yani benim için değil. Çok eksiği evet. Olduğunu düşünüyorum.
0: Evet savunmada sorun yaşıyor ama hani derler ya tutanı atanı iyi olduktan sonra artık oraya da kaleci ona neye kalıyor?
1: Abi onu kim söyledi ilk başta bilmiyorum. O lafı ilk kim kullandı onu bilmiyorum. Hep bu söyleniyor. Atanın ve iyinin iyi tutanın iyi olacak. Ben çünkü inanmıyorum öyle bir şeye.
0: Ben buna inanıyorum. Çünkü
1: abi orta sahan da önemli.
0: Özgüven çok önemli çünkü tutan iyi olunca ileride atan da takıma moral getirip golü atıyor. Bu sefer takım birleşiyor yani.
1: Evet.
0: Trabzon eğer hafta içi Finlandiya'da ilk maçını kazanırsa ki Hüseyin Hoca'yla gidecekler büyük bir ihtimalle. Şu anda hala bir açıklama yok yeni bir hoca ile alakalı. Ben tahminimi söylüyorum. Hüseyin Hoca'yla devam edeceklerini düşünüyorum. Eğer oradan alacakları iyi sonuçlar.
1: Sen bir şey söylüyorsan bir yerden bir duyum alıyorsundur. Sen öyle durduk yere söylemezsin.
0: Yok, ben şu an bir duyum almadım ama Hüseyin Hoca gerçekten bugün takım güzel oynattı. Farklı bir Trabzon

0: vardı. İstekli bir Trabzonspor vardı. Ki Gençler Birliği de ilk 3 haftada 7 puan almıştı. Hı hı. Ağır bir mağlubiyet aldılar. Bana göre Trabzonspor sezonun en iyi futbolunu oynadı. Herkes evet. istekliydi. Savunmada evet açıklar yaptılar ama bana göre Finlandiya'da da bu seriyi devam ettirip kazanacaklarını düşünüyorum ben.
1: Senin düşüncen o yönde. Bir saniye gelen mesajlara bakayım.
0: Arada çünkü kadro kalitesi de var sevgili Görkem.
1: Var yani tabii canım. O tartışmaya zaten kapalı bir konu. Gençler Birliği nasıl bir oyun oynuyordu? Bekleri ileriye gönderiyordu. Rakibin o kısmını çok iyi analiz ediyordu. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bunu evet. gördük. Fazla hücuma çıkmayan bir takım. Kendi yarı alanında rakibini karşılayan ve hızlı toplarla beklerin de ileriye çıktığı, zaman zaman risk aldığı ve Fenerbahçe maçında iki şutu var, ikisi gol oldu. Mesela örnek verecek olursam öyle bir takım büyük takımlara karşı öyle mücadele ediyorlar. Bu şu ana kadar başarılı olan bir sistemdi ama Trabzonspor karşısında bu tutmadı ki gollerin dakikası da çok erken. Yani belki direnç gösterecekti konuk evet. ekip ama gösteremedi başkent ekibi. Çok erken dakikalarda farka giden bir mücadele olduğu için de olabilir. Şöyle bir mesajlara döneyim, sana sorular geliyor, onları aktaracağım.

0: Peki, güzel mesajlar geliyor. Şöyle bakıyorum mesajlara. Türkiye'm şarkısı gider demiş. İyi yayınlar abim. Filenin sultanlarını tebrik ediyorum. Tabii genelde filenin sultanlarıyla alakalı da mesajlar geliyor. Yani, onu da söyleyeyim. Helal olsun, yolları açık olsun. Abi bir milli takım marşı çalar mısın? Tabii birazdan çalacağım ya. Onu söyleyeyim. Hani inisiyatif alıyorum. Onun üzerine gider tabii ki. Saatler 22.55'i gösterdiğinde güzel bir Tarkan'dan bir şarkı ayarlamaya çalışacağım. Hadi onun sözünü vereyim. Trabzonspor bugün neyi doğru yaptı ki? Bir Aral'ın performansıyla mı Trabzonspor başarıya koşacak diyor. Sevgili Halil'e sorar mısın? Ya burada sadece araya giriyorum ama cümleyi toparlayabilmek adına bir oyuncu değil. Bugün takım halinde çok iyi hücum edip çok iyi savunmaya koşan bir Trabzonspor takımı vardı bana göre.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Maç öncesi demek ki konuşmamızı dinlememiş sevgili dinleyicimiz. Şöyle belirteyim. Genelde Fatih Hoca hep Salah ile başlangıç yapıp hani oyunu onun üzerinden kurarak şey yapıyordu. Ama ben maç öncesi hatırlıyorsan dediğimde oyunu karıştıracak dedim Hüseyin Hoca.
0: Evet.
1: Bu sefer Aral Simkir'den kanatlardan oyundan çıkarak dedim ona köşe çalışacağını.
0: Evet.
1: Ve dediğim gibi de nitekim oldu. Aral Simkir'in pasıyla golü atıp ona şu golü attı.
0: Evet.
1: Yani bir nevi stratejik değişiklik yaptı taktiklerde. Tuttu. Daha sonra dediğim gibi erken goller zaten Genç Şabil'in çöküşüne neden oldu. Ona bakacak olursak Aral biliyorsun ki Danimarka'da en iyi genç oyuncu seçildi.
0: Ya çok iyi bir oyuncu. O tartışmaya kapalı. Hani belki dinleyicilerimiz şu an bana bir tepki gösterecek.
1: Kesinlikle. Midland'da yılın en iyi genç futbolcusu ve Danimarka'nın en iyi genç futbolcusu seçildi. Üstüne yanındaki geçen sezon Midland'da beraber oynadı Duzu da,
0: evet,
1: golcü Duzu. Bu sezon Trabzon'a geldi ve güzel bir ikili oldular aslında. Onlar hep çünkü Midland'dan da beraberlerdi.
0: Evet.
1: Bana göre Trabzon gerçekten toparlanıyor. Kadro kalitesi çok iyi. Şampiyonluk yolunda hala şansları var. Devam ediyorlar.
0: Tabii canım, şampiyonluk şansı var.
1: Nasıl ki Beşiktaş'ta İsmail'e bir farkını gördüysek dünkü derbi karşılaşmasında bana göre Aral'ı da unutmamak lazım. Aral Şimşek gerçekten Türkiye'nin gelecek en iyi futbolcularından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Adından da söz ettirecek Aral Şimşek. Hı hı.
0: Onun dışında dikkat çeken bir oyuncu var mıydı? Mucci'ye ben tırnak içerisinde bahsetmiştim. Yayın öncesi, yani maç öncesi, evet, düzelteyim. Ben dikkat çeken isimlerden biri olabilir, sürpriz gol silahlarından biri olabilir demiştim. Sen Ernest Mucci'nin performansını bu akşam nasıl değerlendirirsin? O eski alışık olduğumuz Mucci performansı var mıydı?
1: Vardı. Orta saha beyniydi adeta. Özellikle İkinci golden sonra özellikle ikinci devrede ters yönde topa dönerek Salah'la pozisyonlara çıktılar. Kendine gelmeye başladı diyorum ya, oyun süreci. Bunlar daha ilk haftalar. Büyük bir kadro, gerçekten büyük bir kadro. Hani ben kadro çok abartmıyorum. Şimdi diyecekler ki ya Halil İbrahim kadroyu bu kadar abartıyorum ama gerçekten Trabzon'un kadrosu bana göre Beşiktaş'tan sonra, Fenerbahçe'den sonra, Galatasaray gibi. Yani dört büyük takımın içinde kadrosu çok iyi. Geniş bir kadrosu var. Çıkan oyuncu, giren oyuncu birbirini aratmadı bugün.
0: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ben realist bakıyorum. Ya da benim görüşüm yanlış olabilir bu arada. Ben söylüyorum diye hani hiç kimse kendi düşüncesinin doğru olduğunu iddia etmesin. Yani yanılabilir ama benim doğrudur, yanlıştır. Benim düşüncem ya, Trabzonspor'un çok eksiği var. Çok eksiği var. Yedek kulübesinin de o kadar zengin olduğunu düşünmüyorum.
1: Bence güzel. Gençlere yönelik ucuz malde transferler yaptı Trabzonspor ama kaliteli bence. Bunlar belki bu sezon ekmeğini yiyemezler ama gelecek sezonlarda, son iki senede eğer bu kadro elinde durursa gençlerde de sevgili Görkem, bence Trabzonspor ekmeğini yiyecek.
0: Peki taraftar bir sene daha bekler mi?
1: Evet, evet. Trabzonspor gerçekten büyük bir camia, taraftar da büyük bir camia. Sabreder mi? Bence ederler ama bu sene de bir başarı gelir. Yani bu oyunla eğer bu futbolu devam ettirirlerse ilk üçte yerlerini bulacaklarını düşünüyorum.
0: Ya bu skorla birlikte rüzgar arkasını alır diyorsun. Sen devamını da bekliyorsun benim anladığım
1: kesinlikle
0: kadarıyla.
1: Ben yeni hocayla çıkışını yapacaklarını düşünüyorum. Hoca değiştirmeklerini düşünüyorum. Yani 1-2 hafta bence bu hocayla bir devam edecekler.
0: Ben öyle olacağını pek sanmıyorum ama bakalım, göreceğiz. Tabii zaman gösterecek bize ki yapılırsa, şayet bu dediğin gerçekleşirse de yani yanlış bir karar olur. Profesyonellik futbolda böyle duygusal davranmak biraz ne bileyim tepki yani tepki bir direkt yönetime gelecek burada ya direkt olarak. Yönetim tepki görecek.
1: Sevgili hocam öyle diyorsunuz da şimdi yabancı bir hoca getirip de takımı tanımayan bir teknik direktöre getirmek de takımı tanıyana kadar puan kaybı da...
0: Abi hiç öyle olmuyor. Italiano örneğini verebilirim sana. Italiano ilk geldiği günden beri muhteşem bir hava yakaladı Beşiktaş.
1: Ama sezon başına aldı kulübü. Kadronun çoğunda kemik kadrosunun transferlerini o yaptı.
0: Yani. Ha zaten o konunun başı zaten hatalı. Ben onu söyledim. Şimdi Fatih Tekke'nin kurduğu bir kadro planlaması var. Sen Fatih Tekke ile yolları ayırıyorsan bunları zaten göz önüne getireceksin. Bu riski alacaksın. Bu saatten sonra sen Ahmet'i, Mehmet'i de getirsen. Trabzon'un efsanelerinden birini de getirsen. Belki diyecek ki ben Salah'la oynamayacağım. Benim sistemime uymuyor. Hani bunu da söyleyebilir. Bunu. O riski aldı yönetim.
1: Evet biz bunu Fenerbahçe zamanında Alex'te gördük. Yani dünya yıldızı bir Alex vardı hatırlıyorsan. Alex'i Aykut Kocaman'la bitirirler yani. O zaman oynatmayacağım da benim oyun stilime gelmiyor dedi. Alex'te yollar ayrılmışlardı. Burada da Salah'a da yapabilirler. Ama sanmıyorum. Şu an beyin noktası Salah olduğu için tribünleri çeken de o. Devam edeceklerini düşünüyorum ben.
0: Onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Diyecek bir şey bulamıyorum çünkü neden? Çok sevinçliyiz. Milli takımımız bizi bugün çok mutlu etti. Umarım başarıların devamı gelir. Trenin Sultanlığını tebrik ediyorum. Canı gönülden nice mutlu büyük başarılara devam etmek dileğiyle.
0: Gelecek gelecek. Devamı gelecek. Ben buna eminim. Muhteşem işlere imza atıyoruz. Yıllardır yani elde etmediğimiz başarı derece kalmadı. Her girdiğimiz turnuvada bir dereceye imza atıyor. Kadın voleybol evet. Milli takımımız. Yani umarım ben dedim erkeklerimize buradan sesleniyorum. Erkek voleybol milli takımımız da bizi daha fazla gururlandırsın. Voleybol takımı gibi.
1: Bir Vargas lazım bence. Bir Vargas lazım erkek takıma da.
0: Sadece Vargas'ta da olmuyor ki abi şimdi. Vargas çok önemli bir oyuncu ama onu tamamlayan isimler de var. Yani kötü oynadığı dönem oluyor Vargas'ın ama çıkıyor mesela kenarda. Ben onu hatırlıyorum Sevk Kupası'nda birçok mücadelede. Kötü performans gösterdiği ve yedeğe çekildiği dönemleri hatırlıyorum. Ben yani kenarda oturduğu maçları hatırlıyorum. Önemli olan bir oyuncu değil burada. Yani Trabzonspor'la alakalı az önce yorumladığın gibi. Şimdi sen Trabzonspor'da bir Salah'a bakarsa tüm takım. Bir yerde o takım tırnak içerisinde söylüyorum patlar. Ya patlarsın bir yerde kusura bakma. Şimdi milli takımımızdaki sahada yer almayan, oynamayan oyuncular bile yani bir oynamayan oyuncu yedek kulübesinde gülmez değil mi? Yani en basit örneği. Ya gülmez. Ya burada oyuncular ayağa kalkıyor, ayakta takip ediyor genç isimlerimiz. Ya o birlik ve bütünlüğü yakalamak çok önemli. Ayşe oynamış, Fatma oynamış değil ki. Hepsi girdiği zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı için o beraberlik ruhunu biz yakaladığımız için ve aşağıdan da yeni genç nesilden de çok önemli isimlerin geldiği

0: geldiğini düşünüyorum. Yani bu jenerasyonun üzerine yine eklemeler olacaktır. Biz yeni Vargaslarımızı da bulacağız. Ha, Vargas kadar etkili olur mu bilmiyorum ama yeni Vargaslarımız da geliyor. Bu takım oyunu ve en iyi şekilde sahaya yansıttıkları için de başarılar geliyor. Ya, bireysel performansları ben kesinlikle değerlendirmiyorum.
1: Umarım devamı da gelecek. Ben inanıyorum.
0: Gelecek.
1: Ülkemiz adına güzel bir gün. Başarılar devamını diliyorum.
0: Senin de ağzına sağlık diyorum ben sevgili Halil.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor dinleyenlerine
0: Şunu
1: selamlar. Tekrar.
0: soracağım. Yayının başlangıcında ilk konuk aldığımda sen diyordun ama şimdi veda ederken siz demeye başladın. Onu anlayamadım.
1: Sen, siz değerlisin.
0: Peki ağzına
1: İyi
0: sağlık.
1: ki varsın Görkem.
0: Teşekkür ediyorum. Ya dur bunu söyleme. Bunu yayından sonra konuşuruz. Böyle mesajlar geliyor. Okumuyorum öyle mesajları. Tekrardan görüşmek ümidiyle diyeyim sevgili Halil.
1: İyi geceler. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.
0: Trabzonspor'u yakından takip ediyor kendisi. Sevgili Halil İbrahim Ağaş'a da buradan teşekkürlerimi ileteyim. Tabii ki mutluyuz ya bugün. Oldukça mutluyum. Keyfim yerinde. Keyfim hiçbir şey bozamaz. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakalım neler geliyor. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Türkiye'm şarkısı gider çalacağım birazdan. Tarkan'ın şarkısını çalacağım ya. Hiç böyle istek almadım. Zaten aklımda olan bir şeydi. Ve 22.55'te onu çalacağım. Bir oluruz yolunda şarkısını çalacağım. Yani tüm dinleyicilerimiz son ses dinlesin ama. Ha yollarda olan dinleyicilerimiz tabii bu saatte yüksek sesle müzik dinlemesin canım. Çevredeki insanları da rahatsız etmeyelim. Bir anda onu düşündüm. İyi yayınlar Çanakkale'den. Selamlar. Fatih Tekke sabote edilmiş sanki. Anlaşılıyor biraz diyor sevgili Bora Ayhan. Şöyle bakalım. Görkem hadi güzel kardeşim şu İrfan Can Karç kurtarışı yaptı. Söyleyiver lütfen diyor. Aa hala bekliyor musunuz siz ya? İrfan Can Karç kurtarış yaptığını mı merak ediyorsunuz? Hemen bakalım. Hemen bakalım sayfamı yenileyim. Bir saniye Trabzonspor mücadelesini tekrardan açmam gerekecek. Orayı açıyorum. İnternetiniz mi yok diyeceğim ama o zaman bana nasıl yazıyor sevgili Levent Bey? Bilemiyorum. Böyle bir istek geldi. Hadi yapalım ya. Hadi yapalım. Şimdi şuraya tıklayalım peki. Size kaç lazım? Hep bunu sormak istemişimdir. Bak size ne kadar kurtarış yapması lazım sevgili Levent Bey? Kaç kurtarış yaptı söyleyiver. Onu da merak ediyorum. Kaç kurtarış lazım size? Şöyle bulalım. Kaleci İrfan Can'ın üzerine gelelim. İstatistiklerine bakalım. Kaç kurtarış yaptığını hemen söylüyorum. O bayağı kurtarış yapmış. Yani işinize gelir bu kadar kurtarış sayısı. Artık nasıl bir bahis türü oynadıysanız gelir yani. Bunun üzerine fazla seçenek açılmamıştır diye düşünüyorum. 8 kurtarış yapmış. 8 kurtarış yapmış İrfan Can Eğribayat. Ya buna rağmen 8 kurtarışına rağmen 5 gol görmüş kalesinde. Yani kötü bir performansı yok. 7.2 performansa sahip onu da söyleyeyim. İrfan Can Eğribayat günün başarılı isimlerinden biriydi. Kalesinde 5 gol gördü, maçı izlemedim diye düşünenler varsa yanılıyorlar. En az 6'ymış, 8 olmuş 8. Onu söyleyeyim. Hadi hayırlı uğurlu olsun sevgili Levent Bey. Bir kupon daha başarılı oldu. Tebrikler diyelim kendisine. Sizler de benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok ama çok basit ki kaçırmayın derim. Birazdan ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde güzel bir canlı karşılaşmayı buluşturacağız. Tabii ki değerli takipçilerimizle. Yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler var. Orayla işiniz yok. Yolu uzatmaya gerek yok. Aynı sayfada yer alan büyütece tıklıyorsunuz ve büyütece bastıktan sonra da arama çubuğu ekrana gelecek. O ekrana 30 çift 0 97 yazıyorsun birleşik olarak. 30 çift 0 97. Bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve karşına Uğur Böceği şans oyunları bayisi çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar yapman gereken işlem. Bir 20-25 saniyeni alıyor. Sonrasında benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsan da yine sponsorumuzun resmi kurumsal WhatsApp numarası var. Oraya mesaj gönderiyorsunuz. Bir kere gönderiyorsunuz. Sonra sizi kayıt altına alıyorlar numaranızı ve her gün benim düzenli kuponlarımı tarafınıza iletiyorlar. 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır diyelim. Şöyle

Skorlarımızı hatırlatalım. Canlıda bazı karşılaşmalarımız var. Espanyol Sevilla, onlardan biri, 40. dakika 0-0 devam eden bir mücadele. La Liga'da sessiz geçen karşılaşmalardan biri. Juventus Milan mücadelesi ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Yine bu karşılaşmayı eSport Plus ve eSport 2 kanalından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Ha, izleyecek olan dinleyicilerim için şunu söyleyeyim. Sessiz olarak izleyin. Yani spikerin sesini kapatın, radyonuzu kapatmayın. Beni dinlemeye devam edin. Hani bu haberi bekleyenler varsa aramızda radyoyla bağlantısını koparmasın lütfen. Rica ediyorum. Siz eSport Plus'tan bu maçı takip ederken lütfen televizyondaki sesi kısın ve beni dinlemeye devam edin. Yoksa bir daha haber vermem böyle gelişmeleri. Marsilya Paris FC mücadelesinde de Paris'in 2-1'lik üstünlüğü var. Fransa Lig 1 karşılaşması. İlk 45 dakika sonuçlandı. Gil Vicente 0, Academico Viseu 1, Portekiz Premier Ligi 12. dakika. Konuk ekip Academico Viseu takımı 1-0 üstün olan taraf. İspanya 2. ligine bakalım. Almeyra 2, Cadiz 1. 43. dakika oynanıyor yine bu karşılaşmada. Almeyra 2-1'lik üstünlüğü yakalamış. Bakalım. Ben 3 golünü bekliyordum. Maç geneli neredeyse ilk yarıdan gelecek ya. Neredeyse ilk yarıdan gelecek. Peki 43. dakika Almeyra 2-1 önde Cadiz karşısında. Panathinaikos 2, PAOK 0, 2-0'lık üstünlük 52. dakikaya girerken Panathinaikos PAOK karşısında skor üstünlüğünü yakalamış. Jagiellonia Białystok 2, Slask Virakov 0, yine Polonya Ligi karşılaşması. Jagiellonia Białystok 2-0'lık bir avantajı yine yakalayan taraf derken Panathinaikos'un 3. golü geldi. 52. dakikada Panathinaikos 3-0'ı buldu. Bir ilginç haberim daha var. Almeyra Cadiz karşısında 44. dakikada 3. golü kaydetti. Benim buradaki tahminim başarılı oldu. Peki kendimi tebrik ediyorum. Dinleyicilerimiz tebrik etmiyorsa ben kendi kendimi tebrik ediyorum şu an. Güzel tahmindi Görkem. Peki. Abi bu akşam soru soracak mısın? Soru sormayacağım ya da sorarım belki birazdan. Ya özlediniz değil mi? Bir konu belirliyordum ya da bir soru soruyordum zaman zaman gece yayınlarımda. Dinleyicilerim de doğru cevaplarını vermeye çalışıyordu. Öyle futbol bilgisi ya sadece bir ödül vesaire söz konusu değil. Bazı dinleyicilerimiz Instagram'dan bana yazıyor. Gecenin üçünde yazıyor. Ben de heyecanlanıp bakıyorum. Telefonu açıyorum. Ne oldu acaba? Telefon niye titriyor diyorum da. Bir bakıyorum dinleyicim ne yazmış? Abi ben 3 tane soruya doğru cevap verdim de şimdi ne olacak? Ben ne kazandım? Ya bir şey kazanmıyoruz. Onu söyleyeyim. Öylesine soruyorum. Hani burada futbol bilgisini konuşturmak isteyen dinleyicilerimiz, ben futbol gurmesiyim diyen dinleyicilerimiz katılım sağlıyor. Herhangi bir şey vermiyorum canım. Ama sadece güzel bir katılım oluyor. İnteraktif bir yayın oluyor. Birazdan sorarım bak, sorarım. 23'ten sonra bir soru hazırlayıp sizlere iletirim. Buradaki arkadaşlarıma da söyleyeyim. Benim çantamdaki kağıdı hazırlayalım. Ben birazdan bakacağım orada ne sorularım var benim. Ne sorularım var. Peki teşekkür ediyorum. Evet, o çantadaki. Doğru çantayı açın, yanlış çantayı açmayın. Şampiyon Lüleburgaz diyen. Peki Şampiyon Lüleburgaz olsun. Niye böyle gaza geldi ki bu dinleyicim acaba? Şampiyon Lüleburgaz olacak. Peki olsun, hiç sorun değil. Lüleburgaz yine önemli takımlardan biri. İyi yayınlar Kocaeli'den Nadir Akkuş. Sabah bir spor programında demiş dinleyicimiz. Türkiye'de dört büyüklerde hocalık yapacak kapasitede hoca yok diye biri söylemiş. Çok doğru bir teşhis bu arada. Voleybol milli takımının canı gönülden kutluyorum. İtalyan hocaya bize bu sevinci yaşattığı için de teşekkür ediyorum demiş. Peki teşekkür ederim sevgili Nadir Akkuş. Kocaeli'nden gönderiyor mesajını. Ben de sizi tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'da bugün Samsun Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ha iyi mi oynadı? Kesinlikle iyi bir karşılaşma değildi. Yani Samsun Spor en azından bir puanı hak etti. Hiç Kocaeli spor taraftarları, dinleyicilerim kusura bakmasın. Samsun Spor en azından en kötü ihtimalle bir puanı hak etti bu akşam. 19 şutu var Samsun Spor'un. Bunlardan 4'ü isabetli. Topla oynama oranlarında %56'ya %44'lük bir üstünlüğü var Samsun Spor'un. Şimdi Kocaeli Spor'a bakalım. 9 şut denemesi.
ve bunlardan sadece 4'ü isabetli oldu. Golün dakikası 26, bir kontra ataktan aslında Samsunspor'un çıkmaya çalışırken kaptırdığı bir top sonrası gelen hücum varyasyonunda şekillendi bu gol. Florian Aye topu ağlara gönderdi. 26. dakikada Kocaelispor Samsunspor önünde bu golle 1-0 öne geçti ve geri kalan bölümde de başka bir gol olmayınca mücadele 1-0'lık skorla tamamlanmış oldu. Diyelim diğer maçlarımıza dönelim. Almeyra 3-1 önde Kadiz karşısında, 45. dakikadayız. Uzatma bölümü oynanıyor. Bialystok 2-0'lık avantajına devam ediyor. Vejdoni Zemun mücadelesi Sırbistan Süper Ligi. Burada da 1-1'lik bir eşitlik ki canlıdan maç isteyen bahisseverlere söyleyeyim. Vojvodina takımını zaman zaman takip ediyorum. Bakın zaman zaman takip ediyorum. Ha sadece Kızıl Yıldız Partizan yok Sırbistan Süper Ligi'nde. Vojvodina diye bir takım var. Bilmiyorum takip eden var mı? Benim keyif aldığım takımlardan biri. Sukacev özellikle en sevdiğim oyunculardan biri. Kokanovic var bir de. İzlerken keyif aldığım, seyir zevkini çok kaliteli bulduğum bir oyuncu. Bir de kim vardı? Rukic. Zukic miydi? Ha Zukic. Dejan Zukic. Önemli isimlerden biri. Sırbistanlı orta saha. Vojvodina takımının formasını giyiyor. Zaman zaman izliyorum ben bu takımı ki UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi eleme maçlarında da izlemeye çalıştım. Oyunu çirkinleştirme yapısı kesinlikle yok. Şampiyonluk mücadelesi de vermeye çalışıyor tabii. Rakipleri kadar öyle daha iyi bir kadrosu yok. Güçlü bir yatırım yaptığı söylenemez. Mevcut kadrosuyla elinden geleni fazlasını yapmaya çalışan bir takım olduklarını söyleyeyim. Yoksa Kızıl Yıldız gibi bir gerçeklik var yani Sırbistan Süper Ligi'nde. Onun dışında Novi Pazar, Ragnik, yine Lukani gibi takımlar var. O üst basamakları zorlayan. Buna rağmen Partizan gibi evet unutuyoruz ama Partizan son dönemde futbolda kötü. Onu söyleyelim. Basketboldaki Kızıl Yıldız Partizan rekabetinin ötesinde Partizan şampiyonluğun çok gerisinde kalıyor. Bu sezon 7 maçta 2 galibiyeti var. Kızıl Yıldız 6'da 6 yaptı vesaire vesaire. Vojvodina takımının maçını mutlaka izleyin. İlk yarı 1-1 sonuçlandı. Ben ikinci yarı maçı kazanacağını düşünüyorum ki ev sahibi 2,5 gol üstüne ne veriyor şu an bilmiyorum. Sizler bir bakın, oran tatmin ediyorsa ev sahibi Vojvodina'nın İki golünü daha değerlendirebilirsiniz diyelim. Zemun'la karşılaşıyorlar. 1-1'lik bir eşitlik vardı ilk yarıda. Şöyle bakalım. Kolay gelsin Görkem Bey. Filenin sultanları ile mutlu olduk ama futbolda Şampiyonlar Ligi'nde çok rezil olacağız gibi geliyor demiş dinleyicimiz. Sevgili Cesur Bey, aman kötü enerjiyi bir yok edelim. Yani kötü enerjileri bir yok edelim. Özellikle Galatasaray çok gol yer turnuvada diyor. Sevgili Cesur Bey, ya Galatasaray gol yer kalesinde, evet bu abartı değil, kalesinde gol yer ama gol de atar. Ha Sporting Lisbon mücadelesi, şimdi Galatasaray'ın çarşamba akşamı Portekiz'de karşılaşacağı rakibi, kendi evinde çok iyi oynayan bir takım. Kolay gol bulabilen, çok rahat pozisyon üretebilen bir takım, müthiş bir taraftarı olduğunu düşünüyorum. İç saha performansı çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nde kiminle Ramspark'ta Galatasaray karşılaşsaydı daha iyi olurdu derseniz, ben ilk takım olarak Sporting Lisbon'u yazarım. Siyahla beyaz kadar farklı İç saha ve dış saha performansı. Portekiz Premier Ligi'nde de bunu görüyoruz. İç sahada müthiş bir organize takım ama dış saha deplasmana gittiğinde bambaşka bir takıma bürünüyor. Böyle bir takım karşısında tabii böyle bir savunma anlayışıyla izledik gördük Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında. Yani savunması alarm veriyor. Alarmın ötesinde acil müdahale yapılması gerekiyor diye bas bas bağırıyor savunma. Abdülkerim çok yavaş. 3-4 gün içerisinde eski formuna kavuşması da zor bir ihtimal. Fazla risk almayacak Okan Buruk, böyle bir oyun şablonu bulacak. Başakşehir maçındaki gibi ya da Süper Lig maçlarındaki gibi fazla ön alanda baskı kurmayacak Galatasaray. 90 dakikaya yaymak zorunda oyuncular performansını. Şimdi Torreira önde basıyor. Osimhen oynadığı dönemde ön alanda basıyor. Barış Alper Yılmaz baskı uyguluyor. Yunus Akgün ön alanda baskı uyguluyor ama bunu 25-30 dakika maksimum yapıyor. Oyunun geri kalan bölümü yok. İkinci yarının yine 15 dakikası, 20 dakikasında bunu yapıyor. Mücadele bu dakikalarda bitmiyor ki.
Geri kalan bölümde de Galatasaray goller görüyor kalesinde. Şimdi Liverpool son 16 turunda geçtiğimiz sezon

0: gidelim biz golü atalım, 2, 3'ü, 4'ü bulalım. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir düşünceyle gidersen bu stoper tandemiyle, bu oyun kurgusuyla, şablonuyla maalesef kötü bir sonuçla sahadan ayrılırsın. Dinleyicimiz burada haklı. Yani güven vermiyor savunma. Fenerbahçe iyi oynuyor, sonrasında kötü bir performans. Hani Fenerbahçe'nin de bir kapalı kutu olduğunu ben düşünüyorum. Ne zaman nasıl bir performans gelecek, onu kestiremiyorum. Olimpik Lyon deplasmanında çok iyi oynadı. İç sahadaki Çobani Stadyumu'nda Kadıköy'deki performansından çok daha iyiydi Fransa'daki performansı. Ya da Gençler Birliği'ne kötü oynayıp ardından gidip Olimpik Lyon'u elemek mesela. Ya da Samsunspor'u çok rahat mağlup etmek, Samsun'a gidip yeniyorsun gibi birçok varyasyon var. Fenerbahçe güven vermiyor. Ha, iyi oynadığı dönemde evet çok iyi oynuyor. Ön alanda ısıran bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Ama böyle zaman zaman da Beşiktaş mücadelesinde gördük. Hiçbir varlık gösteremediği anlarda olabiliyor. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin işi daha mı zor? Taraftar desteği çok önemli olacak. İlk maç, uzun bir aranın ardından Kadıköy'de tekrardan Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Müthiş bir ambiyans eşliğinde oynanacak karşılaşma. İddia oranlarında Roma biraz daha favori ama 2.14'lük bir oran var Roma lehine. Fenerbahçe'nin 2.94'lük bir oranı bulunuyor. Risk merkezi tarafından böyle bir oran açılmış. Yani kolay kolay ben teslim olacağımızı sanmıyorum. En azından Fenerbahçe'nin kolay teslim olacağını sanmıyorum. Rakibimiz çok güçlü, kabul edelim. Roma çok güçlü. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Olası bir kötü senaryoda lütfen taraftarlar takımına destek olmaya devam etsin o karşılaşmada. Onu da söyleyeyim. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ben kısa bir araya gideceğim. Son bir saatin içerisine gireceğiz birazdan. Bir soru soracağım yine. O soruya bakalım hangi dinleyicilerimiz doğru yanıtı vermiş olacak. Futbol gurmeleri Radyo Spor'da kalmaya devam etsin. Birazdan geliyorum.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara dönelim. Artık son 55 dakikamız kaldı. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, her güzel şeyin yine bir sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. 19'da başlayan bu yolculuğumuz saatler 23'ü gösterdiğinde devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ne demiş? 6 gol yedi ilk 4 haftada ama attıkları da önemliydi. Ha tabii ki bir alarm veriyor mu? Yani yapılan transferler çok ofansif transferler. İki takım için de söyleyeyim bunu. İleri uçta yaptıklarına dikkat ediyor bence taraftarlar. Hani iki tane ye ama 4 tane de gol at. Yani o mantıkla diye düşünüyorum tabii ki. Birçok konuştuğum futbol severle, taraftarla konuştuğumda böyle cevaplar aldım. Görkem Bey ne demiş, şöyle bir bakalım. Kendisine selam söyleyin İzmir'den Özhan Bey. Bir adını soyadını internete aratır mısınız sevgili Özhan Çelik? Bir yazdığınız kişinin adını soyadını lütfen Google'a bir girip, internete bir girip bir yazın bir bakın. Üzücü bir haber olabilir tabii sizin için. Maalesef kötü bir haber olabilir. Vojvodina maçı mı demiştin abi? Hangi lig diye bir soru gelmiş. Az önce iddiada önerdiğim karşılaşmalardan biri. Sırbistan Süper Ligi. Ha izlemediğim, takip etmediğim, gece sabaha kadar izleyip de bir yorum sahibi değilsem tahminde bulunmuyorum. Ya Vojvodina takımını biliyorum. Yakından takip ediyorum. Sırbistan Süper Ligi'nde izlemekten de keyif alıyorum. Hani Kızıl Yıldız, tamam oranın en iyisi belki Kızıl Yıldız olsa da ben Vojvodina takımının düşük bütçeli bir takım olmasından kaynaklı ve o düşük bütçesine rağmen korkusuzca mücadele etmesi yine benim için çok ama çok kıymetli. Vojvodina takımını izliyorum. Güveniyorum. İkinci yarı ben iki gol atacağını düşünüyorum Vojvodina'nın. Zemun karşısında ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı sevgili dinleyicime. Öyle söyleyeyim. Sırbistan Süper Ligi'ndeki bir mücadele bulamıyorsanız şayet. Abi iyi yayınlar. Kocaeli'den yazıyorum. Samsun Spor'a ne olmuş böyle demiş. Yani Samsun Spor evet parlak bir sezon başlangıcına imza atmadı. 4 karşılaşmada sadece 4 puan topladılar. Bir galibiyet, bir beraberlik, iki de mağlubiyeti var şu an Samsun Spor takımının. Yani iyi de oyun göremiyoruz Samsun Spor'da. Bir sıkıntı yaşandığı aşikar saha içerisinde. Artık oyuncu kadrosu mu yoksa yeni teknik adamları, Fink'in bazı iletişim sorunları mı? Bu konuda yorum yapamıyorum. Yani iletişim de çok önemli. Sen istediğiniz bir kişiden performans alabilirsiniz. Ama onun anladığı dilden, onun istediği dilden konuştuğunuzda o kişiden daha fazla verim almanız anlamına geliyor. Tabii ki şunu şöyle yapacaksın ya da sen burada duracaksın, ileri çıkmayacaksın demek var. Bak sen burada başarılısın ama geriye de gelmen gerekiyor. Oradaki arkadaşına da destek olursan daha iyi olur demek başka. Ya bu tabii ki benim sadece bir öngörümdü. Zaman zaman böyle teknik adamların sert çıktıklarını biliyoruz, anlatıyorlar, konuşuyorum zaman zaman Süper Lig'de görev almış eski teknik adamlarla. Evet böyle hatalar yaptıklarını onlar da söylüyor. Soru diyen dinleyicilerimize hadi bakalım, soru değil de sizin yorumunuzu alacağım bir güzel konu belirledim. Artık son 52 dakikam kaldı. Az bir süremiz var. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yani stoper tandeminden bahsediyoruz. Hep savunma hattını konuşuyoruz bugün. Yani dinleyicilerimizden öyle mesajlar geliyor. Trabzonspor'u eleştirdim ben. Bir 40 dakika önce Trabzonspor'u eleştirdim. Yani 5-0 kazandı ama stoper konusunda sıkıntı yaşayabilir ilerleyen haftalarda şeklinde bir yorumda bulundum. Şimdiki konumuz da çok basit, stoperlerle alakalı. Dünya futbolunu takip eden dinleyicilerimiz çok rahatlıkla bana cevaplarını gönderebileceği bir gecenin son konusunu sizlere aktarayım. Size göre gelmiş geçmiş dünyanın en iyi stoper ikilisi kimdir? Birbirini çok iyi tamamlayan stoper ikilisini soruyorum. Aklınıza hangi ikili geliyorsa onu yazın. Hani iki oyuncunun birden adını yazın bana. Tek oyuncu yazmayın. Soru anlaşıldı değil mi? Size göre en iyi stoper ikilisi hangisiydi?
ki cevaplar gelmeye başladı mı? Şöyle bakayım, yok. Sol Campbell demiş dinleyicimiz ama Cola Touré'yi yazmayı unutmuş mesela. Sol Campbell deyince benim aklıma Arsenal'ın o dönem yenilmediği, namağlup şampiyon olduğu kadrosunda Cola Touré diye bir oyuncu vardı. Muhteşem birbirini tamamlayan bir ikiliydi. Sol Campbell'la Cola Touré ikilisi benim aklıma geliyor. Dinleyicimiz sadece Campbell cevabını verince Cola Touré'yi de ben yanına eklemek istedim. Peki sizler de yazmaya devam edebilirsiniz. Ben de bu süre içerisinde gelen mesajların dışında skorlarımı aktarayım. Panathinaikos PAOK maçı gergin geçiyor. İki takım da mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda. 74. dakika 3-0'lık Panathinaikos'un üstünlüğü devam ediyor. Almeyra-Kadiz karşılaşması 3-1. Almeyra'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarısı tamamlandı. İlk 45 dakikada 4 golün çıktığı bir mücadele. Şöyle bakalım Portekiz Premier Ligi'nde neler oluyor. Gil Vicente 0, Academico Viseu 1. Deplasmanda Viseu 1-0'lık avantajıyla 35. dakikaya girdi. Fransa Lig 1'de Marsilya Paris FC mücadelesi yine seyir zevki açısından yüksek karşılaşmalardan biri. İlk yarıyı Paris deplasmanda 2-1 önde tamamladı. Ama Paris Saint Germain değil, altını çizeyim, Paris FC deplasmanda 2-1 öndeydi. 62. dakikada Marsilya skoru eşitledi. Şu an 2-2'lik bir eşitlik bulunuyor mücadelede. Juventus Milan karşılaşmasında da 0-0'lık yine bir eşitlik söz konusu. 61. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Yani Milan için işler pek yolunda gitmiyor. Amorim'in öğrencileri henüz kaleyi bulan isabetli bir şut çekmedi. Spalletti'nin öğrencileri Juventus ise kaleyi bulan 3 tane isabetli şutu bulunuyor şu ana kadar. 60 hatta 61 dakika geride kalmışken 0-0'lık bir eşitlik. Ki böyle maçlarda genelde yani hiç pozisyon üretemeyen, isabetli şutu olmayan takımlar sürpriz bir biçimde öne geçiyor. Yani daha önceki maçlarda öyle olmuştu. Bakalım Juventus deplasmanında Milan gol atabilecek mi? Yani bu akşamın belki de en çok tercih edilen maçlarından biriydi bahis anlamında. 2,5 gol üstü, karşılıklı gol varlar, ilk yarı Juventus golü, bunlar çok oynandı. Sizlerden gelen birçok kuponda gördüğüm seçenekler bu şekildeydi. Şu an sürpriz olarak 0-0 devam eden bir mücadele. Üçüncü hafta mücadelesi Serie A'da. Bakalım Juventus mu Milan mı sahadan galibiyetle ayrılacak diyelim. Ve size sorduğum az önce bir soru vardı. Yorumlarınız gelmeye başlamış. Stoper tandeminden bahsediyoruz. Size göre en iyi savunmada ikili hangi oyunculardı? Ferdinand ve ne demiş? Nemanja demiş. Ha, Vidic'den bahsediyor. Manchester United. Peki teşekkür ederim Alper Bey. Şöyle devam edelim. Tony Adams, Martin Keown'i unutmayalım abi. İyi yayınlar demiş. Bir başka dinleyicimiz. Yani var, daha çok önemli ikililer var. Dünya stoper hattında birbirini çok iyi tamamlayan. Ve aklınıza ilk gelen o ikiliyi yazıyorsunuz bana. Peki, İtalyan savunma sanatı dendiğinde benim aklıma Maldini ve Nesta geliyor. İyi yayınlar dilerim. Kral demiş. Yok canım, ne kral. Öyle tabirleri kendime yakıştırmıyorum. Burada bir kral varsa o da dinleyenlerimdir. Yani ben değilim. Şöyle bakalım. Cannavaro, Nesta diyen bir başka dinleyicimiz. İtalya milli takımında değil mi? İtalya milli takımında Cannavaro ve Nesta. İtalya milli takımında görev almıştı bu ikili zamanında. Diyelim, şöyle bakalım, hızlı hızlı geçelim. Walter Lucio, Inter bence en iyi tarih boyunca bu ikiliydi abi demiş bir başka dinleyicimiz. Walter Samuel, bu arada tam adını söyleyeyim, hatırlamayan dinleyicilerimiz vardır. Inter'in 2010'lu yıllarda üçlemeli kadro diye aslında birçok futbol severin yorumladığı takımlardan biriydi. Üçlemeli kadro. Walter Samuel Lucio, Inter'in stoper tandeminde yer alan iki oyuncuydu. Puyol Pique demiş yine bir başka dinleyicimiz, sevgili Kemal Yavuz, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım, Uche Müjdat, 1993 yılı. Siz çok eskilere ve yine Süper Lig'den uzaklaşamamış dinleyicimiz. Yani yurt dışına çıkmama konusunda inat ediyor bu dinleyicim. Peki sevgili Ayhan Bey,
Dünya genelinde diyorum, siz ülkemizden bir ikiliyi bana söylüyorsunuz. Ha, yazabilirsiniz tabii, sorun değil ya. Ben sadece dünya genelinde en iyi savunmada yer alan iki oyuncuyu sordum. Yani birbirini çok iyi tamamlayan iki oyuncu. Mesela şu an Skriniar'la Ake. Ya bana o özgüveni veriyor. Birbirini çok iyi tamamlıyor. Daha öncesinde Galatasaray'da da söyleyeyim. Kim vardı daha önceki yıllara? Hadi gitmeyelim eskilere. Ya şimdi adı aklıma gelmedi. Servet Çetin iyi gibi olsa da, hava topu hakimiyeti iyi olsa da, ikili mücadele konusunda iyi olsa da zaman zaman hata yapıyordu. O yüzden vazgeçtim. Bu yapacağım yorumdan vazgeçtim peki. Şu anki savunma tandemi, stoper ikilisi güven veriyor mu? Vermiyor. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisi bana güven vermiyor. Pepe Ramos tandemi diyen sevgili Emir Bey, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım, Ramos Pepe diyen bir başka dinleyicim adını paylaşmamış. Duran toplarda hem de geride çok iyi iş yaptılar. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum peki. O oyuncu da nereden aklına geldi, dinleyicimize böyle bir tepki verebileceğim cevaplar gelecek mi diye merak ediyorum. Ya o oyuncuları nereden aklınıza getirdiniz? Ya ben unutmuştum onu. Helal olsun diyebileceğim o cevap henüz gelmedi. Bakalım, belki gelir ilerleyen dakikalarda. Daha uzun bir dakikamız var. Sizler yazmaya devam edin. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Son bölümdeyiz artık. Yayınımızın son saatine girmiş bulunmaktayız. Yayını kapatmadan önce de sizlere tabii ki interaktiflik konusunda katılım sağlamanız için bir konu belirledim. Stoper tandeminde size göre dünyanın en iyi ikilisi kimdi? İki oyuncunun adını yazın ama benim aklıma gelmeyen, "Aa, bunu nereden buldu? Dinleyicime bak, helal olsun," diyebileceğim bir mesaj bekliyorum. Nesta Maldini demiş bir başka dinleyicimiz. Bunlar geliyor. Standart olarak bu cevaplar geliyor. Bir de Juventus Milan maçına hakem VAR'a gider oynadım. Bir su içeyim ben galiba ya. Juventus Milan maçını hakem VAR'a gider oynadım. Takip ediyor musun maçı demiş. Hayır, izlemiyorum o karşılaşmayı. Yani hayır, gitmedi şu ana kadar. Yani öyle durduk yere sizi yanıltmayayım. Hayır, izlemiyorum. Şu an o karşılaşmayı takip etmiyorum. Bugün yeterince doldurdum. Spor müsabakalarını yeterince takip ettim. Şu an Milan-Juventus maçı bana ağır gelebilir. Yani bünyeme yan etkiler oluşturabilir. Çünkü orada da bir gergin bir karşılaşma olduğunu tahmin ediyorum. Gerginlikler oluyor. Ronaldo-Zago ikilisi demiş bir başka dinleyicim. Peki, teşekkür ederim. Sizler yazmaya devam edin. Ben de küçük bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi yayının hemen ardından, belki gece 1'de, belki 12.30'da, belki saat gecenin 3'ünde, 4'ünde çok güzel kuponlarım olacak, canlı karşılaşmalarım olacak. Bakın, radyosunu yeni açan ve şu an bu söylediklerime denk gelen kişiler çok ama çok şanslı. Öncelikle onu söyleyeyim. iddia.com'a giriyorsunuz, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı, orada var ya kısaltma, ATMT yazıyor. Bende GT yazıyor. Oraya tıklıyorsun. Açılan sayfada kayıtlı bayim diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve il seç, ilçe seç, gerek yok. Büyütece bas, o sayfada arama çubuğu ekrana gelsin. Heh, işte oraya da 30, çift 0, yok oraya değil. Oraya değil, oraya yazmıyorsun, geri gel. Tamam, geri geldin. Oraya yazıyorsun 30, çift 0, 97. Birleşik olarak bu rakamı yazıyorsun. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği şans oyunları bayisini ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Devamında 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya da yayından geliyorum. Kuponları görebilir miyim diye yazıyorsun. Şu an yazabilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımız geri dönüş sağlayacaklardır. Güzel kuponlarım var. Kazandıran kuponlarım var. Bence şöyle bir bakın. Hani oynayın demiyorum. Öyle kimse kimseye deme hakkına da sahip değildir. Bu düşünceye sahibim ben mesela. Hani oynamak zorunda değilsin ama gel bir bak. Hani kayıtlı bayini değiştir, sonrasında o numaraya mesaj at. Şöyle bir kuponlarımı ölç, bir iç, bir tart, bir bak. Geliyor mu, gelmiyor mu? Çok ciddi emek vererek hazırladığım kuponları gece seansında buluşturuyorum sizlerle. Hani uyumuyorum ya sabah 5'e 6'ya kadar, öyle söyleyeyim. Instagram'dan takip edenler görüyor zaten.
Gecenin dördünde Kamboçya Ligi'nden maç paylaşıyorum oradan. Görüntü paylaşıyorum Instagram'da. Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz Instagram'da. Şöyle bakalım. Yani ben Milan'ın ilk isabetli şutunun gol olacağını düşünüyorum dedim. Juventus atar, iki tane gol bekliyorum hatta diyor sevgili kim? Erdal Bey. Yani atsın, Juventus iki tane atsın. Ama genelde böyle maçlarda ne oluyor? Çok baskılı oynayan taraf değil de gole daha uzak olan takım sürpriz golle öne geçiyor. Yani artık ezberledim bazı şeyleri. İzlemeye gerek yok o yüzden şu an Milan mücadelesini. Ha atar mı atmaz mı bilmiyorum. Milan atarsa da yazın ne diyeyim. Takip etmiyorum çünkü o karşılaşmayı. İyi yayınlar dilerim. Fenerbahçeli olarak Skriniar ve Ake ikilisi bana güven veriyor. Ancak bir tık daha çabuk olması gerek. Saygılarımla Vahe ben. Amerika'dan yazıyorum demiş sevgili Vahe Bey. Mesajını göndermiş. Skriniar evet çok yavaş kalıyor. Ağır kalıyor. Abdülkerim için söylediklerimi Skriniar için de söyleyebilirim. Kademe hatası da yapıyor. Bir de çok gergin bir savunma oyuncusu. Çok her pozisyonun içerisinde rakibiyle bir münakaşa içerisinde. Yani biraz sakin olması gerekiyor. Özellikle derbilerde. Derbilerde daha sakin olması gerekiyor. Şimdi Davinson Sanchez bu kadar itiraz etmiyor. Abdülkerim bu kadar itiraz etmiyor. Skriniar'ın biraz daha sakin kalması gerekir düşüncesine sahibim. Hani hakem seni attı oyundan. Ne olacak o saatten sonra? Şampiyonlar Ligi maçı mesela. Yani ne olacak? Çok büyük bir sıkıntı yaşanılabilir. Sakin olmakta fayda var. Sevgili Bora Bey, enteresan bu hafta Almanya'da kaleciler ön planda. Maçın adamı oldular birçok müsabakada demiş dinleyicimiz. Bir de fotoğraf göndermiş. Şöyle bir bakalım. Kambur mücadelesi. Benim takımım Kambur. Burada maçın yıldızı seçilmiş. 2-2 biten bir mücadele. 5. hafta karşılaşması Hollanda Ligi'nde. Şöyle devam edelim. Ramos, Pepe, Ersin. Üçlüsü. Ha üçlüsü diyorum. Ersin Bey göndermiş mesajı ya. Ben de diyorum ikiliyi yazın. Dinleyicim üç tane isim yazınca Ramos, Pepe, Ersin ne alaka diye düşündüm. Kusura bakmayın sevgili Ersin Bey. Adını yazmış dinleyicim. Pepe de çok gergindi ama çok sinirliydi. Ramos da öyleydi zaman zaman ya. Ben çok kart görür diye korkuyordum. Real Madrid'e bir bahis aldığımda o dönemden bahsediyorum. Çok gergin bir futbolcuydu. Çok sert müdahaleleri olan bir futbolcuydu. Her iki oyuncu için de bunu söyleyebilirim. Bu arada gol yazanlar var şu an. Bir saniye an itibariyle gol yazan dinleyicilerim var. Milan attı diyor. Bakalım Juventus Milan mücadelesinde gol gelmiş mi? 70. dakikadan çıktık. Evet ilk isabetli şutu gol Milan'ın. Güzel. 70. dakikada Milan şu an 1-0 önde. 68. dakikada Cisse topu ağlara göndermiş. Yani Milan da benim sempati duyduğum takımlardan biri. Ne yalan söyleyeyim. Kazansın. Burada biri kazanacaksa o Milan olsun ya. Devam ediyorum. Şimdi sizlerden neler geldi? Stoper tandemi dendiğinde dünya futbol tarihinde en iyi iki stoperi birbirini tamamlayan aynı takımda görev almış iki oyuncuyu yazın dedim ve mesajlar geliyor. Carlos Puyol, Marquez. Peki olabilir. Carlos Puyol da enteresan bir futbolcuydu. Hem saç stili hem de oyundaki stili bir hayli yaratıcıydı. Carles Puyol, Rafael Marquez, Barcelona. Tabii ki unutulmazlardan. Godin Jimenez demiş. Yine bir başka dinleyicimiz. Şöyle bakalım neler geliyor. Onu geçelim. Kohler, Samer. Euro 96 kadrosunda yer almıyor muydu bu oyuncular? Almanya milli takımında. 96 yılında. Jürgen Kohler ve Matthias Sammer. Ben öyle hatırlıyorum. Euro 96 Almanya milli takımının stoper tandemini oluşturuyordu bu iki oyuncu. Koeman ve Barry demiş Hollanda'dan. Ajax'ta yanılmıyorsam değil mi Hollanda'da? Peki teşekkür ederim İbrahim Bey'e. Bu konuyla alakalı son mesajlarınızı alıyorum. Thiago Silva, Marquinhos yine Paris Saint-Germain'den bir örnek veren dinleyicim.
Devam edelim. Benim aklımdaki o beni eskilere götüren bir cevap gelmedi, ne yalan söyleyeyim şu ana kadar. Beklemeye devam ediyorum. Belki gelir. Bir 2-3 dakika daha yanıtlarınızı alacağım bu konu özelinde. Pepe Bruno Alves Portekiz milli takımı çok iyiydi abi, çok iyiydi demiş. Bunu üzerine basa basa ifade etmiş dinleyicim. Şöyle bakalım. John Terry Carvalho Chelsea. Aa, çok iyiydi. Premier Lig tarihinde bir sezonda en az gol yiyen, 15 gol hatırlıyorsunuz. Efsanevi Chelsea savunmasının sert ve kusursuz beyniydi aslında bu iki oyuncu. John Terry ve Carvalho. Şöyle devam edelim. Ferdinand Vidic demiş. Ya, fiziksel güç dendiğinde evet, bu iki oyuncu da benim aklıma geliyor. Vidic ve Ferdinand. Manchester United'ın Avrupa'da estiği dönemde stoper tandemini oluşturuyordu bu iki oyuncu. Peki Juventus Milan maçında 74. dakika 1-0'lık Milan'ın üstünlüğü devam ediyor. Diğer karşılaşmalarımıza bakalım. Fransa Lig 1'de Marsilya 2, Paris 2. Burada da bir beraberlik söz konusu. Frankfurt-Augsburg karşılaşmasında Frankfurt 4-1'lik bir mağlubiyet aldı. Hamburg-Mainz mücadelesinde de Mainz'ın 5-0'lık bir galibiyeti söz konusu. Vay be. Hey gidi Hamburg. Nerelerden nereye? Eskiden Avrupa kupalarında, UEFA Kupası o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda fırtına gibi esen Hamburg şimdi kendi sahasında Mainz'dan 5 gol karesinde görüyor. Enteresan. Umarım toparlanır. Almeyra Kadiz karşılaşması 58. dakika 3-1. Almeyra'nın üstünlüğüyle geçilmiş. İlk yarılarda fazla gol olursa ikinci yarılarda o kadar gol olmuyor. Bunu da söyleyeyim bir ipucu olarak. Açın bakın. Dün oynanan, bir ay önce, 3 ay önce, 6 ay önce hiç fark etmiyor. Açın skor sitesine girin. Bakın geriye dönük. İlk yarı 3 gol, 4 gol çıktıysa ikinci yarı golü geçmiyor. %95 oranında geçmiyor bakın. İlk yarıda 4 golü gördün ya, o maçtan uzak dur. Oynama. İkinci yarı 3 golle falan girme. Ha illa oynamak istiyorsan alt oyna. Benden tavsiye. Size benden bir tavsiye olsun. Meslek sırrını paylaştım. Panathinaikos 3 PAOK 3 90. dakikaya girdik. Burada da Panathinaikos galibiyete çok ama çok yakın. Vojvodina 1 Zemun 1 57. dakika Sırbistan Süper Ligi. Ben Vojvodina'nın 2 gol atacağını düşünüyorum. Halen de söylediğimin arkasındayım. Zaman ilerliyor, farkındayım bunların. Ama ben Vojvodina takımına da güveniyorum. İlerleyen dakikalarda goller gelecektir ev sahibi takımdan. Chiellini Bonucci demiş dinleyicimiz. Yok benim aklımdaki o değildi. Baresi Maldini bak o da güzel. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Paolo Maldini ve Alessandro Nesta saygılarımla demiş yine bir başka dinleyicimiz. Şöyle devam edelim. Puyol abi. Yanına hiç kimseyi koyamıyorum. Sadece Puyol der susarım diyen bir başka dinleyicim. Puyol da iyiydi. Puyol da iyiydi. O dönem ne kadar çok stoperde oynayan yıldız oyuncu varmış. Yani şu an ona dikkat ediyorum. Şu an kaç tane var? Sayabileceğimiz Real Madrid'de, Barcelona'da ya da Chelsea, Milan'da o kadar üst düzey savunma oyuncuları var mı? Ha var tabii ki önemli oyuncular var. Ama daha önce şu an saydığınız tarzda bu kadar yıldız oyuncu var mıydı? Yoktu. Ha bence yoktu. Karşılıklı gol var bekleyen dinleyicilerimize güzel bir haber. Panathinaikos karşısında PAOK gol bulmayı başardı. Skoru 3-1'e getirdi PAOK. 90. dakikadayız. Tabii artık buradan bir şey olmayacak. Puan alamayacak PAOK. Bari karşılıklı gol var diyen dinleyicilerimiz, bahis severler kazanmış oldu. Beni de mutlu etti tabii ki PAOK'un bu golü. Şöyle bakalım Almeyra Kadiz 3-1 devam ediyor. Gol var mı diye kontrol ediyorum. Bazı maçların artık son bölümündeyiz. Marsilya Paris 2-2. Juventus Milan. Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü yine devam ediyor. Espanyol Sevilla karşılaşması da Espanyol'un 1-0'lık üstünlüğüyle 63 dakika geride kaldı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım evet hep aynı cevaplar geldiği için ben bu konuyu değiştiriyorum. Başka bir konu belirleyeceğim. Artık çok az bir süremiz kaldı. 30 dakika gibi az bir süremiz kaldı. Farklı bir konu belirleyip farklı cevaplar da almak istiyorum şu an itibariyle.
Yine stoperden gideceğim. Savunmadan gidiyorum bu gece. Savunma bölgesinden devam edeceğiz. Bu seferki bir soru bu arada. Yani bir yorum katabileceğiniz konu belirlemiyorum. Soru soracağım. Bakalım kimler doğru yanıt verecek. Futbol gurmeleri telefonu eline alsın. Araç içerisinde olanlar lütfen telefondan uzak dursunlar. Şu an seyir halinde olmayıp kulaklıkla beni dinleyen ya da aracında dinliyorum ama şu an seyir halinde değilim diyen o kişilerin mesajlarını bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlar gelebilir ki gelmeye de devam ediyor. Sorumuza gelecek olursak en golcü dünya futbol tarihinde, hadi böyle gireyim sonra yanlış cevaplar geliyor. Dünya futbol tarihinin en golcü savunma oyuncusunu soruyorum. En golcü, bakın Türkiye'den değil. Dünya futbol tarihi 1960'lı, 50'li, 90'lı, 80'li hiç fark etmiyor. Dünya futbol tarihinin en golcü, en fazla gol atan savunma oyuncusu kimdir? Hadi bakalım arka arkaya doğru cevapları bana gönderin. Şöyle bir 25-30 tane göreyim minimum. 25-30 tane göreyim doğru yanıtı.

Erkan Bey, yanlış cevap. Peki, yanlışlarla başladık. Şöyle bakalım, İsmet Bey yine yanlış bir cevap vermiş. Doğru yanıtları bekliyorum. Hierro demiş bir başka dinleyicimiz. Hayır, Hierro da çok gol attı. Kabul ediyorum, İspanyalı bir oyuncu. Ama o değildi. Sergio Ramos yanıtı değil. Değil, yanlış cevap. Teşekkür ederim. Doğru cevap hiç mi gelmeyecek acaba ya? Dünya futbol tarihinde en golcü savunma oyuncusu kimdir diye soruyorum. Yanıtlar geliyor ama yanlış cevaplar geliyor. Bak, hayır, olmaz, kabul etmiyorum. Ben doğru cevapları bekliyorum. Şu an itibariyle Daniel, ama hangi Daniel? Ha, doğru mu yanlış mı? Birazdan açıklayacağım. Daniel yazmış dinleyicimiz. Ya, çok Daniel var. Dünya futbol tarihinde savunma bölgesinde oynamış çok Daniel var. O yüzden tam adını yazın. Tam adını yazın. Teşekkür ediyorum. Yine sevgili Ufuk Bey bu mesajı iletti. Şöyle devam edelim. Sevgili İbrahim Bey, yok yanlış. İki tane isim göndermişsiniz de ikisi de yanlış. Ha? Hadi bir tanesi kabul olsaydı bari, doğru yanıt olsaydı. Yok, ikisi de yanlış.

Tarık Bey doğru. Tamam. İlk doğru yanıt veren dinleyicim Tarık olmuş. Ya bu kadar kolay bir soruda nasıl bu kadar arka arkaya yanlış cevaplar geliyor? Yani bilerek mi yapıyorsunuz? Hadi itiraf edelim. Bilerek yapıyorsanız söyleyin. Ya çok kolay bir soru. Gerçekten çok kolay bir soru. Ya da bana mı çok kolay geliyor? Dinleyicilerim zorlanıyor. Kopya çekmenize gerek yok. Kopya çekmeden, yapay zekaya sormadan da bilebileceğiniz bir soru sordum. Aklınıza ilk geleni yazsanız belki de doğru olacak. Yani en iyi savunma oyuncusu kimdi diye bir düşünün. Ya o evet bence de dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Çok önemli bir oyuncuydu. Onun adını yazın Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. Sorumuzu tekrar hatırlatalım. Dünya futbol tarihinde en golcü savunma oyuncusu kimdir? Bugün savunmadan gidiyoruz. Doğru yanıtları bekliyorum. Çok yanlış cevaplar geliyor. Çok yanlış cevaplar geliyor. Vahe Bey doğru yanıt. Peki teşekkür ederim. Ya siz de olmasanız hep yanlış cevaplar gelecek. Şöyle bakalım. Lucas Radebe, Jonathan Votkar demiş. Efsane Leeds United stoperleri. Peki o konu geçti ama yine teşekkür ediyorum dinleyicimize. Ersin Bey doğru cevap vermiş. Sevgili Ersin Şahin doğru yanıtı gönderdi. Sizler yazın, düşünün ama biraz. Düşünün sonra yazın. Ben de skorlarımı hatırlatayım. Son bölümlerdeyiz artık. Maçlar tamamlanacak. Juventus Milan. Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. E-Sport Plus ve E-Sport 2 kanallarından da yine canlı olarak yayınlanıyor bu mücadele. İtalya Serie A'daki karşılaşma. Ha televizyondan izleyin tabii ki. İzleyin de Radyo Spor'u kapatmayın. Sessiz olarak izleyin televizyondan bu maçı. Onu da söyleyeyim. Ya yayın bittikten sonra açın sesli olarak neyi izliyorsanız izleyin canım. Ama ben buradan bir şey söyleyince dur yayını kapatayım o zaman. Ha, öyle bir şey olmasın. Öyle bir şey olmasın. Şöyle devam edelim. Espanyol Sevilla önünde 1-0 öne geçti demiştik ama gol VAR'dan iptal edildi. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 69. dakika oynanıyor karşılaşmada. Marsilya Paris 2-2 85. dakika son bölümdeyiz. Gil Vicente Viseo mücadelesi yine konuk ekip Academico Viseo'nun 1-0'lık üstünlüğüyle geçilmiş. Marsilya'nın bir golü lazım diyen dinleyicimiz bakalım neler olacak. Tempo yüksek yani ortaya bir gol alsaydınız daha sağlıklı olabilirdi. Almeyra Cadiz 3-1 67. dakika ilk yarıdaki skor devam ediyor. İkinci yarıda henüz bir gol çıkmış değil şu ana kadar 67 dakika geride kalmışken. Internacional Santos mücadelesinde Santos 3-1 önde olan taraf Brezilya Serie A. Remo Flamengo maçı 0-0 devam ediyor ki ya Flamengo şu ana kadar en az 2 gol atması gerekiyordu. Kadro kalitesini çok beğeniyorum ben Flamengo'nun ki zaten zirve mücadelesi veriyor Brezilya Serie A'da. Remo deplasmanında nasıl gol bulamadı şu bölüme kadar? Denenir mi acaba ya? 1,5 gol üstü. Denenir mi acaba? Merak içerisindeyim. Peki birazdan bakarım. 70. dakikaya kadar golü gelmezse Flamengo'nun hem Flamengo'nun bir golünü hem de maç geneli 1,5 gol üstünü denemeye çalışacağım. Cruzeiro Paranaense 1-1. Burada da 62. dakika oynanıyor. Lanús 0, Justiça 0, Arjantin Premier Lig ikinci aşama karşılaşması. Central Córdoba Santiago 0, Independiente 0 devam eden bir diğer mücadelemiz. Anlık olarak skorlarımız bu şekilde. Ben bunları aktarırken ilk anons ettiğim karşılaşmada belki de skor değişti bilemiyorum. Ama ben baktığımda skorlar bu şekildeydi sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Peki şimdi dönelim sorduğumuz soruya gelen yanıtlara. Yanlış cevaplar geliyor maalesef. Dani Alves onlardan biri sevgili Haluk Bey. Dani Alves cevabını iletmiş. En golcü savunma oyuncusunu sorduk. Yani tarihte en golcü savunma oyuncusu Dani Alves. Dani Alves değil. Öyle söyleyeyim. Sevgili Haluk Bey yanlış bir cevap gönderdi. Devam edelim. İsmet Bey yanlış cevap. Onun adı zaten birçok dinleyicimiz tarafından yazıldı, çizildi. Ama yanlış bir cevap olmuş. Devam ediyorum. Bakalım neler geliyor. Hayır. Sevgili Orçun Bey o da yanlış bir cevap. Teşekkür ediyorum mesajınız için.
Çok mu zor sordum diye kendimle de bir çelişki yaşıyorum şu an, ne yalan söyleyeyim. Son 15-20 dakikam kaldı. Bakın 20 dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle bir doğru yanıtları görmek istiyorum gitmeden. Moralim, keyfim daha da yukarılara çıksın. Ha zaten bugün aşağılara inemez. Millilerimiz Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Yani bundan ötesi yok. Bundan ötesi yok. Ama benim yayın keyfimi biraz daha yukarılara çıkarsın dinleyicilerim. Şöyle doğru yanıtları arka arkaya lütfen rica ediyorum.

0: En golcü savunma oyuncusu kimdir? Dedik, cevaplar geliyor. Gelmeye devam ediyor. Hiç bakasım gelmiyor yanıtlara çünkü yanlış cevaplar var. Sizler düşünün, taşının, yazmaya devam edin. Skorlarda bir değişiklik var mı diye kontrol edeyim. Espanyol Sevilla 0-0, yok orada. Milan kazanmaya çok yakın artık, 87. dakika 1-0 önde. Paris 3-2 öne geçmiş Marsilya deplasmanında, 88. dakika oynanıyor. Marsilya 2, Paris 3. Paris Saint-Germain değil, Paris FC. Diğer Paris 3-2 öne geçmiş deplasmanda. Vicente mücadelesi 1-0 aynı skorla devam ediyor. Almeyra Cadiz 3-1, 71. dakika. Peki şöyle bakalım, hızlı hızlı canlı karşılaşmalarımı aktarayım. Vojvodina 1-1, enteresan, henüz ikinci golü bulamamış. Vojvodina benim takımlarımdan, izlediğim, keyif aldığım Sırbistan Süper Ligi takımlarından biri. Zemun karşısında kazanacak maçı bir şekilde. Yani ben az da olsa Sırbistan Süper Ligi'ni şu kadarcık takip ediyorsam, Vojvodina bu maçı kazanır. Kazanır. Çok eminim kazanacağına. Ama yatırım tavsiyesi de değil. Yani ben söylüyorum diye oynamayın. Aa, Görkem Vojvodina diyor. Hadi ya, oynayalım. Çok güzel. Pazar günü de o kadar dışarıda gezdik, dolaştık. Bak, oynayalım da zararımız çıksın. O mantıkla zaten oynamayın. Finalde kaybeden siz olursunuz. Bakın, bunu bir dostunuz olarak söylüyorum. Yayıncı olarak değil. Cebinizden çıkan miktar sizi üzmesin. Oynadığınız rakamları bir düşünün, öyle bahis alın. Yok maaşımı iki katına çıkartayım, şöyle faturalarımı ödeyeyim, borcumu kapatayım. Bu düşüncelere girmeyin. Şans oyunu öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil, onu da ifade edeyim. O düşüncede olan bahis severler kaybeder. Belki şu an kazanırsın ama ileriye dönük olarak kesinlikle kaybedersin. Altına imzamı da atarım. Şöyle bakayım mesajlarda neler var. Son mesajları alıyorum
1: Evet.
0: çünkü. Bayi kodunu sormuş. 30 çift 0 97. Sponsorumuzun bayisi. Yarın öbür gün bir hediye daha vereceğiz. Onu da hatırlatayım. Dün sevgili Vedat Parlak verdi bir forma hediyesini. Bir Galatasaraylı dinleyicimize gitti yanılmıyorsam. O dinleyicim bana dünkü yayınımda yazdı çünkü. Galatasaraylı bir taraftar, bir dinleyicimiz, bir üyemiz kazandı. Ha, benim verdiğim yayında da bir Fenerbahçeli arkadaşım kazandı. İzmir'e gitmişti. Ha, evet, İzmir'e gitmişti forma. Öyle hatırlıyorum. Bir forma daha vereceğiz. Yakın bir zaman içerisinde kendi yayınımda vereceğim. Sponsorumuz hediye edecek. Tabii yapmanız gereken işlem çok basit. Yani şu an bunu yapanlar belki de o formanın sahibi olacak. iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından da büyütece basıyorsun. Gördün mü? Büyüteç. Sağ tarafta yer alıyor. Büyütece tıklıyorsun. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97. Birleşik olarak bunu yazıyorsun, enter'e basıyorsun. Sonra kayıtlı bayimi Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştiriyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Aramıza hoş geldin. Bir de kuponlarımıza ulaşmak istiyorsan, ki yayından sonra bir iki tane maçım olacak, paylaşım yapacağım. O kuponları görmek istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde ulaşmak istiyorsanız sadece bir kere mesaj atmanız yine yeterli olacaktır. 0540 300 çift 0 97 bayi koduyla aynı zaten telefon numarası. Sadece başında 0540'a ekliyorsunuz. 30 değil, bir de 300 telefon rakamı, onu yazıyorsunuz. Sonrasında WhatsApp'tan yaz gönder. Yayından geliyorum. Görkem'in selamı var. Olur, onu da kabul edelim. Görkem'in selamı var diye yazsın dinleyicilerimiz. Bir şaşırsın orada çalışan arkadaşlarımız ya. Hayırdır bu saatte neyin selamı, kim söylüyor gibi bir şaşırtın onu. Peki, doğru yanıtlar gelmeye başladı. İşte hoşuma gidiyor. Böyle doğru yanıtları görünce hoşuma gidiyor. İsmi neymiş bu dinleyicimizin? Paylaşmamış ama doğru yanıt vermiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyen bir başka dinleyicimiz. Canlı tahminlerinizi bekliyorum. Bir de hangi bayi daha? O bana gelmemiş o mesaja. Peki, farklı bir bayiden oynayan bayi sever. Hiç o zaman siz oradan oynamaya devam edin. Tabii ki herkes hani istediği yerden oynayabilir canım. Başka bir yayıncımıza gönderilen mesajmış bu. Hiç başka bayiden zorla bizim bayimize gelin, öyle bir durum yapmam. Yani oradan

kazanç sağlayan bayi sahipleri ya da oradaki ekipler de hani elinden geleni yapıyordur. Şimdi ben burada sizlere tavsiyede bulunuyorum ama oradaki farklı bayiler de elinden geleni yapıyordur. O yüzden farklı bir bayiden bizim bayiye sponsorumuza gelin demem. Hani ben kendime yakıştırmıyorum. Zaten söylüyorum hani 30 çift 0 97 gelmek isteyen gelebilir. Instagram'dan da Görkem Tezer yazarak bana ulaşabilirsiniz sevgili futbol severler. Juventus'un forması gayet estetik. Yani maçı izlerken böyle mi takip ediyor dinleyicim acaba? Sevgili Bora Bey, bugün de beni böyle şaşırttınız. Ya gerçekten helal olsun size. Şimdi açtım ben televizyonu izliyorum. Yani maçı izlemektense vay be şu oyuncunun üzerindeki forma ne güzel yakışmış. Hele kalecinin eldivenleri tam bir estetik. Müthiş duruyor. Müthiş duruyor. Topun rengi de güzelmiş sahada. Vay be hakemin üniform üzerindeki forma da çok güzel duruyor gibi. Böyle mi izliyorsunuz maçı ya? Çok enteresan. Estetik formaymış. Milan'ın da öyle. Milan'ın forması zaten estetik. Juventus'u bilmem. Ben Milan taraftarıyım. Tüh, itiraf ettik. Beşiktaş Gaziantep maçını izliyorum sanki demiş. Aa, o zaman Gaziantep 1-0 önde. Sadece forma benzerliği olarak yazıyorum diyor sevgili Bora Bey. Peki ya nasıl izliyorsunuz maçı? Biz burada gol bekliyoruz. Dinleyicim orada maçı izlerken formaları yorumluyor. Güzel ama güzel bir bakış açısı. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Yine bir başka dinleyicimizi sevgili Sabahattin Serdar. Doğru yanıtı gönderen bir başka dinleyicim olmuş. Juventus Milan demişken Juventus beraberliği yakaladı. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Skor 1-1. Karşılıklı gol varı oynayan bahisseverleri de tebrik ediyorum. Bu vesileyle birlikte 90. dakikada skor 1-1'e gelmiş oldu sevgili bahisseverler. İsteklere yayından sonra bakıyorum. İsteklere yayından sonra bakıyorum. Ya yayında konuşurken nasıl Instagram'a gireyim? Yapmayın. Ben pek telefon kullanmıyorum. Önümde öyle duruyor telefon. Ya, dikkat dağıtmasını pek sevmiyorum. Eşim, dostum, arkadaşlarım yazıyor. Görkem nasılsın? Sence bu maç ne olur? Yani yayındayken yazmayın öyle mesajlar diyorum arkadaşlarıma da geliyor. Ha, yazacaksanız da Radyo Spor WhatsApp hattına yazın. Özelden genelde mesaj okumuyorum. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun öyle haksızlık bana göre değil. Dinleyicim yazıyor oradan, beni dinliyor. WhatsApp'ta bir sıralamaya giriyor. Ben tek tek mesajları okuyorum. Arkadaşım gelecek bana buradan yazacak. Ha, oldu. Okumam. Kim olursa olsun. Okumam onu da söyleyeyim. Zaman zaman okuyor muyuz? Okuyoruz tabii ki. O da ayrı bir konu.

Milan'a yazık oldu diyor sevgili Erdem Bey. Bence Juventus'a yazık oldu ya sevgili Erdem. Maçı izlediniz mi bilmiyorum. Ben şu an sadece istatistiklere bakarak konuşuyorum. Maçı da takip etmedim. 90. dakika 1-1 eşitlik var. Ya Milan'ın sadece bir isabetli şutu var. 90 dakika genelinde sadece bir isabetli şut var. Yani nasıl burada Milan galibiyeti kaçırıyor? Şimdi ev sahibi Juventus'a bakalım. 14 şut denemesi bunlardan 5'i isabetli. Yani Juventus galibiyeti kaçırmış. Milan o golü de zaten savunma hatasından buldu. Sonrasında görüntü geldi bana. Görüntüye baktım. Sisse'nin attığı gol yani öyle organize bir atak sonucunda gerçekleşmedi. Yani Juventus burada bir puan almayı hak etti mi hak etti. Onu ifade edeyim. Peki teşekkür ederim. Güzel mesajınız için Göksel Bey. Vojvodina'ya güveniyorum. Sana da güveniyorum demiş. 2-1 önde zaten Vojvodina. Zemun karşısında öne geçti. Son 12 dakika kaldı Sırbistan Süper Ligi'nde. Ben bir gol daha atacağını söylüyorum. Yani güveniyorum. Ben güveniyorum diye de olacak bir durum yok. Vojvodina bakalım 3. golü bulacak mı kalan kısa süre içerisinde. Bir Beşiktaş taraftarıyım demiş dinleyicimiz. Bence hakemler bizim hakkımızı yedi. Bu Fenerbahçeli arkadaşlar neden bu kadar itiraz ediyor? Ya hakem konusuna girmeyelim. Bu saatte gerçekten yorucu oluyor. Yani benim için en azından saat 19'dan beri yayındayım. 23.42 olmuş. Neredeyse 5 saate yaklaştık. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Hakem konuşmak beni daha da yorar. Ha konuşayım konuşayım istiyorsanız ama yorulursunuz bak. Yorulursunuz. Bu ses tonun birden yükselir. Yükselir. Hakem diyoruz. Beşiktaş Fenerbahçe maçında hata var mıydı? Hatalar zinciri vardı. Yok o penaltıydı değildi. Bunlara girmiyorum. Onlara girmiyorum. Ben burada o konuda yorumculuk yapmıyorum. Benim yayın formatımda hakem eleştirmek, hakem kararlarını eleştirmek yok. Ama hakemleri eleştirme konusunda seve seve aranıza katılırım. Sabaha kadar eleştiririm hakemleri. Çok basit hatalar geliyor. O gollere etki etti etmedi. O kısmında değilim ben için. Sadece dün akşamki derbi de değil söz konusu. Ya bugün Çorum, Eyüpspor maçında da çok standart, çok basit hatalar yapıldı. Yani izleyin bir ne demek istediğimi anlayacaksınız. Keza TFF 1. Ligi'nde yine Antalyaspor Sivasspor mücadelesi. Geçtiğimiz haftalarda Bursaspor İstanbulspor mücadelesi. Burada bir sorun var. Hakemler bence yeteri kadar kendilerini hazır etmiyorlar. Hazırlanmıyorlar. Şimdi ben burada çalışıyorum, değil mi? Radyo spor bünyesinde çalışıyorum ama hiç okumuyorum, hiçbir şey okumuyorum. Artık spora dair hiçbir şey takip etmediğimi bir düşünün gündelik hayatımda. Yani konuşamam ki. Belli bir yayından sonra konuşamam. Hiçbir takımı tanımıyorum. Trabzonspor haftaya hangi takımla oynuyor? Böyle kalırım yayında. Arka arkaya konuşamam. Yani devamlı kendini yenilemen lazım. Kim olursan ol. Kim olursan ol. Kendini yenilemen gerekiyor. Bunu sana başkasının da söylemesiyle olmaz bu. Sen önce kendi işine saygın olacak. Kendi işini daha iyi nasıl yaparımı düşüneceksin. Ha, ben öyle düşünüyorum. En azından kendi adıma söyleyeyim. Şimdi hakemlerimiz öyle mi? Maç bitti tamam hadi bitti. Sosyal medyaya bir bakayım diyorlar mı acaba? Orada yazılanlardan mı etkileniyorlar? Spor programlarında insanların böyle eleştirilerinden mi etkileniyorlar bilemiyorum. Ama ortada ciddi bir sorun olduğu aşikar. Aşikar. Ve buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Nasıl bulunacak bilmiyorum. Neredeyse şampiyonluk hedefi olan bütün takımlarımız MHK'yi istifaya davet ediyor. TFF'yi eleştiriyor. Hani geçtiğimiz senelerde TFF tarafından birçok yazılı açıklama geliyordu. Böyle eleştirilerle alakalı ama ya bu sene onu da göremiyoruz. Herhangi bir açıklama gelmiyor, yanıt gelmiyor. Hani bir MHK tarafıyla sıkıntı yaşandığını ben düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. TFF ve MHK tarafında bir sorun yaşandığını ben hissediyorum. Sadece kendi yorumumu katıyorum tabii ki. Öyledir, değildir bilemem. Ama bir kopukluk var arada. Bir iletişim kopukluğu kesinlikle var. Şimdi takımlarımız bu kadar itiraz ederken neden birlik olamıyorlar? Yani bu da sormamız gereken sorulardan biri. Fenerbahçe çıkıyor açıklama yapıyor. Beşiktaş çıkıyor açıklama yapıyor. Galatasaray açıklama yapıyor. Samsunspor açıklama yapıyor. Trabzonspor zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Ya madem bu kadar kişi rahatsız,
bir yanlış olduğunu düşünüyor şu an yönetimsel olarak. Yani neden birlik olunmuyor? Bunu da tartışalım. Hakemler zaten kötü. Bakın kötü. Bilerek yapıyorlar değil. Bir takımı kolluyorlar öyle denir ya. Öyle bir şey de yok. Ya her takıma yapıyorlar. Dün akşam maçın hakemi yarın Fenerbahçe aleyhine de hata yapacak. Galatasaray aleyhine de hata yapacak. Ya yapıyorlar. İşte sorun burada hata yapması. Senin takımın desteklediğin takıma karşı hata yapıldı değil. Bu hakemler 34. haftaya kadar yapacak Samsunspor'a da Antalyaspor'a TFF 1. ligindeki hakemler yapacak. Yani yapacaklar. 18 takıma da belli başlı hatalar gelecek. Aleyhine de lehine de. Hangi takıma daha fazla lehine ya da aleyhine düdük çalarlar bilemem. O konuları da pek incelemiyorum. Hani Fenerbahçe oldu mu penaltı veriliyor. Yani ne deniyor? Joker hakkı. Galatasaray oldu mu yapı deniyor vesaire. Böyle birçok yorumlar konuşuluyor. Gündeme geliyor taraftarlar nezdinde. Ha, gerek olmadığını düşünüyorum. Bakın her zaman ifade ediyorum. Avrupa kupalarında lütfen birlik olalım. Şu an takımlarımız itiraz etmesine rağmen birlik olamıyorsa gelin taraftarlar olarak birlik olalım. Hangi takımı tuttuğunun bir önemi yok. Ve izlediğin o maçın sadece bir spor müsabakası olduğunu unutmayalım. Unutma. Sana söylüyorum. Kendime mi söylüyorum? Bak sesi kısıyor. Sana söylüyorum tabii ki. Yani o kadar fanatizmin kimseye bir faydası yok. Fanatiklik dozunda güzeldir. Şimdi milli takımın fanatiyim ben. Voleybolda kadınlarımızın fanatiyim mesela bugün gurur duyduk. Ama onları çok seviyorum. Rakibimizden bu nefret edeceğimiz anlamına gelmiyor fanatiklik. Onu söylemeye çalışıyorum. Sev takımını 24 saat sev. Şarkılarını, bestelerini dinle. 24 saat güne tuttuğun takımla uyan. Formasını üzerinden çıkarma. Ama senin bu sevgin rakibine hakaret edeceğin ya da kavga edeceğin anlamına gelmiyor. İşte o çizgiyi iyi kurmamız gerektiğine inanıyorum. Ben son bölümdeyiz. Dediğim gibi ben susmam bak sabaha kadar konuşurum. Hakem işlerine lütfen beni konuşturmayın hakemlerle alakalı ya. Doluyum. Sabaha kadar konuşurum. Vojvodina 2-1 önde Zemun karşısında. Şöyle bakalım takımını demiş zamanında Bursaspor maçıyla tanımıştım. Ben çok eskilerden beri takip ediyorum Vojvodina takımını. Avrupa Ligi ön elemesiydi sanırım ve Bursaspor Sırbistan'da penaltılarla elenmişti. Doğru bir bilgi paylaşmış sevgili Emir Bey. Ben yıllardır takip ederim. Yani ne yalan söyleyeyim. Sırbistan Ligi'ni takip ettiğim için bir de şanssızlık var şu an. Ha, skor 3-1'e gelmemiş gibi gözükse de 26 şutu var. 84 dakika, 85 dakika geride kalırken. Vojvodina takımı 26 şut çekmiş. Yani rakibin Zemun'un sadece 3 isabetli şutu var. %73'e %27'lik bir topla oynama yüzdesi var. Ev sahibi Vojvodina takımının. Ha, gelmedi enteresan bir şekilde ama bakalım hala gelecek izlenimi alıyorum ya. 6. isim devreye girdi bu ara. Devam edelim. Radyo çıkışı bir limonata iyi gider Görkem ve içmiyorum limonata falan ya artık. Sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum son 2 haftadan beri. Sordunuz mu? Neyim var Görkem diye. Yok. Anca Instagram'da Görkem maç var mı? Buradan dinleyicilerime de teessüflerimi ilettim. Gider ayak. Peki. Bu da iyi oldu. Yok. Ekmeği de kestim artık. Artık zenginler gibi ekmeksiz kahvaltı ve akşam yemeği yiyorum ama ilginç bir his. Doyduğumu anlamıyorum ya. Doyduğumu anlamıyorum. Bir de çok ekmek çeşidi var. Yok beyaz ekmekmiş, yok esmer ekmekmiş, yok kepekli ekmekmiş, yok glutensiz ekmek. Geçen gittim dedim böyle böyle bir sağlık sorunu yaşıyorum. Bana hangi ekmeği önerirsin? Saydı 7-8 tane ekmek saydı. Dedim almayayım ben hiçbirini almayayım ya. Hiçbirini almayayım dedim. Ha yok pardon beyaz ekmek aldım. Dedim ben bildiğimden şaşmayayım diyerek beyaz ekmeği aldım. Peki. Yemek sohbetine de girmeyelim artık. Bak rejim gibi bir şey yapıyorum. Bugün kahvaltıyla duruyorum. Yemek yemedim. Niye diye sor bakalım bir. Neden? Sağlıkla alakalı değil. Şimdi yayın öncesi geldim şirkete. 6 çeyrek gibi geldim ama ben o saatte yemek yesem yayında beni rahatsız edecek. 5 saatlik yayında rahatsız edecek. Yemek yemedim. Kahvaltıda yediğim 2 dilim ekmekle duruyorum. Bakın bir nevi şu an açmayayım açım. O yüzden lütfen
yemeklerden bahsetmeyelim. Altını çizeyim. Lütfen, rica ediyorum. Espanyol Sevilla mücadelesi Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. 90. dakika Gilvicente Viseu maçında da 1-0 Viseu'nun üstünlüğü sürüyor. Almeyra Cadiz 3-1'lik üstünlük Almeyra cephesinde. Dedim ben size alt oynayın o karşılaşma diye ama Vojvodina Zemun 2-1, Vojvodina önde olan taraf. 86. dakikaya da girdik. Hadi bakalım Vojvodina, bir gol daha atarsan beni mutlu edeceksin. Kızıl Yıldız da Partizan'ı 2-1 ile mağlup etti bugün. Yani iki maçta aynı skorla bitmesin. Vojvodina 3. golü atsın ve maçı bitirsin diye temennide bulunuyorum. Şöyle skorlarımda bir değişiklik var mı? Yok. Ama gece saatinde çok güzel maçlarım var. Hani onları kaçırmayın. Tahmin anlamında diyorum. Hani birazdan 1 saat 10 dakika sonra Leon Club Amerika maçı, CONCACAF Ligler Kupası 3. maçı var. İlerleyen saatlerde Toluca Monterrey mücadelesi. Yine bence tahminlerim gelecek bu karşılaşmalar özelinde. Yapmanız gereken işlem çok basit demiştim. Sadece iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne gelip kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından çıkan sayfaya da 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsun ve aramıza katılıyorsun. Uğur Böceği şans oyunları bayisi zaten karşına çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken bu kadar. Bir de kuponlara ulaşmak için 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya WhatsApp'tan şu an mesaj gönderebilirsin. Çünkü birazdan bir kuponum olacak. Yani bir saat içerisinde maç başladığında o kuponu ben paylaşmış olacağım. O numaradan arkadaşlarımız size ulaştırmış olacak. Sadece kayıtlı bayimi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmeniz yeterlidir.

0: Alışsın diyelim. Vedamızı da yavaş yavaş gerçekleştirelim. Sevgili Bora Bey'e teşekkür ediyorum. Dida ile alakalı bir mesaj peki. Teşekkür ederim. Başka bir dinleyicimiz sevgili Haluk Bey bir öneride bulunmuş. Ona bakacağım. Değerlendirmeye çalışacağım. Bu arada büyük geçmiş olsun diyen dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum sevgili Cesur Bey. Peki teşekkürler tüm mesaj atan dinleyicilerimize emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde diyorum bakın sevgili Caner Aydaş yok. Tabii kendisi şu an alttan ısıtmalı havuzunda ne güzel oh güneşleniyor. Benim evimin koridorlarında bile alttan ısıtma yok. Düşünün. Caner Aydaş gidiyor havuzda, alttan ısıtmalı havuzda vakit geçiriyor. Yani tatil gibi tatil. Geldiğinde sorun. Alttan ısıtmalı havuz ne kadar alttan ısıtıyordu, keyif aldın mı diye bir sorun kendisine. Ben sormuyorum. Tatile çıkanları aramıyorum. Öyle bir huyum yok. Ama dediğim gibi benim evim, benim odam bile alttan ısıtmalı değil ya. Bir özenmedi değilim. Hadi bugün de böyle vedamızı gerçekleştirelim. Yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
1: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
2: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
3: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlen oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
4: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.